Develer Yükü kitabın ona öğretemediğini, Üftade Hazretlerinin bir bakışı öğretiyor, gönlünden geçen bir sualine 1000 cevap birden veriyordu. Nihayet Muhammed Üftade, en seçkin talebesi Aziz Mahmud Hüdayi'ye icazet, yani diploma verdi ve onu çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'a İslamiyet'i yaymak, emir ve yasaklarını bildirmek üzere gönderdi. Aziz Mahmud Hüdayi ailesiyle birlikte Sivrihisar'a giderek hizmete başladı. Ancak burada sadece 6 ay kadar kalabildi. Hocasının ayrılığına dayanamayarak tekrar Bursa'ya geldi. Bursa'ya geldiği günlerde 90 yaşından fazla olan hocasının tekrar hizmetini görmeye başladı. Bu hizmetlerinden çok memnun olan Muhammed Üftade ona, "Oğlum, padişahlar ardınca yürüsün," diye dua etti. O sene Muhammed Üftade vefat etti. Aziz Mahmud Hüdayi manevi bir işaretle Trakya'ya gitti. Bir müddet sonra da Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi vasıtasıyla İstanbul'a geldi. Küçük Ayasofya Camii tekkesinde hocalık yapmaya başladı. Bu arada Fatih Camii'nde talebelere tefsir, hadis ve fıkıh dersleri verdi. Burada kaldığı müddet içinde ilim ve devlet adamlarına kadar uzanan geniş bir muhit edindi. Bu arada Üsküdar'da kendi dergahının bulunduğu yeri satın aldı. Buraya dergahını inşa eyledi. Dergahında binlerce talebe yetişerek her biri gittiği yerlerde feyz ve menba kaynağı oldu. Kısa zamanda ismini duymayan kalmadı. Hakk'a gönül bağlamak için çırpınan gerçek hak aşıkları akın akın dergahına koştular. Hasta kalplerine şifa olan sohbetlerine kavuştular. Onun feyz ve bereketleriyle marifetullah'a kavuştular. Aziz Mahmud Hüdayi'nin dergahı en fakirinden en zenginine ve en üst kademedeki devlet adamlarına kadar her tabakadan insanlar ile dolup taşıyordu. Devrin padişahları da ona hürmette kusur etmiyorlardı. 3. Murat Han, 1. Ahmet Han, 2. Osman Han ve 4. Murat Han'a nasihatlerde bulundu. 4. Murat Han'a saltanat kılıcını kuşattı. 1595 yılında İranlılarla yapılan Tebriz seferine Ferhat Paşa ile beraber katıldı. Zaman zaman padişahların davetlisi olarak saraya gidip onlarla sohbetlerde bulundu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin çeşitli camilerde vaaz vermesi için sevenleri devamlı taleplerde bulundular. O, Üsküdar iskelesindeki Mihrimah Sultan Camii ile Sultanahmet Camii'nde belli günlerde vaaz vererek insanlara feyz ve marifet sundu. Aziz Mahmud Hüdayi'nin talebesi olmak için herkes birbirleriyle yarışıyordu. Bunların başında Sadrazam Halil Paşa, Dilaver Paşa, Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi, Şeyhülislam Hocazade Esat Efendi, Okçuzade Mehmet Efendi, İbrahim Efendi, Nevizade Atayi Efendi geliyordu. O zamanlar Hüdayi dergahı İstanbul'un en mühim bir kültür merkezi haline geldi. Orada pek çok alim yetişti. Osmanlı tahtında 20 yıl kadar saltanat süren 3. Murat Han, Hüdayi Hazretlerine büyük muhabbet besler ve yapacağı işlerde onunla istişare yapardı. 3. Murat Han, 1595 Haziranında vefat ettiği zaman Hüdayi Hazretleri şu ilahiyi yazmıştır: "Yalancı dünyaya aldanma yahu! Bu dernek dağılır, divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu. Bunda konan göçer, konuk eğlenmez. Bakma bunun karasına, ağına. Gönül verme bostanına, bağına. Benzer heman çocuk oyuncağına,
Burada aklı olan insan eğlenmez. Varını isar et Mevla yoluna. Bunda ne eylersen anda buluna. Bir gün sefer düşer berzah iline. Otağı kalkacak sultan eğlenmez. Sen ey gafil, ne sandın ruzigârı? Durur mu anladın leylü neharı? Yükün yeğnildi gör evvelden bağrı. Yoksa yolcu gider, kervan eğlenmez. Doğrusuna gide gör bu yolların. Geçe gör sarpını yüce bellerin. Dünya zindanıdır mümin kulların. Zindanda olan kul kolay eğlenmez. Ömür tamam olur, defter dürülür, sırat köprüsü ve mizan kurulur. Hakkın dergahında elbet durulur, buyruğu tutulur, ferman eğlenmez. Hüdayi, ne oldu bu kadar peygamber? Ebu Bekri Ömer, Osman-ı Haydar, hani Habibullah, Sıddık-ı Ekber, bunda gelen gider, bir can eğlenmez. 3. Murat Han'ın yerine geçen 3. Mehmet Han ve ondan sonra tahta çıkan 1. Ahmet Han da Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine büyük bir saygı ile bağlıydılar. Osmanlı padişahı Sultan Ahmet bir rüya görür. Bu rüyasını kimse tabir edemez. Genç hünkâr rüyanın tabir edilmesi için çağrılıp gelenlere, "Benim rüyamı tabir edecek şahıs, gördüğüm rüyayı bilecek kadar deruni görüşe sahip olmalıdır," der ve gördüğü rüyayı kimseye söylemez. Bu şartlar içinde İstanbul'da rüyayı tabir edecek kimse bulunmaz. Bütün saray erkanı da anlatılmayan rüyayı tabirden aciz kalınca şehir alimleri saraya davet edilir. Açıklanmayan rüyanın izahında onlar da acizlik gösterirler. Hünkâr, "Ümmet-i Muhammed'de bu rüyayı tabir edecek kimse kalmadı mı?" diyerek üzülür. Birisi huzura çıkar ve Üsküdar'da küçük bir kulübede yaşayan sakallı bir zat var. Bursa'dan geldi. Üftade'nin sevgililerinden birisidir. "Rüyayı bir de ona bildirmek gerek," diyerek ortaya bir fikir atar. Hünkâr, mahiyetinden bir memuru görevlendirerek Üsküdar'daki zatı saraya çağırtmak ister. Görevli memur, Aziz Mahmud Hüdayi'nin evinin önüne gelip kapıyı çalınca, içerden olgun bir ses, müteakiben bir çift nalinin hıçkırığa benzeyen takırtısı kapıya yaklaşmaya başlar. Kalın ağaç kapı gıcırdayarak açılır. Cübbesinin etekleri yüksek takunyaların üzerine dökülmüş nur yüzlü, gür sakallı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri memuru güler yüzle karşılar. Memur henüz ziyaret sebebini söylemeden sağ elini sol göğsüne uzatan Hüdayi, cübbesinin iç cebinden çıkardığı 2 adet zarfı memura uzatır. Bu zarf muhterem hünkârınızın gördüğü rüyayı hikaye eder. Bu zarfta da rüyalarının tabirleri mevcuttur," şeklinde açıklama yaptıktan sonra zarfları memura takdim eder. Memur ise çok şaşkındır. Bir şey diyemez, kendinden geçer. Hazreti Aziz Mahmud Hüdayi'yi hürmet ve ihtiramla selamladıktan sonra saraya dönmek üzere oradan ayrılır. Memur başından geçenleri padişaha anlattıktan sonra her iki zarfı takdim eder. Söylenmeden kaleme alınan rüya ve daha evvel hazırlanıp memura teslim edilen rüya tabiri hünkârı ilk nazarda hayran bırakır.
rüyayı

İhtiva eden zarfı açtığı anda gördüğü rüyanın tamamının güzel bir yazı ile, tesirli bir ifadeyle hikaye edildiğini okuyarak şaşar. Rüya şudur. Üsküp civarında yapılan bir savaş sırasında Osmanlı ordusu kâfirlerin taarruzu ile geri çekilmiş. Düşman ordusunu sevk ve idare eden Nemçe kralı genç Osmanlı padişahını yakalamış, bir hayli mücadeleden sonra sırtüstü yere düşen padişahın göğsüne oturarak hançerini saplamak üzereyken rüyanın son bulduğu birinci zarftan çıkan mektupta yazılıydı. Bu ifade Sultan Ahmet Han'ın heyecanının tazelenmesine yol açtı. Süratle ikinci zarfı açan hünkâr şu tabiri gördü. Yeryüzünde en kuvvetli dayanak topraktır. İnsanoğlunun da en kuvvetli beden uzvu mutlaka sırt kısmıdır. Sırtınız toprakla birleşmiş. İki kuvvet sırt sırta gelmiş. Kuvvet üzerine kuvvet kazandığınız zat-ı şahanelerine manada açıklanmıştır. Bu hal, İslam'ın kâfirlere galebesinin nişanesine dair bir vaad-i hüdadır. Mealindeki tabir edişlerini ihtiva eden mektup, genç hünkârı ziyadesiyle memnun etmişti. O günlerde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin zevceleri bir bebek bekliyordu. Ne var ki Aziz Mahmud Hüdayi, hocası Üftade'nin aşkına malını mülkünü terk etmiş, kadılık gibi kıymetli bir mesleği de terk etmişti. O, cebindeki parayı başkalarıyla paylaşmazsa huzur bulamıyor, hatta rahat uyuyamıyordu. Onun huzur bulması, her gün bir ihtiyaçlının ihtiyacını karşılamasıyla mümkün olabiliyordu. Bir gün gelip aç bile kalabileceğini, aklının köşesine bile getirmiyor, zavallılara, dul ve yetimlere yardım ederek teselli bulmaya çalışıyordu. Çoğu zaman yakacak bir mum bile bulamadığı oluyordu. Ama o yine de aldırmıyordu. Doğum yaklaştığı sırada yapılan sızlanmalar onu hayli üzüyordu. İşte böyle sıkışık bir anda hünkârdan ihsan-ı şahane olarak bir kese altın geliverdi. Aziz Mahmud Hüdayi içindekileri açmadı ve hepsini hanımının önüne koydu. Buyur kadınım, manaya kavuşanların maddeye tenezzülleri asla olmamıştır. Ama bu gibiler isteseydiler vadiler dolusu altına sahip olabilirlerdi. Sultan Ahmet Han bir gün Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bir hediye göndermiş, o da bunu kabul etmeyerek iade etmişti. Padişah bu sefer aynı hediyeyi Şeyh Abdülmecid Sivasi'ye gönderdi. Onun kabul etmesi üzerine bir gün padişah kendisine, "Bu hediyeyi Aziz Mahmud Hüdayi'ye gönderdiğim halde kabul buyurmadılar," dedi. Abdülmecid Sivasi de, "Padişahım, Aziz Mahmud Hüdayi bir ankadır. O laşeye tenezzül etmez," cevabını verdi. Padişah birkaç gün sonra Aziz Mahmud Hüdayi'nin sohbetine gidince, "Geri gönderdiğiniz hediyeyi Abdülmecid Sivasi Efendi kabul etti," dedi. Bunun üzerine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, "Sultanım, Şeyh Abdülmecid bir deryadır. Ona bir parça necaset düşmekle pislenmiş olmaz," diyerek zarifane bir cevap verdi. Sultan Ahmet Han büyük bir cami yaptırmak istiyordu. Kararını verdi ve yerini tespit ettirdi. Temel atma merasimi için hocası Aziz Mahmud Hüdayi ve diğer alimleri davet etti. Kurbanlar kesildi. Temel atmak için ilk kazmayı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri vurdu. Padişah yoruluncaya kadar temel kazdı. Böyle bir başlangıçtan yıllar sonra cami tamamlandı ve açılışını yapmak ve cuma hutbesini okumak üzere Aziz Mahmud Hüdayi davet edildi. Ancak o gün beklenmedik bir şey oldu. Önce bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Sonra fırtına ile beraber denizde dalgalar büyüdü, yükseldi ve şiddetlendi. Bu şartlar altında Üsküdar'dan Sarayburnu'na geçmek imkansızlaşmıştı. Ne var ki
Aziz Mahmut Hüdayi

Hazretleri padişaha söz vermişti. Bu sebeple Üsküdar iskelesine geldi ve bir kayık kiralayarak içine atladı. O binince sadık talebeleri durur mu? Hemen onlar da bindiler. Böylece Aziz Mahmud Hüdayi yanında birkaç talebesiyle birlikte Sarayburnu'na doğru açıldı. Allahü Teala'nın izniyle Aziz Mahmud Hüdayi'nin himmeti bereketiyle kayığın ön, arka ve yanlarından bir kayık mesafesinde deniz süt liman oluyor, dalgalar kayığa hiç tesir etmiyordu. Bu şekilde herkes korkudan denize çıkamazken Aziz Mahmud Hüdayi kayığıyla selametle karşıya geçti. Üsküdar ile Sarayburnu arasındaki bu yola Hüdayi yolu dendi ki fırtınadan uzak, selametle gidilen bir deniz yolu olduğu kabul edilir. Bu sırada Ahmet Han da Fevkani Kasr-ı Hümayun'unda telaş ve üzüntü içerisinde hocasını bekliyordu. Aziz Mahmud Hüdayi tam köşkün yanına gelince müthiş bir gümbürtü koptu. Kulakları sağır edecek şekilde patlayan gök gürültüsünün ardından düşen yıldırım Kasr-ı Hümayun'un bir yanını çökertti. Bina allak bullak olmuş, ne padişah dışarı çıkabiliyor ne de bir kimse içeri girip onu kurtarabiliyordu. Ancak Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri hiç telaşlanmadılar. Kimsenin de telaşlanmasına fırsat vermediler. Hemen Kasr-ı Hümayun'un çöken tarafına asasını dayayıp binanın yıkılmasına engel oldu. Sonra padişahı ve yanındakileri tek tek köşkten indirdiler. O sırada dayanak direkleri de getirilmiş ve çökmekte olan binaya destek yapılmıştı. Köşkteki son kişinin de inmesini müteakip, gerekli tedbirlerin alındığını gören Aziz Mahmud Hüdayi, bastonunu dayadığı yerden çekti. O anda inanılmaz bir olay oldu. Küçük bir bastonun çektiği yüke direkler dayanamayıp çatır çatır kırıldı ve bina çöktü. Bu olayı gören herkes Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine daha fazla gönülden bağlandı. Artık yağan yağmur ve kopan fırtına kimsenin umurunda değildi. Büyük bir alayla Sultanahmet Camii'ne gelindi. Sonra cami büyük mürşidin eli ve duasıyla ibadete açıldı. Sultan Ahmet Han bir gün bazı devlet erkanıyla gezmeye çıkmışlardı. Ormanlık bir alanda istirahat ederlerken hizmetçiler bir koyun kesip kızartarak padişaha ikram ettiler. Sultan Ahmet Han besmele çekerek elini pişmiş ete uzattığı an Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri birden beliriverdi. Padişaha, "Sultanım, sakın yemeyiniz, o et zehirlidir," buyurdu. Etten bir miktar kesip orada bulunan bir köpeğe verdiklerinde köpeğin derhal öldüğü görüldü. Zamanın padişahı Sultan Ahmet Han vezirlerinden birini azletmiş, mührünü de Üsküdar tarafında oturan bir başka vezire göndermişti. Yolda mührü götüren haberci bir deniz kazasına tutulduğu için mührü denize düşürdü. Mührün denize düştüğünü öğrenen padişah Aziz Mahmud Hüdayi'ye gidip durumu anlatınca o da postekisinin altına elini uzatmasıyla suları damlamakta olan mührü padişaha teslim etti. Sultan Ahmet Han hocası Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini ziyarete gitmişti. Bir müddet sohbetten sonra atlarına binip gezintiye çıktılar. Karaca Ahmet mezarlığının yanından geçerlerken Aziz Mahmud Hüdayi padişaha dönerek, "Sultanım, ister misiniz bugün size bir şey göstereyim?" diye sordu. Sultanın "isterim" demesi üzerine Aziz Mahmud Hüdayi kabristanlığa dönerek, "Kalkınız," dedi. Bu hitap karşısında bütün ölüler arpa başağı gibi kabirlerinin içinde dikiliverdiler. Padişah bu hali gördükten sonra Aziz Mahmud Hüdayi ölülere hitaben "yerinize dönünüz" emrini verdi. Bütün ölüler eski hallerini aldılar. Sultan Ahmet Han, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayak izinin bulunduğu bir taşı Mısır'daki Kayıtbay türbesinden İstanbul'a

getirtmiş ve Eyüp Camii'ne koydurmuştu. Sultanahmet Camii tamamlanınca da ayak izinin bulunduğu taş oradan alınarak buraya nakledildi. Nakil işinin yapıldığı günün gecesinde Sultanahmet şöyle bir rüya gördü. Bütün padişahların hazır bulunduğu yüce bir divanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadılık yapmaktadır. Kayıtbay, türbesini ziyarete vesile olan Kadem-i Şerif resmini kendi camiine nakleden Sultanahmet Han'dan davacıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davacıyı dinledikten sonra Kadem-i Şerif'in alındığı yere geri verilmesi istikametinde karar verir. Suçlu mevkiinde oturan Sultanahmet Han kanter içerisinde uyanır ve derhal hocası Aziz Mahmud'un yanına giderek gördüğü rüyayı ona anlatır. Aziz Mahmud Hüdayi, emanetin derhal yerine gönderilmesi şeklinde yorumlar ve Kadem-i Şerif taşı tekrar Kayıtbay Türbesi'ne iade edilir. Bu hadise üzerine Sultanahmet Han, Kadem-i Saadet-i Peygamberi şeklinde bir sorguç yaptırıp, Cuma, bayram ve diğer resmi günlerde bereketlenmek için hilafet sarığına takmaya başladı. Ayrıca bir tahta üzerine resmedilen Kadem-i Şerif'in kenarına da "Nola tacım gibi başımda götürsem daim, Kadem-i resmini Hazreti Şah-ı Resulün, gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün." Kıtasını kendi hattıyla yazıp hocası Aziz Mahmud'a gönderdi. O da bunu dergâhının duvarına astırdı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir gün Sultanahmet Han'ı ziyarete gitmişti. Padişah, "Efendim, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kıyamet günü talebelerine ve pek çok günahkar mü'mine şefaat edeceği hakkında rivayetler var. Bu rivayetlerin doğruluğu hakkında ne buyurursunuz?" diye sordu. Aziz Mahmud Hüdayi, padişahın bu sorusuna hemen cevap vermedi. Bir müddet murakabe halinde kaldıktan sonra, "Bu söz doğrudur," buyurdu. Padişah, "Efendim, acaba Zat-ı Âlinizin bizlere bir vaadiniz ve müjdeniz yok mudur?" diye sorunca Aziz Mahmud Hüdayi ellerini kaldırarak, "Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuza katılan, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize talebe olanlar denizde boğulmasınlar. Ömürlerinin sonunda fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtararak gitsinler ve öleceklerini bilip haber versinler," diye dua eyledi. Alimler ve evliya-i kiram bu duanın kabul olduğunu, bu yola mensup kişilerin hiç denizde boğulmadıklarını ve pek çok kimsenin de vefatlarına yakın öleceklerine haber verdiklerini bildirdiler. Nitekim Sultanahmet Han da öleceğini bilip haber verdi. Şanı yüce padişah 1617 senesinde hastalandı. Sırtında bir yara çıkmıştı. Mabeyinci Mustafa, sultanın vefatından bir gün önce huzurundayken Sultanahmet Han'ın odada sahibini göremediği kimselere 4 defa "ve aleyküm selam" dediğini işitti. Bunun sebebini padişaha sorduğunda Sultanahmet Han, "Şu anda yanıma Hazreti Ebu Bekr Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali geldiler. Bana sen dünya ve ahiretin sultanlığını kendinde toplamışsın. Yarın Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında olacaksın," buyurdular, cevabını verdi. Hakikaten Sultanahmet Han ertesi günü vefat etti. Cenazesinin yıkanması için Aziz Mahmud Hüdayi davet edildi. Ancak o, "Sultanımı çok severdim, şimdi dayanamam,"
ihtiyarlığım sebebiyle

ile beni mazur görün buyurdu ve talebelerinden Şaban dedeyi gönderdi. Kimya ilmini öğrenmeye merak eden bir kimse, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin bu ilimdeki maharetini, bilgisini öğrenmişti. Bir gün huzuruna çıkarak kimya ilmini öğrenmek istediğini arz etti. O anda Aziz Mahmud Hüdayi, dergahının bahçesinde bir asma ağacının altında istirahat ediyordu. Hiç kimseyi reddetmek adeti olmadığı için talebenin bu arzusunu kırmadı. Yeni talebe bu hususta bir marifet göstermesi için ısrar edince, Aziz Mahmud Hüdayi asma ağacından bir yaprak kopardı. Yaprağın üzerine bazı dualar okuduktan sonra, talebenin hayret dolu bakışları arasında yaprağın altın olduğu görüldü. Talebe fazla ısrar edince bu hali 3 kere tekrar etti. Talebenin maksadı tekrarlar esnasında duayı öğrenmekti. Öğrendiğine kanaat getirince bu iş çok basitmiş, ben de yapabilirim diyerek asmadan bir yaprak aldı ve üzerine öğrendiklerini okudu. Fakat asma yaprağı bir türlü altın olmadı. Sonra, efendim, ben de sizin okuduklarınızın aynısını okuduğum halde asma yaprağı altın olmadı. Bunun sebebi acaba nedir? Diye sordu. Aziz Mahmud Hüdayi de, evladım, kimyayı öğrenebilmek için önce nefsi terbiye etmek icap eder. Nefsi kimya etmeden bu hallere, bu marifete kavuşulamaz, buyurdu. Aziz Mahmud Hüdayi zamanında İstanbul'da veba salgını olmuştu. Öyle ki her gün yüzlerce insan vebadan ölüyordu. Her evi üzüntüye boğan bu afet karşısında halk toplanıp Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine başvurdular. Dua edip salgından kurtulabilmeleri için talepte bulundular. Fakat Aziz Mahmud Hüdayi, bu gibi işlere karışmak bize uygun değildir, buyurduysa da halk dua etmesi için ısrar ettiler. Onların bu ısrarlarına dayanamayan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Karacaahmet mezarlığına gidiniz. Bir servi ağacının altında sadece hasırı bulunan yaşlı bir kimse oturur. İsmine Hasırlı Dede derler. Onu bulunuz ve derdinizi anlatınız. Şayet reddederse bizim gönderdiğimizi söyleyiniz, dedi. Herkes sevinç içinde Karacaahmet mezarlığına gitti. Hasırlı dedeyi bulup durumu anlattılar. Hasırlı dede önce kabul etmedi. Aziz Mahmud Hüdayi tarafından gönderildiklerini öğrenince derhal ayağa kalkarak ellerini kaldırdı ve dua etti. Sonra gelenlere dönerek, öyleyse bugün bir kişinin cenaze namazı daha kılınsın, hastalık bitsin, kökü kurusun, dedi. O günden sonra İstanbul'da veba salgınından ölen kimse olmadığı söylenir. Zengin bir kimse, Aziz Mahmud Hüdayi'nin üstünlüğünü görmek, anlamak için huzuruna gitti. Hiç kimseye göstermeden, Aziz Mahmud Hüdayi'nin seccadesinin yanına elindeki altın dolu keseyi bıraktı. Ayrılmak için izin isteyince, Aziz Mahmud Hüdayi ona, bırakmış olduğunuz altınlar ile hem dünya hem ahiret mamur edilebilir. Altın, veliye de deliye de lazımdır. Onun için bu altınları hayır yoluna sarf etmek üzere kabulünde bir mahsur görmüyor, reddetmeyi uygun bulmuyorum, deyince, o zengin, efendim, kalbimde gizlediğim şeyleri aynen ifade ettiniz, dedi ve Aziz Mahmud Hüdayi'ye muhabbeti ve hürmeti artmış bir şekilde huzurdan ayrıldı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1628 senesinde hakiki aleme göçtü. Vefatından önce talebeleriyle ve tanıdıklarıyla helalleşti. Vasiyetini yaptı. Son nefeste de kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Türbesi Üsküdar'da bulunan dergahındadır. Aşıkları onu ziyaret etmekte, feyz ve bereketlerinden istifade etmektedirler. Hayattayken erkek evlatlarının hepsi vefat etmiş olan Aziz Mahmud Hüdayi'nin nesli kızları vasıtasıyla devam etmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri
oğullarından birisinin sünneti için yaptırdığı merasim dolayısıyla dünyaya meyletti denilmesi üzerine şu şiiri yazdı. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hakikat üzre anlayıp bilen sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Tutan elü ayak senden gelüptür. Gören gözü kulak senden gelüptür. Efendi dil dudak senden gelüptür. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hüdaya biz bu zatı kanda bulduk. Neye ef'al sıfatı kanda bulduk. Fenayı ya sebatı kanda bulduk. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Bizim ahvalimiz ey hayyu kayyum, Cenab-ı Pakine hep cümle malum. Buyurdun oldu, illa kaldı madum. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hüdayiyi sen eriştir murada, senindir çünkü hüküm arzu semada. Efendi dahli yok gayrın arada, ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hak aşıkları dünyanın cilvelerine aldanıp ebedi baharın nimetlerini unutmazlar. İrfan denizlerine daldıkları için ölmezliğin sırrını bilip kara topraklardan cennet bahçelerine pencereler açmışlardır. Niyaz elleri her zaman Allah'a yalvarır. Cemal nurları her zaman gönülleri aydınlatır. Hak aşıkları için en büyük gıda zikir ve ibadettir. Bunları yüksek mertebeye çıkaran da ancak ilahi aşk olmuştur. İşte Aziz Mahmud Hüdayi bunlardandır. Bakınız ne diyor? Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Yürü hey vefasız yürü, sensin hod bir köhne karı, nice yüz binerden geri kalan dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahiri kar üryan edip, soyan dünya değil misin? Kast edip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, ehli gafletin yüzüne, gülen dünya değil misin? Eğer şahı eğer bende, her kişiyi salan bende, kimse mekan tutmaz sende, viran dünya değil misin? Sihr ile donatıp kendin, meydana salan semendin, aleme mihnet kemendin, salan dünya değil misin? İşin gücün daim yalan, çok kişiden arta kalan, nice kere boşalarak dolan dünya değil misin? Nur kervanına katılan veliler, insanlığın saadet yıldızlarıdır. Bu yıldızlar, karanlıkta kalanlara yol gösterir, ışık verirler. Aynı zamanda, başların tacı ve gönüllerin sultanı olan veliler, Yüce Mevla'nın hakikati haber veren ve yaşayan salih kullarıdır.
Allahü Teala'nın

manevi denizinde yıkanan, nurlardan yudum yudum içen ve bu mertebeye erişmek için muhabbet ateşinde yanmayı aşk sanatı edinen velilerin gönülleri köpük köpük taşar. Bunların kalplerinde Allah rızasının ağaçları yeşermiştir. Bunların kalp gözleri açılmış olup ilahi nurun sürmesi çekilmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi bunlardan olmuştur. Bizi de onu sevenlerden eyle ya Rab.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman, yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynaştırıldığı zaman, canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, kız çocuğunun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, insanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Milyarlarca sene önceydi. Yüceler yücesinin ol emriyle yokluk ve varlık kesişti. Sonsuzluk içinde sonluluk yaratıldı bir emirle. Ve her şey böylece başladı. Muhteşem bir proje, eksiksiz bir plan yürürlüğe girdi bir anda. Her şey ve herkes belirlendiği veçile yerini ve rolünü üstlendi.
2: Evet, bir ol emriydi her şeyi başlatıp bugüne getiren. Geçmişi, geleceği, dünü, bugünü, kainatı, dünyayı, havayı, suyu, toprağı, insanı ve tarihi yaratan. Öyle bir ol emri ki, olmasını dilediği, karar kıldığı her şeyin olduğu, hükmünde, tasarrufunda bağımsız, buyruğunun önüne geçilemeyen bir makamdan geliyordu.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaradan ve sonra arşa hükmeden, gündüzü durmadan kovalayan geceyle yürüyen, güneşi, ayı, yıldızları hepsini emrine baş eğdirerek var eden Allah'tır. Bilin ki yaratmada emir de O'nun hakkıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Uzay, sonu belirsiz bir boşluk. Göz alabildiğine yalnızlık. Heybetin ve ihtişamın doruğu. Ötelerin daha ötesi. Milyarlarca yıldızın saçılmış mücevherler gibi ışıl ışıl yandığı, şairlerin ilham, alimlerin merak kaynağı.
2: Gerçekten de bu esrarlı güzellik oldum olası cezbeder insanoğlunu. Öyle bir çeker ki kendine teslim alırcasına. Bir görünür, bir yok olur sırlarıyla. Karma karışık bir yumak gibi uğraştıkça daha çok karışır.
1: Lakin insanoğlu da sırtını yere vermez, pes demez asla. Geceyi gündüzüne katar, uğraşır didinir bu esrar perdesini biraz daha aralayabilmek için. Lakin her tamam dediği yerde yeni bir eksik bekler kendisini.
2: Öyle veya böyle, tüm bu olumsuzluklara, hayal kırıklıklarına rağmen, insanoğlunun uzay hakkında edindiği bilgi birikimi hiç de küçümsenecek gibi değildir. Dünden bugüne çok yol kat etmiştir astronomi adına. Hele içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk ve ikinci yarısında dev denilebilecek adımlar atılmıştır. İnsanoğlunun astronomiye ilgisi çok çok eskilere dayanır. Neredeyse insanlığın yazılı tarihiyle yaşıttır. Babillilerin M.Ö. 3000'li yıllarda bugün bilinen takım yıldızlardan birçoğunu tanımladıkları biliniyor. Sonraları M.Ö. 6. yüzyılda Pisagor, yer merkezli

0: Yani dünyanın merkez olup güneşin ve yıldızların dünya etrafında döndüğü bir evren modeli ortaya attı. Bunu Aristo ve daha sonraları Battamius takip etti. Battamius bu modeli daha sağlam temeller üzerine oturttu.
1: Battamius'un ortaya attığı bu model, kilisenin de desteğiyle tam 14 asır hüküm sürerek Avrupa'da Orta Çağ'ın sonlarına kadar taşınmıştı. Kilise bu modele öylesine sahip çıkmıştı ki, bunun aksine bir görüş ileri sürenler kilise tarafından şiddetle cezalandırılıyorlardı.
0: Milattan önce 6. asırdan, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra İslam dünyası alimleri astronominin geleceğini şekillendirecek birçok keşif ve icatlarda bulundular. İslam alimleri teori çalışmaları, gözlemleri, ölçümleri ve astronomi aletlerine getirdikleri yeniliklerle astronomi ilmine çok değerli katkılarda bulundular.
1: İslam alimlerinden Biruni, yerkürenin döndüğünü ispatlamaya çalışarak ileride Kopernik'in ortaya atacağı sistemin temellerini attı. Yine aynı dönem İslam alimlerinden Bettani, küresel trigonometriye ilişkin çalışmalarıyla çağdaş astronominin önünü açtı. 11. asırda Bağdatlı İbn Heysem, gezegenlerin de döndüğünü ve küresel yüzeyler üzerinde bulunduklarını ileri sürdü. Endülüslü Bitruci ise geliştirdiği yeni modelle Kopernik sisteminin temelini atan bir başka alimdi. 12. asır astronomu Bağdatlı Bedi'ül Usturlabi, gezegenlerin ve yıldızların konumunun gözlemlenmesi yoluyla bu cisimlerin ufuk düzleminden yüksekliğinin ölçülmesini ve böylelikle yerel zamanın hesaplanmasını sağladı.
0: Şüphesiz İslam alimlerinin bu konuda böylesine ilerlemelerinin temel sebebi Kur'an'da yer alan ve astronomiye ışık tutan ayetlerdi. Bu noktadan hareketle İslam alimleri geçmiş birçok teoriyi çürüterek astronomide yepyeni bir çığır açtılar.
1: 1500'lü yılların başında Kopernik, dünyanın o zamana kadar bilinen 6 gezegenden biri ve küresel olduğunu, ayrıca gezegenlerin güneş etrafında düzgün dairesel biçimde hareket ettiği düşüncesini ileri sürdü. 1600'lü yılların başında Galile'nin teleskopu keşfetmesi Kopernik'i gözlemsel olarak da destekledi. Lakin Engizisyon Mahkemesi'nin tehdidi Galile'nin iddialarını geri almasına sebep oldu.
0: Kopernik'e bir destek de Alman astronom Kepler'den geldi. Kepler, gezegenlerin odağının güneş olduğunu ve gezegenlerin dairesel değil, eliptik yörüngeler çizdiğini ortaya koydu.
1: Velhasılı kelam, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü düşüncesi, ancak zamanımızdan 142 yıl önce Fransız bilim adamı Foucault tarafından kesin ve güvenilir bir biçimde ispat edildi. Evet, tam 142 sene önce. Oysa Kur'an-ı Kerim bu ispatın yapıldığı tarihten yaklaşık 12 yüzyıl önce bu gerçekten çok daha fazlasını insanlığın istifadesine sunuyordu. Neml suresi 88. Enbiya suresi 33. ve Yasin suresi 38-39. ve Zümer suresi 5. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün. Oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu her şeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu O yaptıklarınızdan haberdardır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yürür. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay içinde sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir. Şüphesiz gökleri ve yeri yaratan O'dur. Geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Her biri belirli bir süreye kadar yörüngelerinde yürüyen güneş ve ayı buyruk altında tutar. Dikkat edin, güçlü olan, çok bağışlayan O'dur. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, uzay Yüce Yaradan'ın muhteşem kudretinin, sonsuz ilminin, sınırsız hakimiyetinin bir tecellisi. Uzayın sır perdesini biraz aralayıp şöyle bir baktığınızda, gözleriniz bu ihtişam dolu saltanatın kudretiyle kamaşıyor, fakir ve yorgun size geri dönüyor. Bu anda Yüce Yaradan'ı hamd ile tesbih ve tenzih ediyor, onun ilmi karşısında saygıyla eğiliyorsunuz. Gücünün büyüklüğü ise derinden titretiyor sizi.
0: Nasıl titretmez ki? Dünyada yapıla gelmiş en güçlü teleskoplarla bile uzayın ancak belirli bir kısmı görülebiliyor. Bu görülebilen kısmınsa uzaydan ne kadar yer kapladığı da belirsiz. Ve asıl büyük alan bu gözlem ufku dışında kalan kısımda yer alıyor.
1: Gözlem ufku içerisinde kalan kısım dahi insan aklını hatta hayalini bile zorlayacak türden. Şu rakamlara bir bakın. Dünyamızın içinde yer aldığı Samanyolu galaksisi yaklaşık 200 milyar güneş büyüklüğünde yıldızı bünyesinde barındırmakta ve boyu 100 bin ışık yılı, eni 20 bin ışık yılı mesafesinde. Lütfen şimdi şu hesaba dikkatinizi bir verin. Işığın saniye hızı, yani bir saniyede kat ettiği mesafe 300 bin kilometre. Dolayısıyla 300 bin çarpı 60 bir dakikada, çarpı 60 bir saatte, çarpı 24 bir günde, çarpı 365 bir yılda aldığı mesafe. Bu çarpımların neticesi de ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir ki bu da yaklaşık 9,5 trilyon kilometredir. Yani kabaca bir tabirle ışık bir yılda 9,5 trilyon kilometre yol almaktadır. İşte içinde bulunduğumuz galaksimizin uzunluğu 100 bin çarpı 9,5 trilyon kilometre. Bu hesaba göre ses hızında yol alan bir uçak Samanyolu galaksisini bir uçtan diğer uca boylamasına kat etmeye kalksa yaklaşık 80 milyar yıl gerekecektir.
0: İş bizim galaksimizde de bitmiyor. Evrende daha bu gibi milyarlarca galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. İşin ilginç yanı da bu evren içerisinde her şey hareket halinde. Dünya hem kendi hem Güneş etrafında dönüyor. Güneş hem kendi etrafında hem de kendi etrafında dönen gezegenlerle birlikte bir başka sistemin etrafında dönüyor. Helezoni bir şekilde döndüğü için de bir geçtiği noktadan bir daha geçmiyor. Dünya da Güneş'in çekim alanı içerisinde olduğundan o da bu helezoni dönüşe el mahkum katılıyor. Galaksimiz de dönüyor. Hem de bünyesindeki 200 milyar yıldızla birlikte. Yaklaşık 250 milyon yılda kendi merkezi etrafında bir devir hareketini tamamlıyor. Bu ne ince hesaptır ki milyarlarca galaksi içerlerindeki milyarlarca yıldızla birlikte dönüyor da biri diğerinin yoluna çıkmıyor. Programlandıkları veçiyle kara bir gece kadar sessiz ve sakin görevlerini yerine getiriyorlar. Rahman Suresi 5 ve Mülk Suresi 3. 4. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Gökleri 7 kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Sadakallahülazim.
1: Yüceler yücesi Rabbimiz gökleri ve yeri, yani evreni 6 günde yarattı. Bu bizim algıladığımız anlamda bir 6 gün müdür, yoksa çok farklı bir boyutta çok değişik bir zaman aralığı mıdır, bunu bilemiyoruz. Ancak bu konuda fikir serdetmek gaybı taşlamaktan başka bir şey değildir. Ancak gözden kaçmayan tek nokta her şeyin ince bir plan ve hesap ürünü olduğu gerçeğidir.
0: İnsanoğlunun evrenin varoluşuna tatminkar çözüm arayışları yakın zamana kadar iki tezin kıyasıya bir çatışması halinde gelişti. Bunlardan birincisi yaratılış modeli. Yani evrenin belirli bir süre önce yaratıldığını savunan model. Ki bu modele Big Bang, yani büyük patlama modeli de denir. İkincisi ise durgun durum modeli. Evrenin yaratılmadığını ve ezelden beri var olduğunu savunan modeldir.
1: 1924-1929 yılları arasında Amerikalı astronom Hubble, uzak yıldızların ve galaksilerin ışık tayflarını incelediğinde, bu yıldızların ışıklarının dalga boyunun ışık tayfı üzerinde kırmızıya kaydığını defalarca müşahede etti. Akustik fiziğinde Doppler olayı olarak bilinen bir özelliğin ışık içinde geçerli olduğundan yola çıkarak bunun bir tek izahı olduğu kanaatine vardı. Bu da bu yıldızların bizden hızla uzaklaştıklarıydı. Çünkü bize doğru yaklaşan ışığın dalga boyu tayf üzerinde mora, bizden uzaklaşan ışığın dalga boyuysa tayf üzerinde kırmızıya doğru kayardı. Işığın kırmızıya doğru yaptığı bu kayma evrenin bir patlama sonrası yayılan gaz kütlesine benzer bir şekilde genişlediğini gösteriyordu.
0: Evet, evren genişliyordu. Hem de milyarlarca yıldır adeta şişirilen bir balon misali sürekli genişliyordu. Bilim dünyası bu açıklamayla uzun süre çalkalandı. Her yeni iddia gibi bu iddia da şüpheyle karşılandı. Ancak gelişen teknikle birlikte bu konu üzerinde yapılan bütün araştırmalar Hubble'ı haklı çıkarttı. Evren tartışmasız genişliyordu. Ve bu konuda Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 47. ayetinde şöyle buyuruyordu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Semayı kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz onu genişletmekteyiz. Sadakallahül azim.
1: Geride bıraktığımız asırlar boyunca Kur'an'ı tefsir eden birçok müfessirin içinden çıkamadığı bu ayetin sırrı, böylelikle içinde bulunduğumuz 20. asırda gün ışığına çıkmış oluyordu.
0: Evet, genişleyen evren buluşuyla birlikte Big Bang teorisi gündemde ön plana çıktı. Yeniden tartışma masasına yatırıldı. Uzmanlar Hubble yasasını tersine doğru işletmeye başladılar. Evren sürekli genişlediğine göre dün bugünküne kıyasla daha küçük, bir yıl, bin yıl evvel daha da küçük olması gerekirdi. Daha da geriye gidildiğinde, mesela 10 milyon yıl evvel evren daha küçük, galaksiler ve yıldızlar birbirine daha yakın olmalıydı.
1: Peki göklerin, yerin, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların birbirine çok yakın, hatta yapışık olduğu, evrende hiçbir genişlemenin olmadığı bir zaman aralığı bulunamaz mıydı?
0: Hesaplar uzmanları günümüzden 15 milyar sene evveline götürdü. 15 milyar sene evvel hiçbir genişleme yoktu. Yıldızlar, galaksiler, gezegenler, uzay boşluğu tek bir yapı halindeydi. Yani gökler ve yer yapışıktı. Defalarca tekrarlanan hesaplar evrenin 15 milyar sene evvel yoktan var edildiğini gösteriyordu. Ve bu konuda da Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi 30. ayetinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenler gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Hala inanmıyorlar mı? Sadakallahül azim.
1: Bu evrenin nasıl yaratıldığını, ne gibi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini tam manasıyla ancak Yüce Allah biliyor. İnsanoğluna da Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği ilim veçiyle fikir serdetmek düşüyor. Bu çerçevede yoktan var edilişin nasıl başlayıp ne şekilde geliştiğini Big Bang teorisi şöyle ifade ediyor.
0: Zamanımızdan yaklaşık 10 ila 15 milyar sene evvel çok küçük hacimde, buna karşın çok yüksek sıcaklık ve çok büyük yoğunluktaki aşırı sıkıştırılmış bir yapı büyük bir patlamayla uzaya dağıldı. Bu büyük patlama neticesinde milyarlarca derecelik bir sıcaklık, toz ve gazlar açığa çıkarak uzaya yayıldı. Bu açığa çıkan toz ve gazların geçen zaman içerisinde sıkışmasıyla yıldızlar, soğuması neticesinde de gezegenler meydana geldi.
1: Evet, bu teori birçok şeyi açıklıyordu. Lakin bir nokta vardı ki teorinin kaderi buna bağlıydı. Teorinin geçerli olabilmesi için İlk patlama anında ortaya çıkan o çok büyük sıcaklığın ve buna bağlı radyasyonun uzaydaki kalıntılarına

0: rastlamak gerekiyordu. Çok düşük de olsa bu radyasyonun izleri mutlaka olmalıydı.
1: 1965 yılında Bell Laboratuvarı'nda temiz radyo yayınları elde etmek gayesiyle çalışan Penzias ve Wilson adlı iki bilim adamı, mikrodalga bandında hiç kesilmeyen bir parazit yakaladılar. Elektronikte ve radyo sinyallerinde böyle bir dalga boyuna ilk defa rastlıyorlardı. Öyle ki anten hangi yöne çevirse bu parazit kesilmiyordu. Bu 5.7 santimlik bir dalga boyuydu ve tekabül ettiği sıcaklık değeri 3 mutlak derece, yani eksi 270 derece santigrattı. Evrenin ilk yaratılış anından arta kalan enerjiyi bulmuşlardı. Kainatın yaratılışından bugüne uzanan tatlı bir sıcaklıktı bu.
0: İki bilim adamı bir tesadüf sonucu çok önemli bir keşifte bulunmuşlardı. Bunun neticesinde de 1978 yılında Nobel ödülü kazandılar. Sonraları bu parazitin değerini kesin olarak saptayabilmek gayesiyle uzaya son derece hassas ölçü aletleriyle donatılmış bir uydu gönderildi. Netice aynıydı. Tüm uzay bu enerjiyle dopdoluydu.
1: Big Bang artık rakipsiz kalmıştı. Bir tek yapının patlamasıyla açığa çıkan toz ve gazların zamanla sıkışmasıyla meydana gelmişti evren. Kainat yoktan var edilmişti. Evet, Yüce Kur'an bu konuya da açıklık getiriyor. Açığa çıkan toz ve gazlar için duman ifadesini kullanarak şöyle buyuruyor. Husilet suresi 11. ayetinde.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Allah duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Sadakallahül azim.
0: Evet, milyarlarca sene evvel meçhul bir noktada, bir zaman diyemiyoruz çünkü zaman yoktu, bir gün son bulacak bir başlangıç için çok yüce bir makamdan bir emir geldi. Kûn. Böylelikle gökler ve yer yüce yaradanın kûn, yani ol emriyle sona giden başlangıç içerisindeki mukadder yerlerini aldılar. Ve kainat yaratıldı.
1: Bundan sonra yeryüzünün insanoğlu için döşenmesi emri verildi. Bu emir veçiyle dünyamızın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneş sistemin tam merkezine oturtuldu. Ve dünyayı ışıtabilmesi ve ısıtabilmesi için saniyede 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon ton helyuma çevirmesi, yani saniyede 564 milyon ton hidrojen bombası patlatması emredildi. Böylelikle Güneş 6000 derece yüzey sıcaklığına eriştirildi. Dünya Güneş'ten 150 milyon kilometre uzağa, eliptik bir yörünge üzerine 23.5 derecelik bir eğimle ve saniyede 30 kilometrelik bir hızla hareket edecek şekilde yerleştirildi. Ve kendi ekseni etrafında da saatte 1670 kilometrelik bir dönme hızı verildi. Dünyanın dönmesi esnasında karanlıkta kalan yüzünün aydınlanabilmesi için ay dünyanın uydusu haline getirildi. Daha sonra insanlar aydan takvim hususunda da yararlanacaklardı. Yer çekimi konuldu. Yeryüzüne dağlar dikildi. Bu dağlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi esnasında titreme yapmaması için gerekliydi. Tıpkı bir araba tekerleğindeki titremeyi yok etmek için yerleştirilen küçük ağırlıklar gibi dağlar da dünyanın balansını sağlayacaklardı.
0: Güneşten gelen ölümcül mor ötesi ışınlarından, göktaşlarından koruyacak, en uygun oranda basınç yapacak, sıcaklığı ayarlayacak, ışığı homojen dağıtacak, denizlerin buharlaşmasını engelleyecek, rüzgar, bulut, yağmurun oluşmasını sağlayacak, içinde hızla uzaya fırlamak için hazır bekleyen gazları tutacak, adeta çelik bir zırh gibi 1000 kilometre kalınlığında atmosfer tabakası dünyanın üzerine örtüldü. İçine insan yaşamı için en uygun değer olan %21 oranında oksijen, %78 oranında azot gazı ve diğer gazlar konuldu. Her gün 17 milyon ton, yılda yaklaşık 536 trilyon ton yağmurun yeryüzüne düşmesi sağlandı. rüzgara düşen görevse yağmuru bir yerden bir yere sevk etmekti.
1: Toprağa 107 tane element yerleştirildi. Her nevi bitkiyi yetiştirmesi buyuruldu. Nehirler, yeraltı suları, denizler, geçitler ve burada sayamayacağımız çiçekten böceğe birçok varlıksa tabiat üzerindeki dengeyi sağlayacaklardı. Hulasa, insana hizmet vereceklerdi.
0: Ekmek yapmak için malzemenin olması ve birkaç şartın bir araya getirilmesi yeterlidir. Ama bu bile ustalık ister. Kainat içinse olmayanı yaratmak ve milyonlarca şartı bir arada belirli bir sırayla ard arda getirmek gerekir. Bunda tesadüfe hiç yer yoktur. Şansın adı bile geçemez.
1: Bir kere yoktan var etmenin ilmi gerekir her şeyden evvel. Nedir yokluk? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yokluğu, su yokluğu veya dün televizyon yoktu, bugün var. Ama bütün bunlar var olan şeylerin yokluğudur. Özlerinde varlık vardır. Kimi de var olan üzerine bina edilirler. Cam vardır, televizyonun tüpü yapılır, silikon vardır, elektronik devreleri yapılır. Ya hiç olmayan şeyin yokluğu nasıl düşünülür? Olmayan şey nasıl düşünülebilir? Düşünülemez. Çünkü yokluk varlığa göre tanımlanmıştır.
0: İşte yoktan var edilen kainat. İşte düşünülemeyecek seviyede bir matematik ve fen şaheseri. İşte uzay denilen sonsuz boşluk. İşte uzayda kilometrelerce kare büyüklüğünde bir tarla üzerindeki bir taş parçası kadar yer kaplayan Samanyolu galaksimiz. Bunun içinde bir atom kadar bile yer tutmayan güneş sistemimiz. Bu sistem içinde bir elektron kadar dünyamız. Dünya üzerinde yaşadığımız ülke. Ülkemizde bir şehir, şehrimizde bir semt, semtimizde bir apartman, apartmanda bir daire ve içinde biz.
1: Ve işte hepsini yaratan, işte o kûn emrini veren yüce zat. Ve işte onun sonsuz ilmi ve gücünün büyüklüğü. Ya Rab, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederiz. Ya Rab, bizi bağışla. Ya Rab, bizi esirge.
0: Kainat üzerinden insanı ölçülendirdik. Oysa daha önce ne büyüktük değil mi? Sanki biz kainattık da zavallı kainat elimize bakar olmuştu. Sanki biz merkezdik de diğerleri bizim etrafımızda dönüyorlardı. Ah, bir de ölüm olmasaydı.
1: İlahını bilenleri, birleyenleri bundan tenzih ederiz. Sözümüz ilahlık taslayanlara. Öyle ya, haşa bütün ilahi sıfatlara haizdir kendileri. Biraz daha cüsseli olsalar, haşa gökleri ve yeri de sahiplenecekler.
0: Şüphesiz Allah'ın yaratmasında hiçbir eksiklik bulunmaz. Göklerde ve yerde hiç ama hiçbir şey ondan gizli değildir. Her şeyin en ince detayı onun indindedir. Onun izni olmaksızın kuş kanat çırpamaz, yaprak dahi düşemez. Göklerin ve yerin tek hakimidir o. Şüphesiz yaratmak da, hakimiyet de sadece ve sadece onun hakkıdır. Onun koyduğu değişmez kurallar çerçevesinde gökler ve yer en ufak bir aksaklık olmaksızın bugüne gelmiştir. Ve şüphesiz insanlık da ancak onun kurallarını hayat nizamı olarak benimsediği takdirde felah bulacaktır.
1: Neden her şey başlar ve biter? Neden her şey doğar ve ölür? Neden her yokuşun bir inişi, her kemalin bir zevali vardır?
0: Yaradan'ın kanunu bu. Ne güzel demiş şair. Deme şu.

0: Niçin şöyle? Yerincedir ol öyle. Bak sonunu seyreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Yaratılan her şey başlıyor ve bitiyor. Arada geçen zaman da o şeyin ömrü oluyor. Kainatın da bir ömrü var. Yaratılan her şey gibi kainat da fani. Bir gün gelecek, ilahi emre boyun eğip yok olacak.
1: Halk arasında kıyamet diye bilinir bu olay. Kıyamet, kelime anlamı itibariyle kalkış demek. Bir diğer deyişle yeniden diriliş. Bizim konumuz bundan bir safha öncesi. Yani yeniden dirilişten önceki her şeyin, herkesin yok olacağı.
0: İnsanın ölümü beklediği gibi kainat da kıyameti bekliyor. Her şeyin yaratıldığına inananlar bir gün her şeyin yok olacağını da biliyorlar. Kıyamet üzerine birçok senaryolar üretiliyor. Kimi kıyameti bir nükleer savaşa bağlıyor, kimi kıyametin tabii afetler halinde geleceğini söylüyor. Kimi içinde kıyamet kendisinin ölümü.
1: Evren bilimiyle ilgilenen teorisyenlerse kıyameti evren bazında ele alarak evrenin kapalı olup olmamasına bağlıyorlar. Eğer evren kapalıysa evrenin şu anda yaptığı genişleme bir gün duracak, tersine bir hareketle evren küçülmeye başlayacak, adeta bir kitap gibi içine doğru dürülmeye başlayacak. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler hızla birbirine doğru yaklaşmaya başlayacaklar. Bu arada dünya da güneşe yaklaşacak, gök gül gibi kızaracak ve eriyecek, denizler kaynamaya, dağlar toz gibi savrulmaya başlayacak. Her şey ama her şey bir anda yok olacak. Haliyle canlı hayat diye bir şey de kalmayacak. Eğer evren kapalıysa, ki evrenin kapalı olması ihtimali %50 olarak tahmin ediliyor, kıyamet mutlaka kopacak. Belki bir gün, belki bir yıl, belki de 1000 yıl sonra ama mutlaka. Bu teorisyenlerin görüşü.
0: Bir de kıyamet güneş sistemi bazında ele alınıyor ki buna göre bir gün güneş yakıt olarak kullandığı hidrojeni bitirecek. Dolayısıyla güneşin dış katmanları hızla şişmeye, genişlemeye başlayacak. Bu arada o parlak beyaz ışığını kaybedecek, kırmızı renkli dev bir ateş topu haline alacak. Hacimce çok irileştiğinden en yakınındaki gezegenden başlayarak gezegenleri tek tek eritecektir. Dünyadaysa ısının artmasıyla birlikte atmosfer tabakası eriyecek, okyanuslar ve denizler buharlaşacak, göz açıp kapayıncaya kadar dağlar taşlar eriyecektir. Tabii canlı hayat da böylelikle son bulacaktır. Bu tip olaylar uzayda gözlemlenmiştir. Güneşimiz gibi yıldızların bu safhaları yaşadığı ve kırmızı dev diye adlandırılan bir ateş topu haline geldikleri gözlemle tespit edilmiştir. Ve bu kaderi güneşimize de kıyaslayan kozmologlar bir gün bunu güneşimizin de yaşayacağı sonucuna varmışlardır. Bu da teorisyenlerin bir başka görüşü.
1: Kıyamet ölüm kadar şüphe götürmez bir gerçek. Ölümden endişeleniyoruz ama kıyamet aklımıza bile gelmiyor. Bunun sebebi kara bir gece gibi sessiz ve sakin çalışan kainat. Tıkır tıkır işleyen düzen, insanoğlunu böyle gelmiş böyle giderci bir düşünceye itiyor. Oysa milyarlarca senedir işleyen bu düzenin bozulması bir an meselesi. Hiç umulmadık bir anda sisteme dışarıdan yapılacak bir etki, her şeyin göz kırpma anı kadar kısa bir sürede yok olmasına sebep olabilir. Yunus'un mısralarındaki gibi. Yerden göğe küp disseler, birbirine bend etseler, aradan birin çekseler, seyreyle sen gümbürtü.
0: Bilim adamları her ne kadar kıyameti evrenin tabii seyrine, yani doğma, gelişme ve ölme seyrine bağlıyorlarsa da, Kur'an anlaşıldığı kadarıyla, ki doğrusunu ancak Yüce Allah bilir, bunun bir müdahale sonucunda olacağını bildiriyor. Tıpkı her insanın doğup, gelişip, yaşlanıp ölmemesi gibi. Kimi insan çocuklukta, kimi insan gençlikte ölümle tanışıyor. Bu gibi kişilerin hayatı normal

0: seyrini takip etmiyor. Hesapta olmayan bir müdahale, tabii hayat seyrini daha başlarda kesebiliyor.
1: Kainat için de aynı şey geçerli. Neden derseniz, kıyametin başlama süreci sura üfürülüşe bağlanıyor. Yani yüce yaradanın dilediği bir anda, tabiri caizse, sura üfürülme ile kıyametin başlama vuruşu ansızın veriliyor. Doğrusunu yüce Allah bilir.
0: Sura iki kere üfürülüyor. Birinci üfürüşte kıyamet başlıyor ve yüce Allah'ın dilediği müstesna, herkes ve her şey yok oluyor. İkinci üfürüşte ise, ki bu iki üfürülüş arasındaki süreyi ancak yüce Allah bilir, her şey yeniden yaratılıyor. İnsanlar yeniden diriliyorlar, akın halinde bölük bölük gelerek dehşet ve şaşkınlık içerisinde haşir meydanında toplanmaya başlıyorlar. Ve kendilerini büyük mahkeme huzurunda hesap vermeye hazır halde buluyorlar. O gün melekler de fevç fevç indiriliyor. Cebrail aleyhisselam ve diğer melekler dizi dizi Rablerinin huzurunda hazır bekliyorlar. Ve yüce Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamıyor ve söyleyen de ancak doğruyu söylüyor.
1: Yine kıyamete dönelim. Kıyametin nasıl vuku bulacağını, kıyamete erişenlerin ne gibi dehşetli sahnelere şahit olacağını Kur'an-ı Kerim'den anlayabiliyoruz. Geçmişte yaşanmış veya günümüzde medya vasıtasıyla görme imkanına eriştiğimiz zelzele, sel, yanardağ patlamaları ve bunun gibi tabii afetleri göz önüne aldığımızda, dehşeti bunlarla ölçülemeyecek nispette olan kıyamet gününü, Kur'an'daki tasvirleri de göz önüne alarak tahmin etmek güç olmuyor. Bu konuda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Tekbir Suresi 1. İnfitar Suresi 1. ve 4. Me'arid Suresi 8. ve 10. Zilzal Suresi 1 ve 3. Kıyamet Suresi 7. ve 10. Müzemmil Suresi 14. 17. 18. Kariya Suresi 4. 5. Hac Suresi 1. 2. Zümer Suresi 67. 69. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, denizler kaynaştığı zaman, kabirlerin içi dışına çıktığı zaman, yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, gök o gün erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış pamuğa döner. Hiçbir dost diğer bir dostunu sormaz. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer nerede der. Kıyametin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar yumuşak kum yığını haline gelir. Eğer inkar ederseniz, gençleri ihtiyarlatan günden nasıl korunursunuz? O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. Onun sözü yerine getirilir. O gün insanlar ateş etrafında çırpınıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir. Onu gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün, oysa sarhoş değildirler. Fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Bütün yeryüzü kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun kudretiyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Sura üflenince Allah'ın dilediği bir yana göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra sura bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap açılır, peygamberler ve şahitler getirilir. Ve onlara haksızlık yapılmadan aralarında adaletle hüküm verilir. Sadakallahü'l-Azim.
0: Evet, kainatın yok oluşunun ne zaman gerçekleşeceği sorusu, inanan inanmayan her kişinin aklını meşgul etmiştir. Bilmek de o saat gelip çatana kadar mümkün olmayacaktır. Çünkü Yüce Rabbimiz Araf suresi 187 ve Lokman suresi 34. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sana saatin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Sadakallahü'l-Azim.
1: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir şahıs geldi. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu meselede sorulan, sorandan daha alim değildir buyurdu.
0: Evet, her şeyin yok olacağı o saati Allah Resulü bile bilmiyordu. Gerçekten ölümün sırrı gibi kıyametin saati de insanlardan gizli tutulmuş ve insanlara bu konuda çok az bilgi verilmişti. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 18. ayetinde Yüce Yaradan kıyametle ilgili olarak onlar o saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir buyuruyor. Ayrıca Necm Suresi 57. ayetinde de kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır buyuruyor.
1: Bu ayetler kıyametin gerçek anlamda yaklaştığını bildiriyor. Gerçekten de kıyametin yaklaştığının en büyük alameti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gönderilmeyecek olmasıdır. Kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmemiştir ve gelmeyecektir de.
0: Buhari, Müslim, Tirmizi ve Müsned-i Ahmet'te Hazreti Enes, Sehl bin Saidi ve Bureyde radıyallahu anhümden nakledilen bir hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehadet ve orta parmağını yan yana getirip göstererek şöyle buyurmuştur. Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim. Yani iki parmak arasında nasıl bir başka parmak yoksa ve nasıl bu iki parmak birbirine yakınsa kıyamet de öylece yakındır ve benden başka da hiçbir peygamber gönderilmeyecektir demek istemiştir. Bundan başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanla kıyametin alameti olarak ortaya çıkacak bazı hadiseleri İslam ümmetine önceden bildirmiştir.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, ümmetim şunları yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacip olur buyurmuşlardır. Yanındakiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sorduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları şöyle sıralamıştır. Ganimet, yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan, sadece zenginler arasında tedavül eden bir meta haline geldiğinde, emanet ganimet gibi görüldüğünde, zekat bir ibadet olarak değil bir angarya ve ceza telakki edildiğinde, kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip kadınına itaat ettiğinde, babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığında, mescitlerde dünya meseleleriyle ilgili sesler yükseldiğinde, bir topluluğa onların en alçağı reis olduğunda, zorba kişiye sırf zararı dokunmasın diye hürmet edildiğinde, içki serbestçe içilir hale geldiğinde, ipek giyildiğinde, şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiğinde, bir ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere hakaret ettiğinde, artık kızıl rüzgarı, zelzeleyi, yere batışı, suret değiştirmeyi ve taş yağmasını bekleyin.

0: başka hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki cemaate konuşurken bir adam gelerek "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına devam etti ve sözlerini bitirdikten sonra "Soru sahibi nerede?" diye sordu. Adam "İşte buradayım ey Allah'ın Resulü" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekleyin" buyurdu. Adam "Emanet nasıl zayi edilir?" diye sordu. Efendimiz "Görev ehil olmayan kişilere verildiğinde kıyameti bekleyin" buyurdu.
1: Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametin küçük alametleri olarak sıraladığı bu ahlak zafiyeti listesine günümüzden daha iyi uyan hiçbir zaman dilimi görmedi bu dünya. Biraz önce sunduğumuz liste artık neredeyse günümüz insanının tanımı haline geldi. Gerçekten Batı ve onun şaşkın takipçisi İslam alemi, içinde bulunduğumuz şu asırda şımarıklığın, pervasızlığın, ahlaksızlığın zirvesini yaşar oldu.
0: Dünya ehli insanlarda ahlaksızlığın, inançlı kesimde de neme lazımcılığın baş gösterdiği bir dönem için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresi 25. ayetinde "Öyle bir fitneden sakının ki o fitne içinizden sadece zalimlere erişmekle kalmaz. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir" diye uyarmaktadır. Evet, ahlaki çöküntünün kötü etkileri bunu işleyenle sınırlı kalmayıp toplumu da etkisi altına alıyorsa ve toplum vicdanı da bunun önüne geçemeyecek kadar zayıflamışsa, bu takdirde gelmesi muhtemel bir azaptan sadece kötüler değil, bunun önüne geçmek için uğraşmayan iyiler de etkilenecektir. Bu takdirde isabet edebilecek olan bir azabı mutlaka toptan bir yok oluşa bağlamak gerekmez. Kur'an'da bahsedildiği veçile bu bir savaş olabilir, zalim bir idare olabilir, bölgesel bir doğal afet, kıtlık, açlık, salgın hastalık olabilir. Bunların hepsi o toplum için gelmesi muhtemel azaplardır.
1: Bu küçük alametler kıyametin olduğu kadar yakın bir azabın da habercisi sayılabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de büyük alametler diye bilinen ve bunların zuhur etmesiyle birlikte her şeyin topluca yok olmasına çok az bir zaman kaldığının işareti olacak olağanüstü bazı hadiseler bildirmiştir. Bunlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak olan Mehdi aleyhisselamın doğması, büyük fitnelere sebep olacak olağanüstü güçlere sahip Deccal isimli bir yaratığın ortaya çıkması, Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne yeniden inmesi, yer altından çıkacak Dabbetül Ard denilen bir yaratığın yeryüzünü istila etmesi, Hicaz topraklarından bir ateş çıkması, güneşin batıdan doğması, Yecuc ve Mecuc'un görünmesi.
0: İnsanın dünyaya ikamet için gönderildiği ilk günden beri her topluluğa ahiret günüyle uyaran bir peygamber mutlaka gönderilirdi. Günümüzden binlerce sene öncesinde topluluklara gönderilen peygamberler o günün insanına yüce Allah'a kul olmayı, müzmin hale getirdikleri günahlarını terk etmeyi öğütlerlerdi. Yüce Allah'a kul oldukları takdirde cennetle, reddettikleri takdirde başlarına gelecek yakın bir azapla ve cehennemle karşılık görecekleri uyarısını yaparlardı.
1: Geçmişte yaşamış topluluklar için sünnetullah değişikti. O topluluğun ömrü, o millet üzerine görevlendirilmiş olan peygamberin o toplumu terk etmesiyle sona ererdi. Ve o topluluk içerisindeki inananların haricindeki herkes topluca ortadan kaldırılırdı. Bu uygulama Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza göre, Hazreti İbrahim aleyhisselamla aynı dönemde yaşamış bulunan yeğeni Hazreti Lut aleyhisselamla son buldu. Kur'an-ı Kerim'de topluca yok oluşa verilen en son örnek Hazreti Lut'un kavmidir.
0: Bundan sonra insan toplulukları topluca yok edilmediler ama inanmadıkları ve haddi aştıkları nispette azapla karşılaştılar. Savaşlar, kıtlıklar, afetler, eziyetler, salgın hastalıklar ve benzeri hadiseler peşlerini bırakmadı.

0: biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir buyurmaktadır.
1: Evet. İlk insandan bugüne, büyüğüyle küçüğüyle, yaşamış olan her insan topluluğu mutlaka kendini uyaran bir peygambere şahit olmuştur. Ve Kur'an'da da ayette buyurulduğu gibi, bu peygamberlerin kimi anlatılmıştır, kimi anlatılmamıştır. Ancak peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, diğer peygamberlerden farklı olarak bütün insanlığa gönderilmiştir. Ve mesajları evrensel nitelik taşır. Bu haliyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olarak görevlendirilmesi ve başka peygamber gönderilmeyecek olması en bariz kıyamet alametidir.
0: Çevre kirliliği, su kaynaklarının azalması, ozon tabakasının delinmesi, hızlı nüfus artışı, petrol rezervlerinin her geçen gün erimesi, dünya gündeminde çok sık yer alan konular haline geldi. Böyle gittiği takdirde uzmanlar 100 sene sonrasının dünyasını düşünmek bile istemiyorlar.
1: 20. yüzyılın başında dünya nüfusu 1 milyardı. Senelik ortalama 1.85'lik bir artış yüzdesiyle 1950 yılında 2.5 milyar oldu. Bundan tam 35 sene sonra 1985 yılında ortalama senelik %2'lik bir artışla tam 2'ye katlanarak 5 milyara erişti. Yaşadığımız şu yıllarda dünya nüfusunun 6 milyara bulduğu, 2000 yılında ise 7 milyar olacağı tahmin edilmektedir.
0: Dünya nüfusu 1900 ile 2000 yılı arasında 100 senelik bir dönem içerisinde 6 kat artmıştır. Senelik artış yüzdesi ise her geçen dönemde biraz daha yükselerek %2'nin biraz üzerine çıkmıştır. Nüfus artışı bu hızla, yani senelik %2'nin üzerinde bir hızla artmaya devam ederse dünya nüfusu 21. yüzyılın sonunda yaklaşık 40 ila 50 milyar olacaktır. 22. ve 23. yüzyılı hesap etmek bile gereksiz, çünkü çıkan rakamlar konuyu tartışmayı gereksiz kılıyor.
1: Uzmanlar iyimser bir tahminle şu ana kadar sürekli yükselen dünya senelik nüfus artış yüzdesinin önümüzdeki yüzyılda %2'lerin üstünden %1'lerin altına düşeceğini tahmin ederek 21. yüzyılın sonlarında yaklaşık 15 ila 20 milyar arasında olacağını söylüyorlar. Bu gerçekten çok iyimser bir tahmin. Ülkemizde her sene yapılan bir sonraki seneye yönelik enflasyon tahminleri gibi. Öyle ya da böyle, 6 milyar insanın şimdilik problemli de olsa yükünü çekmeyi başaran dünya, nüfus 10, 20, 30, 50 hatta 100 milyar olduğunda da çekmeyi başarabilecek mi? Bunu ancak Yüce Yaradan bilir.
0: Her şeyin yok olacağı anın gelmesini mutlaka bir sebebe bağlamak gerekmez. Çünkü bu anın gerçekleşmesi tamamen Allah'ın iradesi dahilindedir. Kararı O verecektir. Her şeyin yok oluş anı Kur'an-ı Kerim'de saat diye geçer ve bu saatin ansızın bastıracağı bildirilir. Belirli günün belirlenmiş saati gelir, tıkır tıkır işleyen sistem allak bullak olur. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinde söylediği gibi. Bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir.
1: Evet. Bir günün bir saati gelir ve o an gelir. Her şey yok olur. Ve her şey yeniden, o ilk defa nasıl yaratıldıysa, öylece yeniden yaratılır. İbrahim Suresi 47 ve 48. ayetlerinde ve Enbiya Suresi 104. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yerin başka bir yerle, göklerin de başka göklerle değiştirildiği, her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıktıkları günde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Doğrusu Allah güçlüdür, öc alandır. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Şüphesiz biz yaparız. Sadakallahü'l-Azim.
0: Evet, bundan sonraki safha kıyamet safhası.

0: sayfasıdır. Kıyametin kelime anlamı kalkıştır. Yani kabirlerden kalkış. Kalkışla, yani yeniden dirilişle birlikte ahiret günü, din günü, hesap günü olarak bildiğimiz süreç başlar. Yer ve gök yeniden yaratılmıştır. Büyük mahkeme için yeryüzü tefriş edilmiştir. Herkes ve her şey hazırdır. Cebrail aleyhisselam ve melekler de bu büyük gün için yeryüzüne inmiştir. Bir çığlık, kulakları yırtarcasına bir ses duyulur. Yer yarılır, insanlar kabirlerinden şaşkın, gözleri değirmen taşı gibi açılmış bir vaziyette çıkarlar. Adeta bahara ermiş tohum gibi. Kıyameti gören, görmeyen, milyarlarca insanın ölümleriyle birlikte cesetlerinden ayrılan ruhlarına yeniden diriliş için tekrar beden verilmiştir.
1: Bir davetçinin çağrısına uyarak hiçbir yere sapmadan doğruca mahşer alanına yönelirler. Bu kalabalığa rağmen büyük bir sessizlik hakimdir mahşer alanında. Mekan değişmiştir. Zaman da değişmiştir. İnsanların zamanı algılamaları da değişmiştir. Sanki uyumuş da uyanmış gibidirler.
0: Aralarında fısıldaşmaya başlarlar. Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayanlar, "Ne oluyoruz? Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı?" diye soruşurlar. Bazıları aralarında yeryüzünde çok kısa bir süre kaldıklarına dair yeminleşirler. Kimileri olayın farkındadır. "Eyvah, bu zorlu bir gündür." diye büyük bir pişmanlıkla derin derin iç geçirirler. Bir başka kesim de olayın farkındadır. Onları şöyle cevaplar: "Peygamberler bu gerçekle sizi uyarmıştı."
1: İnsanlar bölük bölük mahşer denilen alana akmış, büyük bir kalabalık meydana getirmişlerdir. Herkes tedirgindir. Korku ve heyecan tüm bedenleri sarmıştır. Çünkü sonsuzluk kapısından geçmeye bir adım kalmıştır. Peygamberler de getirilmiştir. Ümmetlerine şahitlik için hazır beklemektedirler. Herkes toplanmıştır. Hiç kimse unutulmamıştır. Gelmiş geçmiş bütün firavunlar, nemrutlar hepsi buradadır. Savunmasız, aciz ve kendini nasıl bir akıbetin beklediğinin şuurunda olarak. Ve o gün hüküm yalnızca Yüce Allah'ındır.
0: Sohbetimizi Yasin Suresi 51. ve 54. ayetleriyle kapatıyoruz. İnşallah bundan sonra çıkacak Ahiret isimli kasetimizde buluşmak ümidiyle hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, Rahman, Rahim ve Hakim olan Allah'a emanet olunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sure üflenince kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar. "Vay halimize, yattığımız yerden bizi kim kaldırdı?" derler. Onlara, "İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Peygamberler doğru söylemişlerdi." denir. Tek bir çığlık kopar, hepsi hemen huzurumuza getirilmiş olur. Artık bugün kimseye hiçbir haksızlıkta bulunulmaz. İşlediklerinizden başkasıyla karşılık görmezsiniz. Sadakallahül Azim.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edine lî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareleri altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz!

Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 25. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 25. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
3: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz dostlar, Ehl-i Beyt mektebinde yürümeye devam edeceğiz. Rabbim her daim bizi memnun ve razı olacağı mekteplerin talebesi eylesin. Ehl-i Beyt'in mektebi Rabbimizi memnun edecek bir mektep. Çünkü o mektep Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin muallimi olduğu bir mektep. O mektep bize emanet edilen en büyük iki değerin en doğru bir biçimde öğrenileceğinin merkezi olan bir mektep. Hatırlayın Efendimizin o mübarek ve muhteşem sözünü. Size iki ağır emanet

bırakıyorum ki onlara sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz. Nedir o iki emanet? Biri Allah'ın kitabı, biri de Ehli Beytim. Ya da başka rivayetlerde biri Allah'ın kitabı, biri de sünnetim. Bu iki rivayetin birbiriyle çelişkisi yok. Aslında söylenen aynı şeydir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetini en iyi bilen onun ev halkıdır. Onun ev halkı sünnet-i seniyenin merkezinde yetiştikleri için bize bu manada rehberlik adına çok şeyler söylerler, söylemişlerdir, söylemeye de devam edecekler. Zaten biz de duymak için buradayız, anlamak için buradayız, anlayıp kavrayıp o güzellikleri yeniden yaşamak için buradayız. Yaşamak için buradayız değil mi? İnşallah. Duyup da yatmak için burada değiliz. Allah onlardan etmesin bizi. Sadece meselemiz meclisleri güzel süslü sözlerle bezemek değil. Buna ihtiyacımız da yok. Size de yazık olur, inanın bana da yazık olur. Onu başka yerlerden de duyabilirsiniz. Ama burada eğer bir dert varsa, bir seda varsa, bir çığlık varsa, bu hayatlarımıza sirayet ediyorsa, burada aldığınız bir şeyleri en başta konuşan kardeşiniz olarak ben, sonra da dinleyen sizler alıp hayatlarınıza taşıyabiliyorsanız, taşımak durumundasınız ve zorundasınız zaten, o zaman işte maksat hasıl olacak. Ama ben size bir müjde vereyim. İnanın ki elhamdülillah şuradaki seda hayatlara bir şekilde güzel bir o şey oranda, güzel bir halde etki ediyor elhamdülillah. O sizin ihlasınız. Ben kendimden bir şey olmadığını çok iyi biliyorum. Şu ihlaslı bir çağrının neticesidir. Allah inşallah son nefesimize kadar da onu daim eylesin. Sedaya seda ile karşılık veren insanların sayılarını çoğalsın. Aziz kardeşlerim, babasının kızı dedik. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin canından bir parça olan Hazreti Fatma'nın Mekke hayatını anlamaya çalıştık. Babasının annesi dedik, can parçası olan Fatma'nın Medine hayatını anlamaya çalıştık. Bugün Ali'nin hanımı diyeceğiz. Bakalım Ali'nin hanımı dediğimiz bu derste Fatıma anamız bize neler söyleyecek, neler gösterecek, neler öğretecek, neleri hayatımızdan değiştirecek, neleri hayatımıza sokacak inşallah beraberce anlamaya çalışırız. Olaya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek ellerinde yetişen Hazreti Ali ve Hazreti Fatma çerçevesinden bakacağız, bakmaya devam edeceğiz. Ancak ben öncesinde bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Biliyorsunuz Hazreti Fatma miladi 605'te doğdu. Onun evlilik tarihi de 624'tür. Doğum tarihi konusunda ihtilaflar var. Ancak o ihtilafların nihayete ermesi konusunda da ben dersin ilerleyen dakikalarında bir şey söyleyeceğim size. İnşallah unutmam. Ancak evlilik tarihinde bir ihtilaf yok. Bütün kaynaklarımız aşağı yukarı aynı zaman dilimini gösterirler. Çünkü bilinen bir tarihin arkasından olmuştur bu hadise. Bedir'in hemen arkasından hem de 3 ay sonrasından bu güzel ev tesis edilmiştir. Dolayısıyla miladi 624'te Hazreti Fatma'nın Hazreti Ali ile evlilik tarihidir. 605, 624 kaç yaşında oluyor? 19. 19 yıllık hayatını, sonrasında da zaten Hazreti Fatma validemiz nübüvvetin güneşinin dünyadan ahirete göçmesinin arkasından 6 ay yaşayacak. Yani babasının arkasından 6 ay sonra o da vefat edecek. O hayatı zaten biz şimdi değerlendirmeye çalışacağız. Ancak 19 yıllık o süreci, yani Hazreti Fatma'nın doğumundan evliliğine kadar olan o süreci evler çerçevesinde tasnife tutsak

dört temel evin Hazreti Fatma'nın hayatında olduğunu görürüz. Hatice'nin evi, nübüvvet evi, risalet evi, velayet evi. Dört ev Hazreti Fatma'nın hayatında evler çerçevesinde tasnif edilebilecek ve dikkat edilecek evlerdir. Hatice'nin evi dediğimiz zaman biliyorsunuz 605'te doğdu, 610'da vahiy geldi. O 5 yıllık bebeklik ve çocukluk sürecini biz öyle anlayalım. Anasının kucağında, anasının yanında, Hatice'sinin kollarında yetişen bir bebek olarak, bir çocuk olarak Hazreti Fatma'nın hayatını görürüz. Nübüvvet evi dediğimiz o süreç 13 yıllık Mekke hayatının tamamıdır aslında. O 13 yıllık Mekke hayatında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı küçük yaşına rağmen, ki biliyorsunuz o dersleri söyledik, bir daha o tekrarlara girmeyeceğiz, ama bir gölge gibi nasıl takip ettiğine şahit olduk. Nübüvvet evi diyoruz çünkü vahiy o evin üzerine sağanak sağanak yağıyor. Vahyin mesajlarını anlayan, algılayan, yaşayan, yaşatan bir babanın ve bir annenin gözetiminde yetişiyor Fatma validemiz. Risaletin evi dediğimiz süreç 2 yıllık Medine dönemidir aslında. Risalet dememizin sebebi de şu: Medine döneminde o evden çıkan risaletin mesajları artık Medineleri zorlamaya başladı. Sadece Yesrib dediğimiz Medine coğrafyasında kalmadı. Bakın Bedir'le birlikte Hicaz'ın ortalarına doğru artık ondan sonra da birçok yeri zorlamaya başladı. O 2 yıllık süreç Risalet evinde Hazreti Fatma'nın yine babasının gözetiminde ama ablası Ümmü Gülsüm ile beraber geçirdiği zaman dilimiydi. 624, 19 yaşında Hazreti Ali ile hayatını birleştiriyor. Risaletin evinden velayet evine doğru bir yolculuk var. Velayet ne demek? Belki başka anlamlarda kullanılabilir ama bizim burada kullanış amacımız şu: velayet, Allah'a yakınlığın ismi olan veliliğin zirve halinde olduğu ev demektir. Ben en azından o manada kullanıyorum. Yoksa başka manada kullananlar elbette olabilir. Özellikle velayet evi derken bizim kastımız da o olacak. Çünkü geçen derste gördük, bu derste göreceğiz. İhsan şuurunun Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a kulluk etmenin zirvelerde olduğu bir evi göreceğiz Ehli Beyt'in hanesinde. Hal böyle olunca hatırlayın bir de o sözü: el elle tutuşmuş Gadir-i Hum denen mıntıkada ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır demiş Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Ali'nin veliliğine özellikle dikkat çekilmiş. Velayet tahtında olduğu bu yönüyle beyan edilmiş ve Ali hayatının sonuna kadar da bu velayeti temsil etmiş. Böyle bir evde Hatice'nin kızı Fatıma da velayet tahtının nazlı bir gelini olarak Ali'nin yanında yer almış. Ve o evde de birçok örneklik, birçok rehberlik aleme bırakarak gitmiş. Biz bugün bunları anlamaya çalışacağız. Allah anlayanlardan etsin, kavrayanlardan etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, yaş 18-19 Hazreti Fatma'nın aslında o günkü coğrafya için geç bir yaştır. Şimdi bizim coğrafyamızda ve yaşadığımız şu zaman diliminde ne yazık ki evlilik yaşı her geçen gün biraz daha artıyor, daha ilerilere gidiyor. Bu da artık toplumun şu anda geldiği noktayı gösteren bir şey. Ama biz Asr-ı Saadet'te şunu çok rahat bir biçimde görüyoruz ki 11 yaşında, 12 yaşında kız çocukları evleniyorlar. 15 yaşında, 16 yaşında
erkek çocuk

evleniyor. Biliyorsunuz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk evliliğini 25 yaşında yaptı. Hazreti Ali'yi evlendirirken de Ali'nin yaşı 24'ten 25'e yaslanmıştı. Bilmiyorum buradan bir şey çıkar mı? Yani ben bir hüküm oluşsun diye bunu söylemiyorum ama dikkatlerinize bunu veriyorum. Sanki şöyle bir şey varmış gibi anlıyorum. Eğer yanlış anlıyorsam Allah beni affetsin. 25'ten ötesini zorlamayın gibi Efendimizin fiili bir uygulaması varmış gibi geliyor bana. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki Efendimiz mümkün mertebe kızların da erkeklerin de çok erken yaşta evlenmelerini her daim istemiş, teşvik etmiştir de. Mesela kendi kızları Zeynep'i ki Zeynep Efendimizin büyük kızıdır, evlilik yaşı 11-12'dir. Rukiye ile Ümmü Gülsüm, Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ile Uteybe ile nişanlı oldukları zaman da yaşlarına bir bakıyoruz 11-12. Nişan bozuluyor. Hazreti Osman'la Rukiye validemiz evlendiği zaman Rukiye validemizin yaşı 13-14. Daha sonra Ümmü Gülsüm evde tabii kalıyor. Rukiye validemiz Bedri'nin arkasından vefat edince Ümmü Gülsüm'ü Hazreti Osman'a ikinci hanım olarak verdiğinde Ümmü Gülsüm validemizin yaşı 20. Ve bunlar da bize aslında bir şeyler söylüyor. Kaldı ki sözleri de var Efendimizin erken yaşta evliliğe teşvik eden. Neden bu? Harama bulaşmadan. Gözleri, sözleri, kulakları, dilleri haramla haşir neşir olmadan tertemiz bir halde hayatlarını tertemiz birileriyle birleştirmeleri yönünde teşvik var. Bugün bizim de anne ve babalar olarak buna dikkat etmemiz lazım. Eğer gerçekten çocuklarımızda akli olgunluğu hissettiğimiz anda toplumun ne dediğine bakmadan, bakın Asr-ı Saadet'te böyleydi, böyle olmadığı zaman yadırganırdı. Ama siz şimdi bugün 17 yaşında bir erkek çocuğunuzu evlendirin, toplumun nezdinde siz eleştirilecek bir duruma geliyorsunuz. Bunlara da takılmadan baktınız gerçekten akli anlamda bir olgunluğu var. Harama bulaşmadan tertemiz. Erkekse Yusuf gibi, kızsa Meryem gibi. Meryem'in lakabı neydi? Betül'dü. El de değmemiş, göz de değmemiş. Tertemiz bir biçimde hayatlarını birleştirmelerine zemin hazırlamak durumundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması budur. Sünnet olan da budur. Sünnet üzere yaşamak da budur. Bu söz geldiği için söylediğim bir emanet olsun sizlere. Fatıma anamız bakıyoruz o günkü coğrafyanın ve o günkü sosyal şartların içerisinde 18-19'u zorluyor. Aslında o günkü şartlar içerisinde biraz geç kalınmışlık var. Sahabe de bunu fark ediyor. Ve Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Abdurrahman İbni Avf, Talha İbni Ubeydullah bunları biliyorsunuz sahabenin büyükleri bu meseleyi konuşuyorlar kendi aralarında. Acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizden bir talep mi bekliyor? Bizi mi bekliyor ki Fatma'yı evlendirmiyor? Fatma için bizden böyle bir talebi mi var ki bir adım atılmadı diye konuşuyorlar. En son sözün sonunda Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki eğer peygamberin evine damat olunacaksa sen bu şerefin sahibisin. Var git aleyhissalatü vesselam efendimize iste kızını. Eğer vermeye gönlü varsa ve aklında başka bir şey yoksa sana vermeyecek de kime verecek? Hazreti Ebu Bekir biraz tereddüt ediyor ve böyle bir şey efendimize açma konusunda biraz gelgitler yaşıyor. Ama Hazreti Ömer ısrar ediyor. Israr edince Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir diyor ki o zaman kızım Ayşe ile bir konuşayım. Bu meseleyi ona göre bir adım atalım. Varıyor Ayşe anamızın yanına ve bu meseleyi söylüyor.
Ayşe annemiz

0: Gelecek bir hüküm bekliyorum. Artık söylenecek hiçbir şey yoktur. Bu sözü alınca Hazreti Ebubekir çıkıp geliyor. Merakla sahabe soruyorlar ne yaptığını. Hazreti Ebubekir bunu söylüyor. Bir şey söylenmiyor artık. Söylenen söylenmiştir. Aradan bir müddet geçiyor. Yine bir şey yok. Yine herhangi bir adım atılmamıştır bu konuda. Bu sefer Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'e söylüyor. Belki diyor Efendimizin beklediği o hüküm Allah tarafından senin için tecelli edecek. Bir de sen git aynı talebi söyle bak ne söyleyecek Efendimiz. Hazreti Ömer gidiyor söz aynı söz. Allah'tan Fatma için hüküm bekliyorum. Geliyorlar bir müddet bekleniyor. Yine başka bir şey yok ama sahabe bu meseleyi konuşuyor. Bazı rivayetlerde Abdurrahman İbni Avf'ın gittiği de söylenir. Hadi biz onu da söyleyelim. Cevap aynı şeydir. Aradan bir müddet geçtikten sonra Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer Hazreti Ali'ye gidiyorlar. Ve bu meseleyi ona söylüyorlar. Biz böyle bir talepte bulunduk. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bize bunu söyledi. Biz tahmin ediyor ettiğimize göre Efendimizin gönlü sende. Var git sen de aynı talepte bulun. Hazreti Ali diyor ki benim neyim var ki evlenecek? Ne ev, ne bark, ne eşya, hiçbir şey yok. Ne yüzle gideceğim Efendimizin huzuruna ondan kızını isteyeceğim. Böyle bir şeye yapmaya takatim de yok. Ne kadar ısrar ediyorlarsa Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer Hazreti Ali'yi ikna edemiyorlar. Ensardan bazıları bu sefer aracı oluyor ve onlar zorluyorlar Hazreti Ali'nin gitmesi için. Hazreti Ali yine de kendinde bir takat bulamıyor. En son hanımlardan bazıları ki Ümmü Eymen olma ihtimali çok fazladır. O zorlayarak Hazreti Ali'yi bu iş için Efendimizin huzuruna gönderiyor. Hazreti Ali kendisi anlatıyor. Vardım diyor gittim. Fatma'yı istemeye gitmişim. İçeriye girdim. O güne kadar defaatle gördüğüm Resulullah o gün gözüme bir başka gözüktü. Öyle bir celali var, öyle bir heybeti var ki hiçbir şey söyleyemedim. Selam bile veremedim. Gel dedi Ali, oturttu yanıma. Nasılsın dedi? Cevap yok. Ne için geldin? Cevap yok. Baktı ki zorlanıyorum Efendimiz. Dedi ki ey Ali herhalde sen Fatma için geldin. Evet bile diyemedim diyor. Efendimiz benden bir şey bulamayınca bir cevap göremeyince merhaba ehlen ve sehlen dedi ve odadan çıkıp gitti. Ali ne olduğunu bilmedi, anlayamadı. O da çıktı dışarıya. Soruyor insanlar merakla ne yaptın Ali? Vallahi şöyle şöyle oldu. Hiçbir şey söyleyemedim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bana dedi ki merhaban ehlen ve sehlen dedi ve çıktı gitti. Bu iş tamamdır Ali. Merhaba ehlen ve sehlen bu işin tamam olduğunun işaretidir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. altın yapım, hedeflerinize uygun, yenilikçi ve etkileyici çözümler.

0: çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Herhalde Resulullah Fatıma'sına danışmaya gitti. Ve o anda daha Efendimiz kızımı sana verdim dememiştir. Ama Ali'ye tebrikler yağmaya başlamıştır. Ali de ne olduğunu bilmeden beklemeye koyulmuştur. O anda da Efendimiz Hazreti Fatıma'nın yanındadır. İnanın kardeşler, bakın şu hadiselerin her biri, her bir adımıyla bize çok şey söyler. İnşallah siz anladığınız, algıladığınız için ben mesajlara dikkatinizi çekmiyorum. Orada Efendimizin bir şey dememesi, Fatma'nın gönlünü alması bir mesajdır. Gönlü Ali'de olmasına rağmen gel Ali kızımı sana vereyim dememesi bir mesajdır. Eli ayağa düşürmüyor. Bazı siyer kitaplarında görüyorum, ismini söylemeyeyim. Hatice anamızın Efendimiz'e evlilik teklifi yaptığı söylenir. Yok, bu doğru değil. Hiç böyle bir şey olur mu? Bir kadın teklif eder mi bunu? Sonra yıllar sonra sahabe hanımlarından bazıları nefislerini Efendimiz'e hibe etmek için bazı sözler söylediler. Hibelerden hiçbir tanesini de aleyhissalatü vesselam Efendimiz kabul etmedi. Size bir şeyler söylemiyor mu bunlar? Hatice anamızın gönlü vardı Efendimizle evlenmekte ama hiçbir zaman söylemedi. Nefise binti Münye'ye söyledi gönlünden geçeni. Nefise validemiz de Efendimizin yanına vardı. Hatice seni istiyor demedi. Ey Muhammed dedi, niye evlenmiyorsun? Aynen Efendimizin sözü Ali'nin sözüne benziyor. Neyin var ki?

ile evleneyim diyor, diyor. Gel seni Hatice ile evlendireyim deyip aracı oluyor. Orada Nefise validemiz hiçbir zaman Hatice validemizin asıl sözünü söylemiyor. Bu çok önemli bir şeydir ve bunların hepsi bize bir şeyler söyler. Bunları bilerek ve inşallah algılayarak yürüyelim ki bugünümüzün dünyası içinde bize mesajlar olsun. Varıyor Fatma validemizin yanına. Oturuyor kızının yanına. Nasıl oturduğunu biliyorsunuz. Elini ellerinin içine alıyor. Fatmam diyor. Amcamın oğlu Ali seni istemek için geldi. Ne dersin? Ne denir? Eğer bir şey denecekse ya hayır denir ya da farklı bir şey söylenir ama evet sözle denmez. Sükut evet demektir. Fatıma en hayalının en hayalı kızıydı. Kıpkırmızı oldu. Babanın yüzüne bile bakamadı. Bir tek kelime de etmedi. Baba da anladı. Demek sen de istiyorsun. Sükut ikrardandır. Ondan da aldı o cevabı. Baba kızından onayı aldı. Bakın Müslüman anne ve babalar bundan çok şey almalılar. Kızdan, oğuldan bu manada tasdik alınmazsa atılacak adım doğru bir adım değildir. O adımı gördü, geldi dışarıya. Bir daha geçti hücresine. Bana Ali'yi çağırın dedi. Ali geldi. Ali dedi, mihir olarak ne vereceksin? Artık verdim yok. Merhaba, ehlen ve sehlen verdim demek zaten. Mihir olarak ne vereceksin? Ya Resulallah neyin var ki? Bir yaşlı devem, bir de Bedir'de benim payıma düşen bir zırh. Başka bir şey yok. Deven sana olsun. O zırhını sat. O zırhtan elde edeceğin paranın bir miktarıyla mihrini öde. Bir miktarıyla da düğün masraflarını yap. Baba olarak, kayınbaba olarak Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ali'nin durumunu bilmesine rağmen Ali'yi yaslanmadan yaşatmaya alıştırıyor. Zırhı sattırtmaya da bilir. Aldırtmasa mihri ne olur Efendimiz? Hayır, onu yedi yapmayacak. Bunu öğretecek. Bu iş önemli bir iştir. Bu işin gereğini, sorumluluğunu taşıyabilmesi için bir insanın kendi alnının teriyle bir şeyleri ortaya koyması gerekir. Zırhını sat, onunla mihri öde, geri kalanıyla da düğün masraflarını yaparsın. Alıyor zırhı, varıyor pazara. Duyuluyor tabii bu. Hazreti Osman da uzaktan seyrediyor. Zırhı bir Yahudi tüccara 480 dirheme satıyor. Peki Hazreti Osman gidip işin başında müdahil olsa olmaz mıydı? Niye Yahudi'ye kar ettirdi? Olmazdı. Çok iyi biliyordu ki ne yaparsa yapsın Ali asla kabul etmeyecek. Onun için sadece seyrediyor. 480 dirhemi alıyor. Ali peygamberin evine doğru yürüyor. Hazreti Osman Yahudi tüccara doğru. O zırha talibim diyor. Kaça aldığını bilmiyoruz. Ali'nin sattığı zırhı satın alıyor. Veriyor Zeyd bin Sabit'e. Ali'nin evine bir düğün hediyesi olarak o zırhı gönderiyor. Ali ile Osman arasındaki muhabbetin bir örneğidir size. 480 dirhemi almış gelmiş Efendimizin huzuruna. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben kızlarıma 450 mihir aldım. Kendi hanımlarıma da o kadar verdim. Fatma için de o kadar isterim diyor. 450 dirhem mihir bedelini Ali'den alıyor. Ne kaldı geriye? 30. Bu da sana düğün masrafı için yeter diyor. Ve Ali başlıyor düğün masraflarını görmeye. Medine'nin içlerinde bir ev tutuluyor. O eve artık bir şeyler alınıyor. Ne kadar alınırsa ama bir de düğün yemeği vermek gerekecek. Bunu verecek bir durum da yok. Böyle olmasına rağmen Ali'nin bir tek sahabiden bir tek dirhem talep ettiğine dair

rivayet yoktur elimizde. Ama Ensar'dan olan Müslümanlar bu iş için seferber oluyorlar. Vefatıyla arşı titreten Sad bin Muaz hadiseyi duyunca Ali'nin velimesi bana ait diyor. Velime düğün yemeğidir biliyorsunuz. Bir koç kurban ediliyor ve düğün yemeğini Sad bin Muaz veriyor. Diğer Ensar'dan olanlar Ali'ye yardımcı oluyorlar. Hanımlar da Fatma'nın yanında Fatma'ya yardımcı oluyorlar. İstemeden orada var olan ihtiyaç bu şekilde görülmüş oluyor. Müslümanlar olarak bu manada inanın üzerimize çok işler düşüyor. Bakın içimizde var olan gençlerin evliliğe niyetleri olup da imkanları olmayanların evlendirilmesi meselesi Müslüman toplumun üzerine bir farziyettir. Allah korusun bunu aksatıp ve o gencin harama düşmesine sebep olmak hepimizi Allah katında mesul edecektir. Ali'nin o işine el uzatan Hazreti Osman'ın yani onun dirhemini satın alıp ona hediye eden Hazreti Osman'ın o adımı emin olun. Bunda mübalağa yok. Emin olun Rume kuyusunu satın almak kadar Allah katında önemli bir ameldir. Neden? Bir yuva kurulacak. Bir İslam evi tesis edilecek. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Gitsen birisine cami yaptırmak için para istesen onda bir gösteriş var, bir şeyler görünecek ya verir. Gitsen birine desen ki gel şu genci evlendirelim 10 tane mırın kırın duyarsın. Ama sevabın faziletine baktığın zaman bu işte bir cami yaptırmak kadar önemli bir iştir. Ve sahabe bunu anladığı için bakın çok önemli bir şeydir. Yatırımlarını bir sevap üzerinden yapmazlar. Her bir şey, birisi bir şey bellemiş o iş üzerinden yürümezler. Ya ne yaparlar? 10 kanal üzerinden yürürler. Allah'ı hangi işi memnun edeceğini Allah bilir. Bir iş olur, Allah memnun olur, o işte de kurtulur. Burs verir, öğrenci okutur, fakir fukaranın elinden tutar, vakıflara yardım eder, cami yaptırır. Neyse, Allah yolunda olanlara yardım eder, bir şeyler yapar. Bir tanesinden işi tutturur. Bir tanesini ihlasla yapmıştır. Yüreğinin ta derinliklerinden yapmıştır. Allah da o işten memnun olur. O da o işten alacağını alır. Onun için iş sevapları çoğaltma işidir. Bu da sevaplardan bir alandır. Unutmamak gerekir. Düğün hazırlıkları oluyor. Ev tutulmuş. Alınan mihirden aleyhissalatü vesselam Efendimiz Fatma'nın çeyizi hazırlansın diye bir miktar parayı annemden sonra annem dediği Ümmü Eymen validemize veriyor. İbni Sad da alınan o çeyizin tam listesini bize veriyor. O çeyizi söyleyeyim mi size? Moraliniz bozulur mu, bozulmaz mı bilmiyorum. Sorgular mısınız, sorgulamaz mısınız kendinizi bilmiyorum. Ama o çeyiz listesini söyleyeceğim size. 3 tane minder, saçaklı bir halı, hurma lifiyle doldurulmuş bir yastık, 2 el değirmeni, bir su tulumu, topraktan yapılmış bir su testisi, meşinden yapılmış bir su bardağı, bir elek, bir havlu, yatak için bir koç postu, Yemen işlemeli bir kilim, Yemen işlemeli bir elbise ki o elbise Fatma validemizin de gelinliğidir. Kadife bir örtü. Hepsi bu kadar. Zor değil mi anlamak? Zor gerçekten. Peygamberin evinin kızı Ali ile evlenecek. Evinin malzemesi bunlardan oluşacak. Ne yapmalıyız biz? Bunları okuyoruz, duyuyoruz. Gidip evde ne varsa hepsini balkondan aşağı atıp çadırlarda mı yaşayalım? Bu o demek değil aslında. Ama bunların bize verdiği bir mesaj olmalı. O mesaj şu aslında. Bir, hayatımızdaki israfları gelin şöyle bir gözden geçirelim. İki, saadeti mobilyada eşyada değil, imanda arayalım.
Bugünün

dünyası için bize söylenen budur. Elbette ki bizler şu anki imkanlar çerçevesinde böyle bir hayata talip olmayacağız. Ama peygamberin evinin ve onun kızının evinin böyle olduğunu bileceğiz. Böyle olmasına rağmen saadeti yakaladıklarını unutmayacağız. İsrafı bizler hayatlarımızdan çıkaracağız. Saadeti imanda arayacağız. Hiçbir zaman saadeti eşyaya, mobilyaya, şuna buna bağlamayacağız. Hazreti Fatma'nın çeyizinin bize verdiği mesaj bu olsa gerek. Düğün hazırlıkları yapılıyor. Ev tamam, her şey tamam. Gelin Ensar'ın hanımlarının yanlarında Ümmü Süleym'in evinde süslenmiş, güzel bir hale getirilmiş. Ensar'dan bazıları özel kokular getirmişler. Fatma validemize o düğün günü güzel güzel kokular sürmüşler. Ali kendi akranlarıyla beraber bir evde oturmuş. O da orada o halde hazırlıklarını yapıyor. Düğün yemeği olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam hepsini çağırıyor. Enes bin Malik'e diyor ki git falancayı falancayı falancayı çağır gelip yemeğimizde bulunsunlar. Bakın Efendimizin dünyasındaki düğünü görüyoruz. Ali de çağrılıyor damat olarak. Geliyor cemaat hazır orada. Efendimiz ilk sözü Ali'den duymak istiyor. Ve Ali'ye diyor ki Ali diyor kalk düğün sahibi olarak misafirlerine bir hoş geldin de onlara bir konuşma yap. Ali utana utana kalkıyor. Kısa ama çok özlü bir konuşma yapıyor. Allah'a hamd ile verilen nimetlerin şükrünü eda etme ile alakalı 3-4 cümlelik bir konuşma yapıyor. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam o düğün günü bir konuşma yapıyor. Ve o anda dualar edilerek misafirleri sofraya davet ettiriyor. Yemekler yeniyor. Arkasından hurma ikram ediliyor, sular ikram ediliyor. Artık yemekler bitince Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ümmü Eymen validemize haber gönderiyor. Gelini evine doğru götürün ama beni bekleyin. Gelin evine doğru götürülmeye başlanınca aleyhissalatü vesselam Efendimiz dayanamıyor. Varıyor gidiyor kızının yanına. Baba kız orada da birbirlerine sarılıp ağlıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi kızını yolcu ediyor. Sonra o misafirlerle ilgileniyor. Aradan bir miktar geçtikten sonra zaman itibariyle Ali'nin yeni evine gidiyor Efendimiz. İçeriye giriyor, selam verip oturuyor. Fatma'sı hemen geliyor aleyhissalatü vesselamın yanında. Ümmü Eymen bize rivayet ediyor. Dedi ki Efendimiz, kardeşim nerede? Ümmü Eymen dedi ki kızdım ben. Ya Resulallah dedim. Ne kardeşi? Kardeşi olsa kızını verir miydin? Kızını verdiğin birisi nasıl senin kardeşin olabilir? Dedi ki Ali benim hem dünyada hem ahirette kardeşimdir. Kardeşim olarak da kalacaktır. Çağırın gelsin Ali'yi. Ali geldi. Efendimiz onu da soluna oturtturdu. Şimdi bir düğün gecesi, zifaf öncesi aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptıklarını öğreniyoruz. Yaptıklarından inşallah bizler de hayatlarımıza bir şeyler taşıyacağız. Sağında Fatıma, solunda Ali. Bana biraz su getirin dedi. Bir kovanın içerisinde su geldi. Efendimiz suyun içerisine şöyle ellerini koydu, ıslattı. Sonra Fatma'nın göğsüne şöyle sıçrattı. Sonra arkasına sıçrattı. Sonra iki omzuna o sudan sıçrattı. Ümmü Eymen validemiz diyor ki bunu yaparken de bir şeyler okuyordu ama ne okuduğunu biz duymadık. Ah keşke duysaydı. Onu duymadık. Sonra ellerini bir daha suyun içerisine koydu. Aynı işi Ali'ye yaptı. Önce göğsüne, sonra sırtına, sonra da iki omzuna. Sonra da dedi ki, şimdi de size bir düğün hediyesi. Ne vermiştir düğün hediyesi? Şöyle bir düşünün bakalım. Peygamberin kızının düğünü,
Ali amca.

amcasının oğlu hem de kardeşim deyip bağrına bastığı biri düğün hediyesi verecek. Ne verse onlar tatmin olacaklar. Söz en güzel hediye. Ondan daha güzel hediye olur mu? Sözün değerini, ağırlığını, kıymetini bilen birisine ne verseniz keser. Yani beşi bir yerde verseydi mesela Efendimiz, hiç görmedi onu, ne bir tanesini ne beşini bir arada da verseydi ne olurdu Hazreti Fatma için? Ertesi gün sadaka olarak verilirdi, bu olurdu. Onlarca örneği var çünkü bunun. Ama öyle bir şey verecekti ki onlar onunla tatmin olacaklardı. Ehli Beyt'in evini tatmin eden tek şey nübüvvetin bahçesinden süzülüp gelen kelimelerdi. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz hepimize örnek olabilecek, evlenen çiftlere de bir hediye olarak vereceğimiz bir cümleyi orada söyledi. Barekallahu lekuma ve bareke aleykuma ve cema beynekuma fil hayr. Allah sizi bereketlerine gark eylesin. Bereketlerini sizin üzerinizde eylesin. O bereketi üzerinizde daim kılsın ve ikinizin arasını hayırlarla birleştirsin. Cümle bu, söz bu, hediye bu. Efendimiz bunu söyledi, o haneden çıktı. Anlatıyor Ensar. Günler sonra Hazreti Fatma'nın düğününü anlatıyorlar. Diyorlar ki vallahi o güne kadar birçok düğün gördük. O günden sonra da çok düğün gördük ama Fatma'nın düğünü kadar güzel düğün görmedik. Ne vardı düğünde? Bu, başka bir şey yok. Ama bir şey vardı. Bir şey var, bizim düğünümüzde olmayan, bizim düğünlerimizde olmayan bir şey var. Ne vardı? İhlas vardı, ihlas. Yoksa ihlas ne vardır? Tam zıttı vardır. Riya vardır. Riya olduğu için de yarış vardır bizimkilerde. Hep gösteriştir, el görsün. Aman akrabalarımız şunun eksik olduğunu bilmesin. Aman şu olsun, aman bu olsun. Hep gösteriş, hep dışa doğru olduğu için o düğünde belki sözüm biraz ağır olacak ama Allah beni affetsin, siz de mazur görün. O düğünde Allah olmuyor. Unutuluyor. Ben acaba uzaydan şeyler mi konuşuyorum? Yok mu bugün bu toplumda bunlar? Bizim içimizde yok mu? Soruyorlar bana. İçinizde vardır belki o genç kardeşlerim. Hanımlardan daha çok geliyor o soru. Gelinlik giymek helal mi, haram mı? Ben ona farklı bir cevap veriyorum. Bilenler bilir. Gelinlik niye haram olsun? Eğer tesettür ölçülerine riayet ediliyorsa elbette ki helaldir. Ama ben helal ya da haram demiyorum. Şöyle bir şey söylüyorum. Giydiğin o gelinlik neyse artık o. Eğer onun içerisinde namaz kılabileceksen helaldir. Öyle şeyler giyiliyor, öyle şeyler yapılıyor ki namaz o gün yok. Sanki o gün düğün günü Allah beş vakit namazı onların hatırına iptal etmiş. Böyle kurulan evden bir hayır gelir mi Allah aşkına? Bakın şimdi biraz sonra size Efendimizin bu konudaki hassasiyetini söyleyeceğim. Öyle bir hassasiyet var ki Efendimizin bu konuda kendi kızı için bir çırpınışını göreceğiz. Biz bugün bunları kaybettiğimiz için evlerimizde saadeti kaybettik. Her şeyimiz var ama saadet yok, huzur yok. Eşyaların içerisinde birbirimizi parçalıyoruz. Birbirimizi yiyoruz. Daha evleneli 3 ay olmamış genç kızımız, genç oğlumuz boşanmanın hesaplarını yapıyor. Ve onlarca bu tarz hadise ne yazık ki duyuyoruz. Neden? Altında ihlas yok da onun için. Riya ile
o görsün, bu görsün, şu takdir etsin, şöyle olsun, öyle yapalım ki hiç kimse de olmasın, günlerce bizim düğünümüz konuşulsun, şöyle olsun, böyle olsun, hep dışarıya ait şeyler iş oluyor, ne kimse konuşuyor, ne şey oluyor, iş düğün bittikten sonra her şey bitiyor, unutuluyor. Ama o gün orada yapılan o yanlışlıklar

insanın şahsiyetini zedeleyen sıkıntılar olarak insanın üzerinde kalıyor. Allah aşkına bir günden ne çıkar demeyin. Vallahi şeytan zaten o bir günü kolluyor. O bir gün bir yanlış yaptırsın arkası geliyor. Ondan sonrası kolay onun için. O bir günü korumak, bir gün olsun, o düğün gecesi bile olsun namazı feda etmemek, düğün gecesinin sabahında Haris bin Hassan gibi Mescid-i Nebevi'nin önündeki ilk safları zorlamak bize rahmet olarak çok şey kazandıracaktır. Biliyorsunuz değil mi Haris bin Hassan'ı? Genç, yiğit bir ensari sahabi evlenmiş. Medine'de bir adet var, o adet bizde de var. Evlenen damat birkaç gün evden çıkmaz. Onun da öyle olacağını zannetmiş arkadaşları. Evlendiği gecenin sabahı, sabah namazında Mescid-i Nebevi'de. Arkadaşları şöyle bir bakıyor. Biraz da dalga geçer gibi. Haris diyorlar. Ne oldu? Gelini mi beğenmedin? Ne işin var burada? Haris'in sözü şudur. Beni Allah Resulü'nün mescidinden ve sabah namazının cemaatinden alıkoyan düğüne de geline de lanet olsun. İşte budur. Yiğitlik budur. Haris gibiler işte işi anlamış. Bu işin riyayla olmayacağını, İhlas olmazsa eğer bu işin mayasında selametle bu işin yürümeyeceğini anlamışlardır. Anladıkları için de dıştaki insanların o şunu diyecek, bu bunu diyecek, şu kınayacak, bu alkışlayacak bunların hiçbiri yok. Allah ne diyecek kaygısı var. O kaygının üzerinden atılan adımlar var. Hazreti Fatma'nın düğününü Ensar'ın hanımları içerisinde takdir gördürten şey, yani onların biz öyle bir düğün hiç görmedik dediklerini, demelerini sağlayan şey, iki tarafın da aslında ihlasıydılar. Rabbim o ihlastan hepimizi nasiplendirsin inşallah. Aziz kardeşler, evleniyorlar. Dördüncü gün Efendimiz o evde. 4 gün geçmiş, aleyhissalatü vesselam Efendimiz o evi ziyarete geliyor. Hal hatırlarını soruyor. Dualar ediyor onlara. O günden sonrasını Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki 6 ay boyunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'nin içlerinde oturuyorlar o günler. O eve gidiyor. Ali'yi ve Fatma'yı sabah namazına kaldırıyordu. 6 ay boyunca. Niçin peki? Ali'den bahsediyoruz, namazsız olur mu? Fatma'dan bahsediyoruz, namazsız olur mu? O ev namazsız olur mu? Peki Peygamber aleyhissalatü vesselamın derdi ne? Bakın biz şunu da biliyoruz. Nübüvvet geldi. Vahiy ilk nazil olmaya başladı. Namaz kılınmaya başlandı peygamberin evinde. Bizim elimizde bir rivayet yoktur. O günlerde Efendimizin kendi kızlarını imana davet ettiğine ve namaza davet ettiğine dair hiçbir rivayet yoktur. Babalarının evinde görmüşlerdir ve o kızların hepsi babalarından gördüğü üzere aynısını yapmaya çalışmışlardır. Ama öyle bir ortamda yetişen Fatma bile olsa evlenip Ali'nin yanına gidince bir kız babası olarak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tavrı budur. Enes diyor ki sözün devamında bir müddet sonra Efendimiz onları gece namazına da kaldırmaya başladı. Hatta bir gün Hazreti Fatıma o gece biraz işleri çok olmuş artık neyse namazını kılmış hemen yatmış. Efendimiz Mescid-i Nebevi'den çıkıyor. Bakıyor ki kızının evinin içinde ışık yanmıyor. Mum yok, ışık yok. Hemen eli kızının kapısındadır. Fatmam namazı kılmadın mı diyor. Böyle bir hassasiyeti var Efendimizin.
Ben evlendirdim. Benim evimdeyken kılıyordu. Şimdi gitti kocasının evine. Artık ben karışmam diyemiyor. Değilmeyeceğini söylüyor aslında Efendimiz bize. Yoksa biz çok iyi biliyoruz Ehli Beyt'in namazsız olmadığını. Ama burada Efendimizin ısrarla ve tekrarla yaptığı iş babalara ve annelere bir örnektir. Kızınızdır, oğlunuzdur. Evlendi, iş bitmedi. Mesulsünüz arkadaş. Onun namazsızlığından, onun Allah'la olan bağının gevşemesinden mesulsünüz. Buradan bir şey daha öğretiyor Efendimiz bize. Evlendik. Hepimiz o yoldan geçtik. Hepimiz biliriz. Gençlerimiz de var. Allah onlara da helalinden nasip eylesin inşallah. O günler zor günler. Şeytan insanla uğraşır o günler. Tembelliğe sevk eder. Farklı şeyler insana telkin eder. Bir el lazım orada düşmemesini engelleyecek. Bir dil lazım orada şefkatle namazı öğütleyecek. Bir vaaz lazım orada hakkı onlara güzel bir dille anlatacak. Aslında Efendimizin söylediği bu. Evlenen çiftleri ziyarete gidiyorsunuz değil mi? Gittiğinizde o ilk hafta götüreceğiniz en güzel şey bir Kur'an olsun, bir de ona namazı hatırlatan bir kitap olsun. O bir mesaj. Aslında Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığını yapma adına yapılmış küçük bir adım. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu Fatma'sı için, Fatma'sının evi için yapıyor. O yıllar öyle gidip geliyor. Aradan bir miktar zaman geçiyor. Efendimiz bir gün yine o hanede diyor ki Hazreti Fatma'ya yoruluyorum diyor her gün her gün size gelmeye. Bir ev bulsak da sizi yanımıza Mescid-i Nebevi'ye yakın bir yere taşısak olmaz mı? Hazreti Fatma diyor ki ya Resulallah ya da ya babacığım neyse artık vallahi biz de onda o arzudayız. Ama ev yok. Hazreti Fatma diyor ki Harise İbni Numan'a söylesek o bize bulur. Efendimiz de diyor ki aman ha aman Harise'nin haberi olmasın. Utancımdan Harise'nin yüzüne bakamıyorum diyecek. Nedir bu hadise? Harise İbni Numan bu ismi unutmayın. Onu bir gün ben size baştan sona bir anlatayım. Çok farklı bir isim çünkü. Şöyle bir özelliği var. Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki arsa onundur. Hemen Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki o ilk arsa onun. Kendisine bir oda yapıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz evleniyor ya o evi bırakıyor Efendimiz'e geçiyor biraz ileride bir oda daha yapıyor. Efendimiz bir daha evleniyor. Harise İbni Umman o evi bırakıyor Efendimiz'e bir oda daha gidiyor. 6 oda değiştirdiğini biliyoruz. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben evlendikçe bu adam yerinden oluyor. Vallahi utanıyorum artık Harise'nin yüzüne bakmaya diyecektir. Ama Harise'nin çok önemli bir özelliği daha var ki onu söylemem lazım size. Çok kez ben size anlatmışımdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı sahabe çok görmüştür rüyasında. İçimizde onu gören bahtiyarlar da vardır. Allah hepimizi o bahtiyarlardan etsin. Biz onu dünya gözüyle göremedik ancak öyle avunabiliriz. Keşke ondan da mahrum olmasak. Rabbim hepimize defaatle onu nasip etsin. Ama bazen de tersi oluyor. Onlar çok istisna mı oluyor? Bazen Efendimiz rüyasında bazı sahabileri görüyor. Vardır bir iki tane bunun örneği. Onlardan bir tanesi. Görüyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Harise İbni Numan cennette çok güzel bir yerde oturmuş. Elinde bir mushaf Kur'an'dan bir sure okuyor. O kadar da güzel okuyor ki Efendimiz de duruyor arkasında cennette. Duruyor arkasında Harise İbni Numan'ın okuduğu o süreyi sonuna kadar dinliyor. Uyanıyor. Ayşe anamız anlatıyor. Ayşe diyor ben böyle bir rüya gördüm. Harise İbni Numan ne yapıyor ki Allah ona böyle bir rüya gösterdi. Diyor ki Ayşe anamız komşuları ya çok iyi biliyor onlar. Diyor ki
Ne olduğunu tam bilmiyorum ama bir şeyi tahmin edebiliyorum. Herhalde Harise yaşlı bir anası.

var. O annesiyle çok ilgileniyor. Allah o ikramdan olsa gerek bunu sana haber verme adına Harise'yi senin rüyana getirdi. Bunu duyunca Efendimizin söylediği cümle şu: İyilik dediğin işte budur. İyilik dediğin işte budur. Üç kez iyilik dediğin işte budur. Ne yapmış? Anasına bakmış. Annesiyle ilgilenmiş. Hanımının sözüne, şunun sözüne, bunun sözüne kanmamış. Anasıyla ilgilenmiş. Bu öyle bir amel olarak Allah katında değer görmüş ki Allah o iyiliğin karşılığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasına cennette Harise Kur'an okuyormuş gibi getirmiş. Sabah olunca tabii o haberi de alınca Ayşe anamızdan Harise'ye bu müjdeyi veriyor. Harise bu, hem de daha neler neler var ama bir cümle sadece söylemiş oldum. Aman duymasın diyor Efendimiz Hazreti Fatma'ya. Harise duyarsa eğer o bu konuda sana bir şeyler söyler. Ama bu söz bir şekilde Harise'nin kulağına gidiyor. Harise duyar duymaz o evi de terk ediyor. O gün o ev Ayşe anamızla Sevde validelerimizin hücreleri yan yana, tam onların arkasında ufak bir hol var. O holden sonra Fatma validemizin evi var. Yani orası aslında Harise İbni Numan'ın evi ama orası Fatma validemize terk edilmiş. Şu anda da Mescid-i Nebevi'ye gitseniz o evin önünde, üstünde Fatma'nın evidir diye yazıyı görürsünüz. Orası işte Fatma'nın evidir. Hazreti Fatma o eve taşınıyor. Odalar burada. Ah keşke ben size bunları resimlerde gösterebilseydim. Ama bir dua edeyim, siz şöyle güçlü bir amin deyin. Çünkü bu kardeşlerin öyle bir gayreti var. Allah ona bizi muvaffak kılsın inşallah. Biz asr-ı saadetin dünyasını bir görebilelim inşallah o gayretle birlikte. İki oda burada, ortada bir hol var şöyle. Hazreti Fatma'nın evi burada. Fatma'nın evinden bir pencere var. Ayşe'nin evinde bir pencere var. Pencereden de birbirleriyle konuşuyorlar bazen. Hazreti Fatma'nın evinden bir kapı da Mescid-i Nebevi'ye açılıyor. Ev böyle. Ama bir müddet sonra o pencere kapanıyor. Sebep ne? Efendimiz çoğu zaman o pencereden kızı Fatma ile sohbet etmiştir. Ve çok da sever Efendimiz oradan Fatma ile görüşmeyi. Ama bir gün Ehli Beyt'in hanesi, her şey öyle toz pembe değil. Kavga olmuştur o evde. Sesler biraz yükselmiştir. Ayşe anamız da duymuştur. Duymuştur, olaya müdahil olmamıştır. Ertesi gün Hazreti Fatma'nın yanına gidince Ayşe anamız imalı imalı Ali ile küskün olduklarını hissettirmeye çalışmış. Ona eğer istersen aracı olayım, barıştırayım dercesine. Hazreti Fatma anlamıştır meseleyi. Sesimiz demek ki duyuluyor. Anında babasına ya Resulallah o pencereyi kapatalım demiştir. Bir tavır ve çok önemli bir tavır. Ayşe anamız orada bir şey söyledi, bir şeyler söyledi. Artık ne söylediyse, eğer Hazreti Fatma hemen başlasaydı Hazreti Ali ile yaptığı kavgaları anlatmaya, bu adam beni deli ediyor, bu adam şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye başlasaydı evinin sırrını dışarıya vermeye, Fatıma Fatıma olamazdı. Fatıma Fatmalığı, yani Müslüman hanımın gerçek manada kimliğinin ne olduğunu bize söylüyor. Evinin sırrını kim olursa olsun kocandan başkasıyla paylaşmayacaksın. Baba da bu tavrı anlıyor. Hiçbir itiraz yok. Niçin dediğini de sormaz. Efendimizin adeti değildir asla. O pencere kapatılır. Oradaki o tavır mühim bir tavırdır. Peki Ehli Beyt'in evinde kavga olur mu? Hem de ne kavgalar? Siz peygamberin evindeki tartışmaları unuttunuz mu? Olmaz mı? İki eş
gelir bir araya, ayrı ayrı babalardan, annelerden yastıklar birleşir. İlk günler çok güzeldir. Yavaş yavaş başlar artık kavgalar. Bir

müddet sonra tabaklar da uçuşmaya başlar. Bunları yadırgamayın. Ha olsun demiyorum ama yadırgamayın. İnanın çok normal şeyler bunlar. Ve Efendimizin hanesinde de olmuştur. Yeryüzünün en büyük saadetinin tecelli ettiği hane orası olmasına rağmen Ehli Beyt'in hanesinde de olmuştur. Tartışmışlar bir gün artık neyse mesele. Hazreti Ali küsmüş gelmiş mescidin bir köşesine, tozun toprağın içerisine uzanmış. Efendimiz varmış eve, Fatma'ya Ali'yi soruyor. Diyor ki baba bir şeyler geçti aramızdan, amcanın oğlu küstü gitti. Nerede bilmiyorum. Arıyor Efendimiz. Kız babası olarak damadını fırçalamak için değil, dikkat edin. Ali'yi arıyor. Çünkü insani olarak böyle şeylerin çok normal tabi olduğunu Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok iyi biliyor. Arıyor, bakıyor ki Ali uzanmış bir yere, tozun toprağın içerisinde, cübbesi kaymış, yüzü gözü toz toprak olmuş. Kalk Eba Turab, kum ya Eba Turab diyor. Kalk ey toprağın babası. Ali o anda o hitabı duyunca her şeyi unutuyor. Yıllar yılı o künyeyi bir gurur nişanesi olarak Hazreti Ali taşıyacaktır. Hazreti Ali böyle bir olayı, mesela hanımıyla sıkıntı yaşamış ama o hitabı duyunca her şeyi unutmuştur. Efendimiz böyle bir şeye sebebiyet vereceğini bildiği için zaten böyle bir latife ile aslında o işi yapmıştır. Ashab anlatıyor olayın dışını, Hazreti Ali anlatıyor olayın içini. İki rivayeti birleştirerek size anlatıyorum. Duymuş bir gün o hanede sıkıntı var. O haneye giderken sahabenin rivayeti, yüzünde inanılmaz bir hüzün var Efendimizin. Giriyor içeriye, çağırıyor Fatma'yı, çağırıyor Ali'yi, konuşuyor. Ali'nin eli elinde, Fatma'nın eli elinde. Fatma'nın elini şöyle göğsünün üzerine koyuyor. Ali'nin elini de göğsünün üzerine koyuyor. İkisinin ellerinin üzerine kendi ellerini koyuyor ve bir miktar öyle sohbet ediyor. El ele deyince işler değişiyor tabii. Bir anda o kavga unutuluyor. Şakalaşmaya başlıyorlar, gülmeye başlıyorlar. Sahabe rivayet ediyor Peygamber aleyhisselamın evden dışarıya çıkışını. Girerken yüzünde hüzün vardı, çıkarken yüzünde inanılmaz bir tebessüm vardı. Merak ettik ya Resulallah, nedir bu hal? Sen girerken bu haldeydin, çıkarken bu haldesin. İki sevgilimi birbiriyle barıştırdım diyor. İki sevgilimi birbiriyle barıştırdım. Efendimizin dünyasında onların değerleri. Bir gün tartışmışlar yine. Biraz iş ciddileşmiş. Hazreti Fatma seni babama söyleyeceğim demiş. Efendimiz'e doğru geliyor. Ali de arkasında. İkisi bir anda Efendimiz'in huzurundalar. Efendimiz şöyle bir kızına bakıyor. Kızı bir şeyler söyleyecek gibi oluyor. Efendimiz çağırıyor Hazreti Fatma'yı. Önce ben söyleyeyim sonra sen söyle diyor. Kızım, eşinle konuş. Ona sıkıntılarını açıkça anlat. Onun da seninle konuşmasına müsaade et. Bakın, çok önemli şeyler söylüyor Efendimiz. Onu dinle. Makul davran. Bir kadının, eşinin makul isteklerine cevap vermemesi Allah katında onu büyük bir sıkıntıya düşürür. Şimdi söyle ne söyleyeceksen. Artık bir şey söyleyebilir mi Hazreti Fatma? Efendimiz aleyhissalatü vesselam söylemiştir söyleyeceğini. İş bitmiştir orada. Söz söylenmiştir. Ali de Fatma da o evden çok mutlu bir biçimde ayrılırlar. Hicretin 8. yılı, Mekke'nin fethi, biraz hızlandıracağım. Ali nasıl olmuşsa Ebu Cehil'in kızı Cüveyre ile evlenme arzusu olmuş. Ya da bir başka rivayette Beni Mahzum, yani Ebu Cehil'in ailesi, Ali'ye böyle bir teklifte bulunmuşlar ve bu mesele Efendimizin kulağına gitmiş.
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir üzülmüş ki orada bir hutbe irad etmiş. Hutbe Buhari'de, Müslim'de geçer. Bazı tarihi rivayetlerde biraz daha detaylı anlatılır. Ali, dünya ahiret kardeşi Ali, orada söz şudur: söyleyin o adamın oğluna, bir başka rivayette de Ebu Talib'in oğludur, söyleyin Ebu Talib'in oğluna benim kızımı boşasın, sonra gitsin Ebu Cehil'in kızıyla evlensin. Fatma benden bir parçadır, onu üzen beni üzmüş olur. Neden Efendimizin böyle bir tavrı var? Aslında olayı detaylı anlatan kaynaklar meseleyi de bize çok detaylı verirler. Efendimiz diyor ki o rivayetlerin birinde, ben Allah'ın helal kıldığını haram kılıyor değilim. Yani bir erkeğe 4 hanımla evlenme müsaadesi vardır. Allah bu müsaadeyi vermiştir. Ben Allah'ın helal kıldığını haşa haram kılıyor değilim. Ama Fatıma benden bir parçadır, onun üzülmesine ben dayanamam. Bir başka rivayet çok daha mühim. Ebul As bana verdiği sözü tuttu. O bana bir söz vermişti. Ebul As kim? Zeynep'in kocası. Kim bilir aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan tek eşli olmasına dair bir söz mü aldı, bilemiyoruz. Olayın ayrıntısı yok ama böyle bir söz var. Bana bir söz vermişti, o sözü tuttu. Ali'nin de o sözü tutmasını isterim. Ali bu sözleri duyar da evlenir mi? Hemen anında vazgeçmiştir. Ve bir daha da bu konu mevzu bahis olmamıştır. Ali'nin bir daha bu adımı atmayacağını bildiği için Hazreti Fatma, anlatacağım size onu ilerleyen derslerde, ölüm döşeğindeyken vasiyetlerinden bir tanesi Ali'ye evlen demektir. Çünkü korkmuştur, benden sonra da evlenmez. Ölüm döşeğinde Ali'ye evlenmesini vasiyet edecektir. Bakın Ehli Beyt'in hanesi, ama böyle sorunlar var. Peki hep sorunlu mu o ev? Yok, güzellikler de var. Efendimiz bir gün o eve gidiyor, bakıyor ki evden sevinç sesleri duyuluyor. O kadar seviniyor ki o halde içeriye giriyor. Allah sizdeki bu güzelliği hiç eksik etmesin diyor. Hele söyleyin bakayım, neye gülüyordunuz, ben de güleyim. Hazreti Fatma diyor ki ya Resulallah, ya da ya babacığım, o hitapları aklımda tutmuyorum. Diyor ki amcanın oğluyla tartışıyorduk. Neydi tartışma konunuz? Ben diyordum ki babam beni senden daha çok seviyor. Ali diyordu ki baba, Resulullah beni senden daha çok seviyor. Efendimiz yine ellerinin arasına alacak. Kızım diyecek. Vallahi babanın sana olan sevgisi bir babanın kızına olan sevgisinden çok çok fazladır. Ey Ali, sana gelince sen izzet ve kerem sahibi bir adamsın. Seni de ben çok seviyorum. İkisine de söylenmiş sözdür bu. Ehli Beyt'in hanesinin böyle tabloları da var. Güzel tablolardan bir tanesini aktarıyor bize. Hazreti Peygamber'in de, Hazreti Ali'nin de amcası olan Hazreti Abbas. Bir gün o eve ziyarete gitmiştir. Evin yine bir tartışma konusu vardır. Tatlı bir tartışma. Yaş konusunu tartışıyorlar. Fatma diyor ben bu yaştayım. Ali diyor yok, sen o yaşta değilsin, bu yaştasın. O anda Hazreti Abbas içeriye girince ona anlatılıyor o hadise. Hazreti Abbas da orada yaşı söylüyor. Hani dedim ya, miladi 605'te olduğuna dair önemli bir delili söyleyeceğim. Bak söylüyorum şimdi. Diyor ki Fatıma, sen Kabe'nin tadilat senesi doğdun. O sene baban 35 yaşındaydı. Bitti. Net bir tarih veriyor bize. Ali senin doğumuna gelince sen ondan birkaç sene önce doğdun. Orada netlik yok ama Hazreti Ali'nin yaşının ne olduğunu biz başka kaynaklardan öğrenebiliyoruz. Hazreti Abbas'ın birkaç sene dediği aslında 5 senedir. 600'de de Hazreti Ali'nin doğum tarihidir. Çok şey söylenirdi ama ben biraz özetleyerek anlattım size. Son bir şeyi de dikkatlerinize vererek dersi toparlayayım. Hazreti Ali ile Hazreti Fatma evlenip o eve gittikleri zaman evde üçüncü bir şahıs daha var. Kim o? Hazreti Ali'nin annesi Fatma bin.

0: Esed. Yani Hazreti Fatma dememiş mi şimdi bizim kızlarımızın dediği gibi ben senin anam babanla oturmam? Yok dememiş. Ve 2 yıl boyunca kayınvalidesiyle beraber oturmuştur. Fatma binti Esed'le onun arasındaki muhabbet, onun arasındaki sevgi de öz anne kız gibidir. Fatma validemiz, Hazreti Ali'nin annesi ki Efendimizin annemden sonra annem dediği bir kadındır. O ev işlerinde Fatma'ya yardımcı olur. Fatma da onu annesinden ayırmaz, onun hizmetini yapar. Ali ile Fatma arasında bir sıkıntı olursa anne Fatma'nın tarafı kızı Fatma'nın tarafıdır. Dikkat buyurun. O ilişkilerin sağlıklı yürümesinin sebeplerinin kodları burada aslında. Ali'nin yanında değil, gelini Fatma'nın yanındadır. Böyle olduğu için de ben ondan öz kızım gibi bir muamele gördüm diyecektir Fatma binti Esed. Buradan da bugünün dünyasına çok şeyler söylenir. Demek Fatma demek çok şey demekmiş. Biz bu dersleri nasıl bitireceğiz bilmiyorum ama acelemiz de yok. Allah nasiplendirsin inşallah. Demek ki bize daha çok şeyler söyleyecek, çok önemli mesajlar vereceklermiş. Allah hepimizi duyanlardan, anlayanlardan, kavrayanlardan ve yaşayanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.
8: Yaptığın iyilik seni Allahu Teala'nın huzurunda yüceltir. Ama yaptığın iyiliği dile getirirsen hiçbir değeri kalmaz.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
10: Radyo Tiyatrosu.
11: Kayıp Kore Gazisi.

0: Babacığım, izin verirsen Murat'la bir yere kadar gidip geleceğiz.
1: Bugün pazar kızım, nereye gideceksiniz
2: ki? Ne olur babacığım, izin ver de gidelim. Vallahi hava kararmadan evde oluruz.
1: Tamam tamam, sakin ol Nere. İzin vermem demedim. Nereye gideceksiniz?
2: Kuşçu babaya.
1: Kuşçu babaya mı?
0: Hı. Evet babacığım, o çok iyi bir adam. Murat'la birlikte her gün onu ziyarete gidiyoruz.
2: Şimdi gitmezsek bizi çok merak eder. Hem fazla değil, yarım saat kalıp geleceğiz. İzin veriyorsun değil mi babacığım? Ha?
1: Tamam tamam, gidin ama geç kalmayın.
0: Yaşasın. Hadi Murat, hemen gidelim.
3: Nilgün, kardeşine göz kulak ol kızım. Fazla da gecikmeyin, tamam mı?
0: Merak etme anneciğim.
2: Söz, ablamın elini hiç bırakmam anneciğim.
1: Nermin, kim bu kuşçu baba Allah aşkına? Çocuklar onun adını söylerken sevinçlerinden yerinde duramıyordu.
3: Yaşlı bir Kore gazisi Çetin. Kunuri Savaşı'na katılmış, sonra esir kampında kalmış ve savaş bittikten sonra da İstanbul'a gelmiş. Yaşlı, tonton bir adamcağız.
1: Allah Allah. Demek Kore Savaşı'na katılmış ha?
3: Evet, bakıyorum ilgini çekti bu adam.
1: Çekti tabii. Unuttun mu Ermin? Zavallı babam da Kore'ye gitmişti. Ama ne yazık ki geriye dönmemiş, şehit olmuştu.
3: Allah rahmet eylesin.
1: Bu Kore gazisi şimdi kuşçuluk mu yapıyor Ermin?
3: Evet.
1: Peki adı neymiş?
3: Adı yok.
1: Ne demek adı yok? Atsız insan olur muymuş?
3: Mutlaka vardır da kendisi bilmiyor.
1: Allah Allah. Bu iş beni bayağı meraklandırdı. Neden adını bilmiyormuş bu kuşçu baba denen Kore gazisi?
3: Savaşta başından yaralanmış. Gözünü bir hastanede açmış ama hiçbir şey hatırlamıyormuş. Anlayacağın, hafızasını kaybetmiş zavallı. Esir kampında Türkçe konuştuğu için Türk olduğunu anlamışlar adamcağız.
1: Vay canına. Demek zavallı adam hala kim olduğunu bilmeden yaşıyor ha.
3: Evet. Kendine küçük bir ayrık bağlamışlar. Ha bu arada tüm sevgisini yetiştirdiği kanaryalara vermiş. Onları satarak geçimini sağlıyor.
1: Zavallı adam. Biliyor musun hanım? Eğer hafızasını kaybetmeseydi... ...kuşçu baba dediğiniz o Kore gazisi... ...mutlaka babamızı tanırdı. Çünkü babam da Kunuri Savaşı'na katılmış subaylardan birisiydi.
3: Tanırdı herhalde. Ama bu zavallı kendinin bile kim olduğunu bilmiyormuş Çetin.
1: Nermin, biliyor musun? Bu kuşçu baba... Kore'ye er olarak mı, subay olarak mı gitmiş?
3: Maalesef onu bile bilmiyor. Bildiği ve hatırladığı tek şey gözünü hastanede açtığı zaman... ...üzerinde kendinin olmayan bir ceketi varmış.
1: Zavallı adam. İnsanın kendisini hatırlamadan yaşaması kadar zor bir şey yoktur. Kim bilir, belki de şu anda oğulları, kızları hatta torunları bile vardır da... ...onlardan habersiz yaşamaktadır.
3: Mahallenin bütün çocukları onu çok seviyor.
1: Evet ama adını bilmemesi de çok garip.
3: Evet ama İstanbul'a geldikten sonra Türkmen Savaş adını vermişler ona.
2: Hey kuşçu baba! Kuşçu sen baba! Biz geldik kuşçu baba! Biz geldik!
4: Vay vay! Gelenler bizim Nilgün'le Murat'mış. Gelin bakalım çocuklar, neredesiniz? Özledim sizleri.
0: Derslerimiz vardı da ondan gelemedik kuşçu baba.
2: Biz de seni çok özledik.
0: Öksüz nasıl kuşçu baba, iyileşti mi?
4: Fena sayılmaz kıvırcık kızım. Bugün bir parça daha iyi.
2: Öksüz'ü o kadar çok seviyoruz ki kuşçu baba.
0: Hey öksüz, bak biz geldik, tanıdın mı bizi?
2: Şuraya bak kuşçu baba, duyuyor musun? Öksüz beni tanıdı. Öksüz, beni de tanıdın mı canım? Yoksa Murat abini unuttun mu? Bak ablacığım, gördün mü? Öksüz beni de tanıdı.
0: Evet.
4: Elbette tanıyacak sizleri evladım. Burada benim kadar sizler de yaşıyorsunuz. Hem kanarya deyip geçmeyin. Her gün karşılaştığı, kendisini seven insanları onlar da tanır. Bir de kim olduğumu ben bilebilsem, tanıyabilsem... ...nereden geldiğimi bir hatırlayabilsem...
0: Hala geçmişine dair bir şey hatırlayamıyor musun kuşçu baba?
4: Hayır kıvırcık kızım. Geçmişim karanlık. Sisli bir dünya sanki. Hatırlamaya çalıştıkça kendimi karanlıklar içinde buluyorum.
2: Aa, burada bir resim var. Bu resim kimin kuşçu baba?
4: Hangisi Murat?
2: İşte şurada büfenin üzerinde
4: duran
2: resim.
4: Ha, o resim mi? Bilmiyorum evladım. Belki de akrabalarımdan biridir.
0: Kim olduklarını hatırlamıyor musun kuşçu baba?
4: Hayır Nilgün, hatırlamıyorum.
0: Peki bu resim sana ait değil mi?
4: Bilmiyorum ki. Belki de bana aittir ama hiçbir fikrim yok.
2: Peki bu resmi nereden buldun kuşçu baba?
4: Onu esir kampında bana verdikleri ceketin cebinde buldum. Cekette bu resimden başka hiçbir şey yoktu. Her şeyimi almışlardı.
2: Kimler almıştı kuşçu baba, düşmanlar mı?
4: Bilmiyorum ki. Belki de tabii ceket benim olmayınca üzerinde kimliğimi belirtecek en ufak bir belge dahi bulunamadı.
0: Peki geçmişinle ilgili küçük bir şeyler de olsa hatırlamıyor musun Kuşçu Baba?
4: Hayır kızım, hayır. Yıllarca esir kamplarında kaldım. Yakaladıkları ilk günü beni sorguya çektiler. Adımı, birliğimi, hangi ülkeye mensup olduğumu sordular. Ama bir şey bilmediğim için cevap vermeyince günlerce işkence ettiler bana.
0: Demek esir kampında çok zor günler yaşadın ha?
4: Bir tek Türk olduğumu anladılar. O da Türkçe konuştuğum için.
2: Peki İstanbul'a nasıl geldin?
4: Savaş bitip esirler iade edilmeye başlayınca beni de bıraktılar. Ama geçmişimle ilgili bir şeyler hatırlayamadığım için yıllarca Kore'de serseriler gibi gezdim dolaştım. Sonra bir gün bir Türk denizcisi benim Türk olduğumu anlayınca beni buralara kadar getirdi. Allah ondan razı olsun. Hiç olmazsa sayesinde ana vatanıma dönmüş oldum.
0: Hiç çocuğunuz olmadı mı Kuşçu Baba?
4: Bilmem. Belki de olmuştur kızım. Hatta torunlarım bile vardır belki. Ama ben bilmiyorum.
0: Muhakkak vardır. Göreceksin bak. Bir gün onlar seni arayıp bulacaklardır.
4: Benim için fark etmez çocuklar. Bulmasalar da olur. Benim için önemli olan vatanımdı. Ona da kavuştum işte. Bana bu kadar mutluluk da yeter.
0: Bu resim çok eski Kuşçu Baba. Baksana her tarafı sararmış.
4: Evet evet, eski olduğu belli. Ama resimdekiler kim işte onu bilmiyorum.
0: Peki resimdeki kadını hatırlamıyor musun? Bak kıvırcık saçlı genç bir kadın var. Kucağında da 5 yaşlarında bir erkek çocuğu.
4: Onları tanımasam da çok seviyorum kıvırcık kızım. Hele şu küçüğe öylesine kanım kaynıyor ki. Zaten öyle olmasa bu resmi bugüne kadar saklar mıydın hiç ha?
2: Kuşçu Baba, öksüzü bana verecek misin?
4: Tabii vereceğim.
2: Ne zaman?
4: Sınıfını geçtiğin zaman.
2: Ama ya ben sınıfımı geçinceye kadar öksüzü
4: merak etme Murat. O zamana kadar ölmez. Hem ölse bile ne çıkar? Sana başkasını
2: veririm. Ama ben başkasını değil, öksüzü istiyorum.
4: Öyleyse aklına kötü şeyler getirme sakın. Ona iyi bakıyorum. Bir şeycikler olmaz yavrum.
0: Biz gidelim artık Kuşçu Baba. Hava kararmadan evde olacağımızı annemize söz verdik.
4: O halde gidin çocuklar. İnsan verdiği sözü mutlaka tutmalıdır. Yarın gene beklerim ha. Bahçede limonata içeriz, olur mu?
0: Tamam. Olur Kuşçu Baba.
2: Kuşçu Baba ne kadar iyi bir insan değil mi abla?
0: Evet Murat. Eğer bir dedem olsaydı onu o kadar severdim ancak.
2: Abla.
0: Evet Murat.
2: Keşke Kuşçu Baba bizim dedemiz olsaydı. Ne iyi olurdu değil mi?
0: Evet ya, çok iyi olurdu.
2: Bizim dedemiz ölmüş mü ablacığım?
0: Ölmüş. Şehit olmuş. Dedemiz de Kuşçu Baba gibi Kore'ye gitmiş ama orada savaşırken şehit düşüp ölmüş.
2: Keşke Kuşçu Baba'ya sorsaydık. Belki dedemizi tanırdı. Birlikte savaştıklarına göre mutlaka tanırdı dedemizi.
0: Haklısın Murat. Ama Kuşçu Baba geçmişini hatırlayamıyor ki dedemizi bilsin.
2: Acaba o resimdekiler onun bir şeyi oluyor mudur?
0: Belki de tanıyordur ama nereden bilsin bunu?
2: Dikkat ettin mi abla? O resimdeki kadının saçları tıpkı senin gibi kıvırcık.
0: Evet ama bunun bizimle bir ilgisi yok. O resimdekiler olsa olsa Kuşçu Baba'nın akrabaları olabilir.
2: Biliyor musun anneciğim? Kuşçu Baba sınıfımı geçersen bana kanaryalarından birini vereceğine söz verdi.
3: Aferin Kuşçu Baba'ya. O zaman sen de derslerini çalışıp sınıfını geçmeye bak.
2: Oo, çalışmaz olur muyum? Hem de nasıl çalışıyorum?
3: Çocuklar yemeğinizi yedikten sonra erkenden yatın. Babanız yarın bizi Bursa'ya götürecek.
2: Bursa'ya mı?
0: Sahi mi anne?
3: Evet Mübeccel halanızı ziyaret edeceğiz.
0: Yaşasın. TYP'de bineriz değil mi anneciğim?
2: Bineriz değil mi anneciğim?
3: Binersiniz tabii.
0: Bursa'da kaç gün kalacağız?
3: 1-2 gün kalırız herhalde. Neden sordun kızım?
0: Demek ki Kuşçu Baba'yı birkaç gün göremeyeceğiz.
2: Onu özleyeceğiz değil mi ablacığım?
0: Özleyeceğiz tabii.
2: Ben en çok kuşlarını özleyeceğim. Aa, şuraya bakın. Mübeccel halamın da kanaryası varmış. Hala, bu kanaryanın adı ne?
5: Doğrusu kuşumuza isim takmak hiç aklıma gelmedi Murat. Niçin sordu?
2: Bizim Kuşçu Babamızda bir kuş var. Onun adı Öksüz. Abla, bu kuş Öksüz'e ne kadar çok benziyor değil mi? Sakın onun akrabası olmasın.
3: Evladım, bütün kuşlar birbirlerine benzerler.
2: Peki kuşların akrabası olmaz mı baba?
1: Bilmem, olur herhalde. Netice itibariyle kuşu yaratan da Allah olduğuna göre onların da anaları, babaları, kardeşleri vardır tabii.
2: Ama bizim Kuşçu Babanın hiç kimsesi yok. Biliyor musun halacığım?

0: Kuşçu babanın hiç kimsesi yokmuş. Belki de varmış ama o hatırlamıyormuş.
1: Neden evladım?
0: Kuşçu baba Kore Savaşı'nda yaralanmış ve hafızasını kaybetmiş. O yüzden hiçbir şeyi hatırlamıyormuş.
1: Ne? Kore'de mi? Hı? Kore Savaşı'nda mı?
2: Ne oldu abla? Birden sarardın.
1: Kore Savaşı denilince birden aklıma babamız geldi Çetin. Biliyorsun o da Kore'de savaşmış. Şehit olmuştu.
3: Evet halacığım. Tıpkı dedemiz gibi Kuşçu baba da Kore'de savaşmış.
0: Hala Kuşçu baba geçmişini hatırlayabilseydi dedemizi tanırdı herhalde değil mi?
1: Tanırdı tabii. Tanımaz olur mu hiç? Koca Mustafa Yüzbaşı'yı Kore'de savaşa katılan kim olsa tanırdı. Ah çocuklar, şu sizin Kuşçu babanız nasıl bir adam?
3: 80 yaşlarında tonton yüzlü bir adam halacığım.
1: Tıpkı dedeniz yaşında.
3: Uzunca boylu, aksakallı, yaşlı olmasına karşın çok merhametli, nazik, kibar bir adam. Sonra çok da iyi kalpli.
2: Neden sordun abla?
1: Hiç, öylesine sordum işte. Olacak şey değil ya, imkansız bir şey de değil.
2: İmkansız olan nedir abla?
1: Dedim ya, hani babamızla ilgili bir şeyler bilip bilmemesi. Ama Kuşçu baba hafızasını kaybettiğine göre imkansız tabii.
2: Bu benim de aklıma geldi abla. Ama adamcağızı hafızasını kaybetmiş. Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş. Yoksa Kunuri Savaşı'na katılanlar mutlaka birbirlerini tanırlar.
1: Evet evet, neyse. Zavallı babamın ölümüne bir türlü inandıramıyorum kendimi de.
2: Zaten Kuşçu baba da yarı yarıya ölü sayılır abla. Ömrünün önemli bir kısmını hatırlamıyormuş zavallı.
0: Abla bak ne var burada?
3: Ne var Murat?
0: Gel de bak. Tıpkı Kuşçu babadaki gibi bir resim var halamın odasında.
3: Sahi mi?
0: Vallahi bak.
3: Bakayım. Bak. Olamaz. Gerçekten de Kuşçu babadaki resme benziyor. Kadının saçları benim gibi kıvırcık. Ama kucağında iki çocuk var. Biri kız öbürü oğlan. Ne kadar garip.
0: Ne oldu abla?
3: Bu resimdekiler Kuşçu babanın elinde gördüğümüz resimdekilere çok benziyorlar değil mi?
1: Ne yapıyorsunuz bakayım orada?
3: Halam geliyor. Murat sakın halama veya bir başkasına bu resimdekilerin Kuşçu babadaki resme benzediğini söyleme tamam mı?
0: Peki ablacığım.
1: Ne yapıyorsunuz odamda?
3: Hiç. Şu resme bakıyorduk halacığım.
1: Öyle mi? O resimdekileri tanıyabildiniz mi bakayım?
3: Tanımaya çalışıyorum ama kim olduklarını çıkartamadım.
1: Dikkatli bak bakalım. O yaşlı kadın senin babaannen.
3: Babaannem mi? Şu kıvırcık saçlı küçük kız da size benziyor. Yoksa siz o musunuz halacığım?
1: Evet o benim. Peki ya o erkek çocuk kim? Tanıyabildiniz mi onu?
0: O da babam mı yoksa hala?
1: Aferin Murat, iyi bildin. Ne yazık ki bu resimden ailemizde bir tane var.
3: Halacığım sizden bir ricam olacak.
1: Söyle yavrum.
3: Ben bu resmi çok sevdim. Acaba bu resimden çoğaltıp bir tane de bana verir misiniz? Çerçeveletip odama asacağım da.
1: Tabii evladım. Önümüzdeki hafta çoğaltıp gönderirim sana.
3: Acaba hemen bugün versek yapamaz mı fotoğrafçı?
1: Acelen ne kızım? Yarın sabah İstanbul'a dönüyorsunuz. Fotoğrafçının işi vardır belki. Onun için önümüzdeki hafta ben sana postalarım. Merak etme.
3: Peki halacığım.
0: Hala.
1: Evet Murat.
0: Senin Kanarya'na Kuşçu babanın adını verelim mi?
1: Kuşçu babamı? Ayol o ne biçim isim öyle? Hiç Kanarya'ya Kuşçu baba denir mi?
0: Ne olursun halacığım. Biz Kuşçu babayı o kadar seviyoruz ki onun adını koyalım istedim ha ne olur.
1: İlahi deli çocuk. Peki öyle olsun.
4: Kuşçu baba!
5: Bu kahramanlar kimdi?
3: Kuşçu baba biz geldik.
5: İlginle bırakmış. Hoş geldiniz çocuklar.
3: Nasılsın Kuşçu baba?
5: Ben iyiyim. Siz nasılsınız?
3: Teşekkür ederiz.
0: Bak sana ne getirdik Kuşçu baba.
5: Ne getirdiniz? Kestane şekeriymiş. Bana mı getirdiniz bunu?
3: Evet, Bursa'nın kestane şekeri meşhurdur.
5: Sağ olun çocuklar, sağ olun.
3: Biz yokken arkadaşlarımız uğradı mı sana?
5: Uğradılar tabii, onlar da sağ olsunlar. Sizin yokluğunuzu hiç hissettirmediler bana.
0: Kuşlar nasıl Kuşçu baba? Öksüz değil mi?
5: İyi, kuşum iyi, merak etme. Sınıfını geçinceye kadar ona gözüm gibi bakacağım Burak.
0: Kuşları da seni de çok özledik Kuşçu baba.
5: Çocuklar, çayı yeni demlemiştim. Birer bardak çay içer misiniz?
3: Teşekkür ederiz Kuşçu baba, sana zahmet vermeyeyim.
5: Zahmeti yavrum. Siz benim için ta Bursa'dan üşenmeden kestane şekeri getirin. Ben size bir bardak olsun çay ikram etmeyeyim. Olur mu hiç? Alın bakayım çocuklar. Sıcak sıcak için çayınızı.
6: Selamun aleyküm.

0: yaptın kuşçu baba? Bakıyorum da arkadaşlarına kavuşmuşum.
1: Sen de sürme çay efendi. Buyur gel, bir bardak çay da sana vereyim. Gel.
2: Abla bak, bakkal Ricai amca geldi.
0: Sana biraz çorbalık pirinçle yağ getirdim kuşçu baba.
1: Sağ ol Ricai efendi, zahmet ettin.
3: Nasılsınız Ricai amca?
0: Ben iyiyim çocuklar, sizler nasılsınız?
2: Bak kuşçu babamıza kestane şekeri getirdik Ricai amca.
0: Aferin, iyi etmişsiniz.
3: Kuşçu baba izin verirsen elimize gidelim. Sonra yine uğrarız.
1: Aa tabii olur çocuk. Yine beklerim olur mu?
3: Hoşçakal.
0: Şu pirinçle zeytinyağını al elimden kuşçu baba.
1: Ver bakayım. Zahmet ediyorsun Recai efendi. Ben bu kadar yiyeceğim. Ne yapayım ben? Tek başıma bir adamım. Üstelik yaşlıyım da.
0: Ya şimdi tepeme attıracaksın ha. Hani benim şeyim?
1: Buyur Recai efendi, buyur.
0: Ya bu uşaklar seni çok seviyorlar değil mi kuşçu baba?
1: Ben de onları çok seviyorum Recai efendi. Onları görünce sıkıntılarım, kederlerim dağılıp gidiyor.
0: Yahu neden bir hastaneye yatmıyorsun kuşçu baba?
1: Hastaneye mi? Neden? Ben hasta değilim ki. Çok şükür demir gibiyim, demir.
0: Hani şu şey için canım, hani ne? Kafan var ya kafan. Onun için kafandaki o yaraya bir baktırsan diyecektim.
1: Aman aldırma Recai efendi. Bu benim alın yazım. Baktırıp da ne olacak?
0: Öyle deme kuşçu baba. Sen kaya deliğinden çıkmadın ya. Elbette senin de burada ya da başka bir şehirde yakınların falan vardır, öyle değil mi?
1: Bilmem, kim bilir, belki de vardır.
0: Ne bileyim, belki çocukların bile vardır. Şu geçmişini bir hatırlayabilsen.
1: Geçmiş deyip de bana gene o acı günleri hatırlatma Recai efendi. Benim geçmişim kafama sıkılan bir kurşuna silinmiş. O kurşun sıkıldığı andan sonra varım ben. Ondan önce yokum, yokum.
0: Ya olur mu öyle şey canım?
1: Ben bir kurşunla meydana gelmiş gibiyim. Eğer senin söylediğin gibi buralarda bir yerde yakınlarım olsaydı beni arayıp bulmazlar mıydı ya?
0: Senin burada olduğunu nereden bilsinler?
1: Gazeteler o kadar haber yazdılar benim için. Kore Savaşı'nda geçmişini unutan adam dediler. Resmimi de çektiler ama kimse gelip de kapımı bile çalmadı.
0: Belki de tanıyamamışlardır. Öyle ya, sen savaşa giderken böyle değildin. Hem sonra geçmişinle ilgili bir ipucu vermiyorsun ki.
1: Bilmiyorum ki ne ipucu vereyim Recai efendi.
0: Peki sen Kore Savaşı'na katıldığında subay mıydın, er miydin?
1: Bunu da bilemiyorum. Üzerimde kimlik çıkmamış beni bulduklarında. Hem diyelim ki çocuklarım veya yakınlarım vardı. Onlar gelip beni bulsalar bile bu neyi değiştirir ki?
0: Neden?
1: Onlar beni tanımış ama ben onları tanıyamamışım, niye yarar? Tek taraflı mutluluk olur mu hiç? Ha?
0: Belki de haklısın be kuşçu baba. Ben gideyim artık, dükkan yalnız kaldı.
1: Güle güle Recai efendi, güle güle. Getirdiklerini bir yere yazmayı unutmadın değil mi? Ha?
0: Sen orasını karıştırma. Yazsam da olur, yazmasam
1: ya,
0: da olur.
1: Hiç öyle şey olur mu canım?
0: Olur. Hadi eyvallah.
1: Şu geçmiş bir hatırlayabilsem, bir bilebilsem kim olduğunu. Allah'ım acaba benim de Nilgün ve Murat gibi torunlarım var mı? Evlatlarım, kızlarım var mı? Ya da benim yaşımda bir kardeşim. Kendimi o kadar zorluyorum ama geçmişim bir düş gibi. Geceden görülüp de gündüzün zar zor hatırlanan bir düş gibi.

0: Hayırlı sabahlar anneciğim.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Hayırlı sabahlar çocuklar. Okul tatil diye geç saatlere kadar uyudunuz. Ha? Çabuk kahvaltıya bakayım. Sofrayı kaldırmadan siz de kahvaltınızı yapın.
0: Hadi. Tamam anneciğim.
1: Eline sağlık anneciğim. Yumurtayı çok güzel yapmışsın.
2: Afiyet olsun oğlum.
0: Ah, kapı çalınıyor anneciğim.
2: Ben açarım. Siz kahvaltınızı yapın.
1: Sonra Kuşçu Baba'yı ziyarete gidelim mi ablacığım?
0: Annem izin verirse gideriz tabii. Kimmiş gelen anneciğim?
2: Postacı mektup getirmiş.
0: Ay sahi mi? Yoksa halandan mı? Bana mı?
2: Evet, neden heyecanlandın öyle kızım?
0: Yok bir şey anneciğim. Mektup alınca hep heyecanlanırım da.
2: Al bakalım.
0: Teşekkür ederim.
2: Ne yazmış halam?
0: Bakayım.
2: Kapı çalınıyor. Kapıcıdır, ben bakarım.
0: Brad, hani halandan bir resim istemiştik ya, onu göndermiş bize. Kahvaltını çabuk bitirdi. Hemen Kuşçu Baba'ya gidip bu resmi ona gösterelim.

0: kapıcıymış. Halanız neler yazıyor bakayım?
1: Hiç. Selam söylüyor size.
0: Sağ olsun.
1: Anneciğim, kahvaltımızı bitirdik. İzin verirsen Murat'la birlikte Kuşçu Baba'ya gidebilir miyiz?
0: Gidin ama geç kalmayın.
1: Merak etme anneciğim, biraz oturur geliriz. Hadi Murat.
2: Ben hazırım abla. Hadi aç yakalım.
0: Ama daha kahvaltılarını... Aman, bu Kuşçu Baba'yı ne kadar çok da seviyorlar.
3: Al bakayım sürdürüksüz. Gel buraya, gel diyorum, kaçma. Gel, seni yaramaz.
2: Kuşçu baba, biz geldik.
3: Hoş geldiniz çocuklar. No, okul yok mu bugün?
1: Bugün cumartesi ya, okul yok dedi.
3: Öyle ya, doğru, unutmuşum. Günleri de unutmaya başladım artık. Ne o kıvırcık kız? Niçin öyle sinsi sinsi gülümsüyorsun bakayım he? Sende bir hal var bugün.
1: Sana bir şey göstermek istiyoruz Kuşçu baba. Gözlerini yumar mısın?
3: Bu işten bir şey anlamadım ya. Hadi gene de yürü. Yumdum işte.
1: Belaş demeden açma olur mu?
3: Açmam.
1: Murat, alandan gelen şu resmi al. Komodin üzerinde duran öbür resmi yanına koy.
2: Peki abla. Tamam, koydum ablacığım.
1: Gözlerini açabilirsin Kuşçu baba.
3: Peki, açtım işte. Ne oldu?
2: Komodinin üstüne baksana.
3: Komodinin üzerine mi? Hı-hı. Ne varmış ki orada? O resimden öyle. Kimin resmi bu Nilgün?
1: Babamın anlamın çocukluk resimleri. Ortalarındaki de babaannemmiş.
3: Doğrusu baban o zamanlar yakışıklı delikanlıymış. Bana bu resmi göstermek için mi gözlerimi yumdurdu?
1: Evet Kuşçu baba.
3: Çok güzel bir resim. Sakın kaybetmeyin. Biliyor musunuz çocuklar, resim insanın en değerli anılarından birisidir. Kim bilir babanız bu resme ne kadar önem veriyor.
1: Evet, halam da önem veriyor. Siz de resminize önem veriyorsunuz değil mi?
3: Elbette çocuklar. Resimler geçmiş yılların, kaybolan günlerin anısını taşır. Ona bakarak kaybettiğiniz yılları tekrar tekrar yaşarsınız.
1: Kuşçu baba, sana bir şey soracağım.
3: Sor yavrum.
1: Sizin resimdeki kadınla benim babaannemin resimleri birbirlerine benzemiyor mu?
3: Bilmem, hiç dikkat etmedim.
1: İyice bir bakın.
3: Evet bir benzerlik var. İnsan insana çok benzer tabii. Her neyse, resminizi alın bakayım çocuklar, sakın kaybetmeyin. Babaanneniz yaşıyor mu?
1: Hayır, dedem askere gittikten birkaç yıl sonra ölmüş.
3: Deden askerden dönmedi mi?
1: Hayır, biliyor musun Kuşçu baba, dedem şehit olmuş.
3: Nerede?
2: Kore'de.
3: Kore'de mi?
1: Evet Kuşçu baba, dedem Kunduz Savaşı'na subay olarak katılmış. Orada şehit düşmüş.
3: Ya demek öyle. Hem de Kunduz'da ha?
1: Dedemin şehit haberini alan babaannem de fazla yaşamamış ve ölmüş.
3: Savaş çok kötü bir şey çocuklar. İnsanlar barış içinde yaşasalar, savaşlar yeryüzünden kalksa ne iyi olurdu değil mi?
2: Kuşçu baba.
3: Evet Murat, ne var?
2: Kuşları satmışsın. Öksüzü de mi satacaksın?
3: Yoo, neden satayım?
2: Ama ötekileri satmışsın.
3: Ben kuşçuyum evlat, unuttun mu? Ama merak etme, öksüzü ne olursa olsun satmayacağım. Çünkü o üçümüzün kuşu.
2: Eğer satacak olursan babama söylerim, biz alırız öksüzü.
3: Hayır, onu satmam. Hem biraz önce söyledim ya, o üçümüzün dedim.
2: Bağışla beni Kuşçu baba, belki satarsın diye öyle söyledim. Niçin durgunsun abla? Canını sıkan bir şey mi oldu?
1: Kuşçu baba, o resimdeki kadını hatırlar sanmıştım Murat. Ama hiç oralı bile olmadı.
2: Belki de hakikaten tanımıyordur abla.
1: Oysa ben o resimden çok umutlanmıştım. Halama bu yüzden bir tane fazla çıkarmasını söylemiştim. Kuşçu baba o resmi görür, belki de geçmişini hatırlar diye düşünmüştüm.
2: Ama o hiçbir şey hatırlamıyor ki.
1: Biliyor musun Murat, içimde bir his var.
2: Neymiş o abla?
1: Kuşçu babayı sen de ben de çok seviyoruz, öyle değil mi?
2: Tabii ki çok seviyorum. Hem onu hem de öksüzü.
1: Bırak şimdi öksüzü. Eğer Kuşçu baba bizim gerçek dedemiz çıksa ne iyi olurdu değil mi?
2: Ne iyi olurdu, ama dedemiz savaşta şehit olmamış mı?
1: Tabii öyleymiş, ama savaş karışık bir iştir Murat. Onu ölü de sanabilirler. Eğer ölmeyip de esir olmuşsa tabii izini de bulamayınca şehit oldu sanabilirler.
2: Yani sen şimdi dedemiz savaşta ölmemiş de olabilir mi diyorsun?
1: Evet Murat. Keşke ölmemiş olsa. Keşke hafızasını kaybeden bu Kuşçu baba bizim gerçek dedemiz çıksa.
2: Ne iyi olurdu abla.
1: Hayırlı akşamlar babacığım.
4: İyi akşamlar. Nereden geliyorsunuz böyle?
2: Kuşçu babanın yanından geliyoruz babacığım.

0: Ya o çocuklar, şu kuşçu ihtiyarı fazla rahatsız etmiyor musunuz?
1: Hayır baba, kendisi de kendimizi çok istiyor.
2: Gitmediğimiz zaman bize güceniyor.
0: Yine kuş yetiştiriyor mu?
2: Evet ama çoğunu satmış.
0: Neden?
1: Kış geliyor babacığım, hepsine bakamam diyor.
0: Haklı adamcağız, kuş bakmak kolay iş değil.
2: Sadece öksüzle eşini bırakmış. Onlar bana can yoldaşı olacak diyor.
0: Hala ailesinden kimseyi bulamamış mı?
1: Bulamamış.
0: Zavallı adamcağız.
1: Bakkal Recai amca, kuşçu babaya yeni bir beyin ameliyatı yapılırsa geçmişini hatırlayabileceğini söylüyor.
0: Ameliyatın yararı olacağını sanmam kızım. Kuşçu baba çok yaşlı.
2: Babacığım, kuşçu babayı doktora gösteremez miyiz?
0: Doktora mı? Kuşçu baba hasta mı?
2: Hayır ama belki geçmişini hatırlamasına yararı olur.
0: Bilmem ki. Bak, kendisi eğer doktora görünmek istiyorsa gösteririz.
2: Yaşasın. Ben kuşçu babaya söylerim, o da bu işe razı gelir.
1: Kapı çalınıyor.
3: Ben açarım çocuklar.
2: Allah Allah, bu saatte gelen kim olabilir ki?
1: Kapıcıdır Murat.
3: Çetin, sana telgraf gelmiş.
2: Telgraf mı, kimden?
3: Gaziantep'ten, hem de Yıldırım.
2: Allah Allah. Al baba.
3: Kimden?
0: Ağabeyim Metin'den.
2: Binbaşı amcamdan mı?
0: Evet o yavrum.
3: Ne yazmış telgrafta?
0: Balıkesir hava üstüne tayinimiz çıktı. Yarın uçakla oraya geliyorum. Selamlar Metin.
2: Yaşasın! Amcam geliyor, amcam geliyor.
3: Bağırma oğlum, duyduk.
1: Artık bize bol bol pilotun maceralarını anlatır.
2: Babacığım, yengenle Hakan'ı da getiriyorlar mı?
0: Hayır yavrucuğum, telgrafına yalnız geleceğini yazmış.
2: İyi ama hani tayinim bizim buraya çıktığını yazmıştı. Neden yengemle oğlunu getirmiyor?
3: Ev taşımak kolay mı sanıyorsun oğlum? Anlaşılan amcan yalnız geldiğine göre buralarda bir ev tutacak, daha sonra ailesini getirecek.
0: Annen doğru söylüyor Murat.
2: Amcacığım, uçağınız çok büyük mü?
4: Büyük sayılır Murat.
2: Çok hızlı uçuyor mu peki?
4: Oo, hem de nasıl.
0: Oğlum amcanı biraz rahat bırak da nefes alsın adamcağız. Geldiğinden beri sualler sorup duruyorsun.
4: Bırak sorsun Çetin. Her çocuk uçağı merak eder.
1: Murat hadi biz kuşçu babaya gidelim. Amcam da babam da rahat rahat konuşsun.
2: Peki ablacığım.
3: Gecikmeyin, hava kararmadan evde olun.
1: Peki anneciğim.
4: Çetin, kim bu kuşçu baba?
0: Yaşlı bir Kore gazisi abi.
4: Kore gazisi mi?
0: Evet. Kore'de Kunuri Savaşı'nda başından yaralanarak geçmişini unutmuş zavallı.
2: İşte bak abla, kuşçu baba bahçede.
1: Evet ama ne yapıyor öyle?
2: Bilmem. Başını elleri arasına almış. Ağlıyor mu yoksa?
1: Bilmiyorum ki.
2: Kuşçu baba. Kuşçu baba ağlıyor abla. Ne oldu acaba?
1: Aman Allah'ım. Bak avucunda bir kuş var.
2: Ama bunlar öksüzlü eşi. Ölmüşler mi yoksa?
1: Kuşçu baba.
5: Siz çocuklar. Gelin bakayım yavrular.
2: Onlar avuçlarındaki o kuşlar. Öksüzlü eşi değil mi kuşçu baba?
5: Evet. Onlar oğlum.
1: Öldüler mi yoksa?
5: Öldüler ya. Zavallı öksüzüm, eşi öldü çocuklar. Artık yalnız kaldım. Ben onlarsız daha sonra nasıl yaşarım ha? Söyleyin küçük dostlarım, ben artık yaşayabilir miyim ha? Neyim kaldı şu dünyada?
2: Ağlama kuşçu baba, üzülme. Biz sana başka kuşlar alırız.
1: Alırız tabii, sen üzülme.
5: Küçücük yavrudular. Daha onları ben büyütmüştüm. Avucumda koynumda ısıtmıştım. Soğuk kış gecelerinde göğsümde ısıtırdım. Titreyen tüylerini ısıtırdım.
2: Nasıl öldüler kuşçu baba?
5: Bilmiyorum. Sabahleyin kalktığımda ikisi de kafesin içinde cansız yatıyordu.
1: Belki de zehirli böcek yemişlerdir.
5: Çok üzgünüm çocuklar. Güya öksüzü size verecektim. O sizin kuşunuz olacaktı. Ama ne yapayım, kısmet değilmiş. O kadar da gözüm gibi bakıyordum ki onlara.
2: Olsun. Üzülme kuşçu babacık. Ya. Ne yapalım? Öksüz olmazsa bir başkası olur.
1: Tabii. Hem sen demiyor muydun bütün kuşlar birbirine benzer diye?
5: Orası öyle de ben çok alışmıştım onlara. Öksüzle eşini gömmeme yardım eder misiniz?
2: Tabii ederiz kuşçu baba.
1: Ne yapmamız gerekiyor, sen onu söyle bize.
5: Zaten cüsseleri ne ki suçsuzların. Minnacık şeyler. Ben çukuru açmıştım bile. Al şu kuşları Murat bakayım. Nilgün, sen de şu yerde duran beyaz mendili aç yavrum.
1: Peki kuşçu baba.
5: Aferin size. Murat, kuşları ablanın elindeki mendile iyice sar bakayım evladım.
2: Sardım kuşçu baba.
5: O halde gömelim canımın içlerini. Üzerine topraklı örtelim ki.

0: İler yemesini.
1: Biz de toprak atalım mı üzerine
0: Aa,
1: kuş
0: atın
1: çuvalı?
0: tabii. Atın bakayım. Öksüzle eşi benim olduğu kadar sizin de kuşlarınızı çocuklar. Hatırlıyor musunuz? Sizleri gördüğü zaman nasıl şakımaya başlardı. Yokluğa alışmak öylesine zor ki. Hele bu yokluğa katlanmak zorunda olan benim gibi geçmişini hatırlayamayan bir insana. Neyse. Mezarın üzerine iyice örttünüz mü çocuklar?
1: Örttük kuş çuvalı.
0: Allah, Allah, bana belgeyi ver. Ben kimin, kimin nesiyim? Bunları öğrenmeden canımı alma büyük Allah. Ne olur?
1: Kuş baba, ne olur? Artık ağlama. Bak bizleri de ağlatıyor. Ne olur bu kadar yıpratmayın kendinizi.
0: Affedersiniz çocuklar. Sizin burada olduğunuzu unutmuştum. Evet evet. Ağlamamalıyım. Ağlamamalıyım. Evet. Sizi de üzdüm değil mi? Kuşçu babanın kusuruna bakmazsınız artık. Hem zaten elden bir şey gelmez değil mi?
1: Öyle kuşçu baba. Artık bizim gitmemiz gerekiyor kuşçu baba. Yalnız bize üzülmeyeceğinize dair söz verin de öyle gidelim.
0: Biliyor musunuz çocuklar? Şu küçümencik toprak tümsini görüyordum da. Bundan sonra üzülmem neyi değiştirir ki? Bak Murat, kafesi görüyor musun? Öksüzün kafesi. Ben bu boş kafese bakıp da nasıl yaşarım şimdi?
1: O kafesi ben götürebilir miyim kuşçu baba?
0: Boş kafesi ne yapacaksın ki?
1: Şey, benim biraz birikmiş param var. Sanırım ablamla yardımcı olur. Sana bir çift kanarya alırım.
0: Aa, bak şimdi. Olur olur ama parasını ben verirsem olur.
1: Şöyle biz bir alalım. Siz sonra bize ödersiniz. Ne olur kabul edin.
0: Peki öyle olsun.
1: Hoşça kalın kuşçu baba.
0: Güle güle çocuklar. Güle güle. Çocuklar, yarın gelmeyi sakın unutmayın ha.
1: Tamam.
2: Nermin, dikkat ettin mi? Çocuklar bir hayli telaşlı bu akşam.
3: Yok, hiç dikkat etmedim.
4: Çetin haklı yenge. Yemekte de birbirlerine işaret edip duruyorlardı.
3: Aman Metin, çocukları bilmez misin? Herhalde heyecanlı bir oyun kuruyorlardır. Hah, işte geldiler.
1: Hadi söyle abla.
5: Olmaz, sen söyle.
1: Peki, peki. Bir şey babacığım.
2: Evet oğlum, bir şey mi vardı?
1: Şey, bir şey soracağım baba. Biriktirdiğimiz parayı istediğimiz gibi kullanabilir miyiz?
2: Elbette kullanabilirsiniz. Ama boş yere de harcamamalısınız.
1: Ben de yani biz ablamla ikimiz kanarya alacağız da.
2: Kanarya mı?
1: Evet baba.
3: Murat oğlum, kuşçu babanın kanaryaları var ya. İstediğiniz kadar gidip oynuyorsunuz onlarla.
4: Kanarya alıp da ne yapacaksınız Murat?
1: Kanaryaları kendimiz için almayacağız amcacığım.
5: Kuşları kuşçu baba için alacağız.
4: Kim bu kuşçu baba yahu?
2: Unuttun mu Metin? Söylemiştim ya sana. Kore galisi bir ihtiyar. Kuzey Kore'de de uzun yıllar tutsak kalmış. Kimsesi yok. Semt halkının yaptırdığı ufacık bir kulübede yaşıyor. Kanarya yetiştirip satarak geçimini sağlıyor.
4: İyi ama kuşçu babanın kanaryaları varmış ya. Kanaryayı alıp da ne yapacaksınız peki?
3: Kanarya almanızı kuşçu baba mı istedi sizden?
5: Aa, hayır, hiç o ister mi anneciğim? Kuşçu babanın bir çift kanaryası kalmıştı. Onları çok sevdiği için satmamıştı. Bu sabah Murat'la birlikte kuşçu babaya gitmiştik ya hani. Zavallı kuşçu babanın o iki kanaryası da ölmüş. Çocuklar gibi ağlıyordu.
3: Zavallı adam.
5: Biz de kuşçu babanın üzüntüsüne dayanamayıp ona bir çift kanarya alacağımıza söz verdik.
2: Ya demek öyle.
1: Evet babacığım. Eğer paramız yetmezse siz de katkıda bulunursunuz değil mi?
2: Elbette, elbette yardım ederim oğlum. Siz hele kanaryaların fiyatını bir öğrenin.
5: Canım babacığım benim.
1: Aslan babacığım benim.
4: Durun yahu, beni unutmayın. Ben de katkıda bulunmak isterim şu kanarya işine.
1: Aslan amcacığım.
4: Çetin, bu kuşçu baba Kore Savaşı'nda yaralanıp tutsak düştü demiştin değil mi?
2: Evet abi, işin ilginç yönü adam kim olduğunu bile hatırlamıyor.
4: Allah Allah, neden hafızasını kaybetmiş acaba, yoksa...
2: Evet abi, anlatılanlara göre ağır yaralı olarak düşmanın eline geçmiş. Yarası başındanmış, tedavi etmişler, iyileşmiş ama geçmişine dair hiçbir şey hatırlamıyormuş.
4: Doğrusu çok ilginç bir öykü.
3: Belki de bir şok beyin hücrelerinden bir kısmının zedelenmesine yol açtı.
4: Peki üzerinde kimliğini belirtecek bir belge yok muymuş?
2: Hayır, üzerinde sadece bir gömlek ve pantolon varmış.
5: Bir de resim.
4: Resim mi? Ne resmi?
5: Kıvırcık saçlı genç bir kadınla kucağında 5 yaşında çocuk bulunan bir resim.
2: Bundan bana söz etmemiştin bir gün.
5: O resmi ben de geçen gün komedinin üzerinde gördüm babacığım.
3: Peki resimdekiler kuşçu babanın nesi oluyormuş?
1: Bilmiyor ki. Hiçbir şey hatırlamıyor ki kuşçu baba.
3: Zavallı adam. Belki de o resimdekiler ailesi, çocukları, yakınlarıdır.
5: En ilginç tarafı da ne biliyor musunuz? Aynı resme benzeyen bir resim de Mübeccel Alam'da var.
4: Ne? Emin misin bundan Nilgün?
5: Evet de amcacığım. Yalnız alandaki resimde o kıvırcık saçlı kadının kucağında iki tane de çocuk var.
2: Allah Allah. Hakikaten çok ilginç. Öyle değil mi abi?
4: Evet öyle.
5: Halama resimdekileri sordum. Meğer o kıvırcık saçlı kadın bizim babaannemizmiş. Kucağındaki iki çocuktan biri kendisi, öbürü de babammış.
4: Ne? Aman Allah'ım.
2: İyi ama bizim ailemize ait bir resim Kuşçu Baba'nın evinde ne arıyor?
3: Çetin, sakın Kuşçu Baba sizin babanız olmasın.
4: Az önce aynı şeyi ben de düşündüm yenge. Ha,
2: saçmalama abi. Babamız öldü.
4: Bize kayıp olduğunu, bulamadıklarını ve öldüğünü tahmin ettiklerini söylemişlerdi.
2: Aman Allah'ım. Birden beynim durdu.
3: Bunu öğrenmenin bir yolu var.
4: Nedir o yenge?
3: Kuşçu Baba'ya gidip hem evindeki o resme bakmak, sonra da onunla konuşmak.
4: Evet haklısın. Çetin, yarın sabah şu Kuşçu Baba'yı bir de biz ziyaret edelim. Ne dersin?
2: İyi fikir abi.
5: Durun. Böyle habersiz gidersek telaşa veririz Kuşçu Baba'yı. Yarın önce biz gider, sizin de ziyaretine geleceğinizi söyleriz. Arkamdan da siz gelirsiniz.
2: Bak bu iyi fikir. Ama daha önce o zavallı adama söz verdiğiniz bir çift kanaryayı alıp da gidin.
1: Aslan babacığım. Kuşçu Baba yeni kanaryaları görünce çok sevinecek.
0: Geliyorum, geliyorum. Çocuklar siz miydiniz?
5: Biziz Kuşçu Baba.
1: Rahatsız etmiyoruz ya sizi.
0: Rahatsızlık da ne demek? Geldiğinize çok sevindim. Hadi içeri girin bakayım. Çayı yeni demlemiştim. İçersiniz. Birer bardak koyayım mı sizlere?
5: Olur.
0: Bu kanarya sesleri de nereden geliyor?
1: Elimdeki kafesten. Bak sana ne getirdik Kuşçu Baba.
0: Kanarya. Ama yine ne güzelmiş. Şuna bak. Siz mi aldınız bu kanaryaları çocuklar?
5: Evet Kuşçu Baba. Ölen öksüz de işinin yerine.
1: Onlar ölünce çok ağlamıştı. Biz de sen yalnız kalmıyorsun diye sana bunları aldık.
0: Hay Allah. Aman ne lüzumu vardı. Kim bilir bunlar için kaç para verdiniz.
5: Ben de Murat harçlıklarımızı birleştirdik. Biraz da babamla amcam yardım etti. Öyle aldık bunları.
0: Sağ olun yavruları, sağ olun. Allah sizden razı olsun.
5: Kuşçu Baba, birazdan babamla amcam seni ziyarete gelecek. Bir mahsur yok değil mi?
1: Seni tanımak istiyorlar.
0: Öyle mi? Tabii buyursunlar, gelsinler.
5: Babamla amcamın geleceğine kızmadın değil mi Kuşçu Baba?
0: Ne münasebet. Bilakis çok memnun oldum. Sizin gibi iyi yetişmiş çocukların babasıyla amcasını tanımak benim için büyük bir şereftir.
1: İşte geldiler. Kapıyı açabilir miyim Kuşçu Baba?
0: Tabii açabilirsin yavrum.
2: İçeride mi Kuşçu babanız?
1: İçeride babacığım.
4: Geleceğimizi söylediniz değil mi Murat?
1: Söyledik amcacığım, çok memnun oldu. Buyurun
2: benim. Merhaba Kuşçu Baba.
4: İyi günler efendim.
0: Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Fatih abime şeref verdiniz.
2: Ben çocukların babası Çetin. Bu da abim Metin. Nasılsınız?
0: Şükür Allah'a. Sağlığım yerinde sayılır. Gördüğünüz gibi küçük dostlarım beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Çocuklar... Allah razı olsun onlardan.
2: Sağ olun, sizden de efendim. Çocuklar... İsterseniz siz kanaryaları alıp bahçeye çıkın. Biz de sonra geliriz.
1: Peki babacığım. Hadi abla, bahçeye çıkalım biz.
2: Kuşçu Baba. Hı. Çocuklar bize sizdeki bir resimden söz etmişlerdi.
0: Resim mi? Ha. Şu komedinin üzerinde duran resim olmalı.
2: Herhalde.
4: Bakabilir miyiz acaba?
0: Ne demek? Tabii buyurun bakın. Nilgün'le Murat bu resmin size ait olduğunu söylüyorlardı.
2: Vay canına. Evet. Bu resimdeki kadın annem. Yanındaki de benim.
4: Ben de hatırladım. Bu resim çekildiğinden ben yatılı mektepteydim. Rahmetli annem mektup içinde bir tane de bana göndermişti.
2: Bir tanesini de babama göndermişti.
0: Babanıza mı?
2: Evet, babam Kore'ye gönderilen Türk birliklerinin yüzbaşısıydı. Hatırladığıma göre bu resmi ona göndermiştik. Arkasında da bir yazı olmalı. Bir dakika izninizle bir bakayım.
0: Elbette resim sizin, yani istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Arkasını açın, arkasını.
2: Evet. İşte annemin el yazısı. Sevgili babacığıma, karın ve oğlun Çetin. Bak Metin, sen de görüyor musun?
4: Evet, görüyorum abi.
2: Evet Kuşçu Baba, bu resim annemle bana ait.
0: Olabilir tabii.
4: Peki Bu resim size bir şey hatırlatmıyor mu Kuşçu
0: Hayır,
4: baba?
0: Hayır, ceketi bana giydirdikleri vakit resmi onun cebinde bulmuştum. Yıllardır saklıyordum. Demek resimdeki o kadın sizin anneniz ha? O çocuk da sizsiniz Çetin Bey.
2: Evet, benim Kuşçu baba.
0: Ha, biliyor musun Çetin Bey, o resimdeki çocuk sık sık benim düşlerime giriyor.
2: Düşlerinize mi giriyor?
4: Enteresan.
0: Her rüyalarımda o çocuk bana baba diye koşuyor. Kucaklaşıyoruz.

0: Sonra bir koku duyar gibi oluyorum.
1: Koku mu? Ne kokusu?
0: Yasemin ya da leylek kokusu gibi bir şey. Bu kokuyu tanıyor gibiyim.
1: Peki sonra?
0: Resmi belki de bu yüzden saklıyorum. Seviyorum resimdeki o çocuğu.
2: Peki Kuşçu Baba, 20 yıllık bir tutsaklıktan sonra yurda döndüğünüz zaman gazeteler size haber yapmışlardı. Haberi okuyup da sizi arayan soran olmadı mı
0: hiç? Ya oldu tabii. Birkaç kayıp asker ailesi gelip gördü beni. Ama hafızamı kaybettiğim için onlara yeterli bilgiyi veremedim. Sonra onların aradıkları benden çok genç insanlar.
2: Evet.
0: Demek sizin babanız da Kore'de şehit düştü öyle mi?
2: Evet, bize gelen resmi yazıda öyle deniliyordu.
0: Peki siz babanızın öldüğüne inanmıyor musunuz?
1: Bilmiyoruz Kuşçu Baba. Aradan uzun yıllar geçti. Önceleri inanıyorduk ama şimdi sizdeki bu resim işleri biraz karıştırdı.
0: Ne demek istiyorsunuz?
2: Bakın Kuşçu Baba, biz sizi çok sevdik. Acaba kuşkularımızı gidermek için bize yardımcı olur musunuz?
0: Tabii ama nasıl yardım edebilirim ki size? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki.
2: Sizi yeniden tedavi ettirmemizi ister misiniz? Belki belleğinize yeniden kavuşur.
0: İsterim ama bu çok masraflı bir iş. Benim param yok. Üstelik başarılı olacağım.
1: Ama yine de denemekte yarar var Kuşçu Baba. Evet. Allah sizi bizle boş yere karşılaştırmadı. Belki de siz bizim...
0: Yani babanız olduğunu mu sanıyorsunuz? Ama bunu bir tek resme dayandırarak iddia edemezsiniz ki.
2: Ama bu bir resim umut da olsa bize yardımcı olacak. Hı-hı. Kabul edin, hemen tedaviye aldıralım sizi.
0: Yıllar boyu ne kadar acı çektiğimi bilemezsiniz çocuklar. Geçmişimi hatırlamak için kendimi olanca gücümle zorladım. Bakın elim ayağım bile tutmuyor. Dilimi unutmuş olsaydım milliyetimi bile kimse bilemeyecekti. Sadece düşlerimde bazı hayaller görür gibi oluyorum, o kadar. Ama uyanınca bu hayaller de silinip gidiyor.
1: Evet, ama tıp tarihinde bu tür olaylara seyrek de olsa rastlanıyor. Bu konuda bize yardımcı olacak mısınız?
0: Olurum ama bu çok masraflı bir iş.
2: Bunu kendinize dert edinmeyin. Biz elimizdeki imkanlarla masrafları karşılarız. Yeter ki siz razı olun.
0: Evet. Nasıl isterseniz.
2: O halde anlaştık Kuşçu Baba. Yarın ilk işimiz bu konuda bir uzmanla görüşmek olacak.
0: Yalnız düşündünüz mü acaba? Ya umutlarımız boşa çıkarsa?
2: Olsun çıksın. Siz yine de bir büyüğümüz olarak yanımızda kalacaksınız. Bundan böyle sizi yalnız bırakmayız artık.
1: Bir şey daha var. Gazetelere ilan vererek babamın Kore'de nasıl şehit olduğunu bilip hatırlayabilen birini de aradığımızı yazalım.
2: Bunun pek yararlı olacağını sanmıyorum Çiğit'im. Zira aradan çok uzun zaman geçti. Ama yine de denemekte yarar var tabii.
1: Evet Kuşçu Baba. Şimdi izninizle biz gidelim. Yarın sabah gelip sizi hastaneye götürürüz.
0: Peki çocuklar, sağ olun.
3: Evet, doğrulabilirsiniz.
0: Bilmem size yardımcı olabildim mi doktor bey evladım?
3: Siz rüyanızda sık sık küçük bir çocuğa rastlıyormuşsunuz. Hı hı. Onunla kucaklaşıyor, bağrınıza basıyormuşsunuz öyle mi?
0: Evet doktor bey.
3: Peki düşlerinize giren o çocuk şu resimdeki çocuğa benziyor mu?
0: Tabii benziyor.
3: Peki o çocukla birlikte başka neler görüyorsunuz?
0: Geniş bahçeli bir ev, bir havuz. Çocuk bu bahçede oynuyor. Koşarken pek yürümüyor gibi. Sanki ebeklemekten yeni kurtulmuş, yürümeye başlayan yeni çocuklar gibi yürümeye başlıyor.
3: Anlaşıldı. Sizi bir müddet için hastanemize yatırıp müşahede altına almak istiyorum. Kabul eder misiniz Kuşçu Baba?
0: Eğer bir yararı olacaksa ben hazırım doktor bey evladım.
3: Allah büyüktür Kuşçu Baba.
1: Ne dersiniz doktor bey? Kuşçu Baba geçmişini hatırlayabilecek mi?
3: Başındaki yaranın röntgenini alıp beyin durumunu incelemeden bir şey söyleyemem. Ama psikolojik bir tedavi uygulayarak başarılı olacağımızı sanıyorum.
2: Peki ihtiyarın gördüğü düşlere ne anlam veriyorsunuz?
3: Bu düşler çok önemli Metin Bey. Belki onu düş içindeyken konuşturabiliriz. Düşlerinde hep aynı çocuğu ve aynı yeri görmesi de önemli bir ipucu. Siz onun tarif ettiği gibi bahçeli havuzlu bir ev hatırlıyor musunuz?
2: Yok, hayır. Hatırladığıma göre babamızın sağlığında biz Polatlı'da oturuyormuşuz. Oturduğumuz evin de bahçesi falan yoktu. Öyle değil mi Çetin?
1: Evet öyle abi.
3: Unutmuş olamaz mısınız?
2: Ben o yaşlarda 6 yaşındaydım. Çetin belki hatırlamaz ama ben iyi hatırlıyorum. Ama yine de en iyisini ablam bilir. Ona bu konuyu yazalım. Sizce bu çok önemli mi doktor bey?
3: Evet, düşler genellikle bilinç altında kalan duyguları, anıları canlandırır. Öncelikle ihtiyara bir test uygulamamız gerekecek.
2: Bunu size bırakıyoruz doktor bey. Babamız olmasa bile onun hafızasına kavuşmasından hepimiz mutluluk duyacağız.
3: Hasta uyudu işte. Seansa başlayabilirim.
2: Ne yapacaksınız ona doktor bey?
3: Sadece konuşacağım. Hey, beni duyuyor musunuz?
0: Evet duyuyorum. Ne istiyorsunuz benden?
3: Adınız nedir?
0: Bilmiyorum, hatırlamıyorum.
3: Peki şimdi düş görüyor musunuz? Görüyorsanız anlatın bana.
0: Evet görüyorum. Bir çocuk

0: Evet evet, bir çocuk görüyorum. Bana doğru koşuyor. Çok güzel bir çocuk, sarılıyor bana. Baba diyor, baba diyor.
1: Yavrum, evladım benim.
2: Kim o çocuk, tanıyor musunuz kendisini? Hatırlayabildiniz mi o çocuğu?
1: Bilmiyorum ama benim oğlum olabilir, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama çok seviyorum o çocuğu, çok seviyorum. Yeter, yeter artık, bırakın beni.
3: Ne oluyor doktor bey?
2: Susun ve dinleyin. Sanırım şimdi esir kampındaki günleri yaşamaya başladım.
1: Hayır, hayır. Vurmayın. İşkence yapmayın bana. Söyledim ya, kim olduğumu bilmiyorum. Dur, yapma. Süngüleme beni, yapma. Yemin ederim ki kim olduğumu bilmiyorum. Namussuzlar size.
3: Ne oldu? Kime bağırıyor böyle?
2: Anlaşılan esir kampında bir hayli işkence görüyor. O günleri yaşıyor.
3: Lütfen uyandırın kendisini. Boşuna bir işkence de düşünde çekmesin zavallı.
4: Çetin, doktor tedavisinin bir yararı oldu mu Kuşçu babaya?
3: Henüz değil ama doktor umutlu, hafızasına kavuşacak diyor.
5: İlginçtir ama düşünde hep Çetin'i görüyor adamcağız.
4: Ah, ben açarım. Aa, Mübeccel abla gelmiş.
6: Girebilir miyim?
4: Tabii tabii ablacığım, buyur.
3: Nermin, kimmiş gelen?
6: Benim çocuklar.
3: Ah, abla.
5: Ha, Mübeccel abla. Ya bu ne güzel sürpriz böyle.
6: Sürpriz ya. Daha önce gelecektim ama mektubunuz ancak geçen gün geçti elime çocuklar.
5: İyi ama abla, biz mektubu postalayalı çok olmuştu.
6: Evet ama postacı beni evde bulamayınca okula götürmüş. Ev okula çok yakın ya. Okuldan da bana vermeyi unutmuşlar.
4: Hay Allah, aksireye bakın.
6: Kuşçu baba diye bir şeyler yazmışsınız. O adamda rahmetli annemizle benim ve Çetin'in resmi varmış, öyle mi?
3: Evet abla. İnanılmaz ama çok garip bir rastlantı. Annemin babama Kore'ye gönderdiği o resim Kuşçu babanın evinde.
6: Allah Allah. Nerede bu Kuşçu baba dediğiniz ihtiyar? Şunu bir de ben görsem.
5: Hastaneye yatırdık abla.
6: Neden? Hasta mı zavallı?
4: Hayır, Metin'le Çetin onu hafızasına kavuşur umuduyla hastaneye yatırdılar.
3: Abla, bir şey soracağım sana. O Kuşçu baba bahçeli havuzlu bir yerden ve düşlerinde gördüğü bir çocuktan söz ediyor. Bizim Polatlı'daki evimizin bahçesinde havuz var mıydı?
6: Yoktu.
5: Ama Kuşçu baba hep aynı düşü ve aynı yeri görüyormuş.
6: Nasıl yani?
3: Resimdeki çocuk, yani ben, havuzlu bir bahçede kollarımı açıp babacığım diyerek ona koşuyormuşum. Tabii düşün de, her zaman aynı yeri ve aynı çocuğu görüyormuş.
6: Bahçeli havuzu bir yer mi? Hı
5: hı. Evet, Kuşçu baba öyle anlatıyor. Çocuk da pek yürümeyi beceremiyormuş.
6: Hay Allah. Tabii ya, doğru. Şimdi hatırladım çocuklar.
3: Neyi hatırladın abla?
6: Polatlı'daki evimizin yakınında küçük bir park vardı. Havuzlu. Havuzlu bir park hem de.
5: Ne?
3: Aman Allah'ım.
4: Ay, birden ben de heyecanlanmaya başladım.
6: Babam akşamları Çetin'i alır gezdirmek için o parka götürürdü.
3: Neler söylüyorsun abla?
6: Sen o zamanlar daha yeni yeni yürümeye başlamıştın Çetin.
5: Ama abla, bu takdirde Kuşçu baba bizim babamız oluyor.
3: Evet evet evet. Kuşçu baba bizim şehit olduğunu sandığımız babamız.
6: Ay be ay, birden yüreğim küt küt atmaya başladı çocuklar. Sahi mi söylüyorsunuz?
4: Kim geldi acaba? Buyurun.
7: Affedersin kızım. Çetin Bey de mi, burası mı?
4: Evet, burası. Ne istemiştiniz?
7: Gazeteye bir ilan vermişsiniz de onun için geldim.
4: İlan mı? Evet. Buyurun Çetin, içeride kendiyle görüşün. Çetin, bak bu bey seni arıyor.
3: Buyurun.
7: Benim adım İsmail. İsmail Çavuş derler bana. Gazeteye verdiğiniz o ilan için geldim.
3: Ya öyle mi? Buyurun, buyurun oturun.
5: Biz Yüzbaşı Mustafa Bey'in çocuklarıyız İsmail Çavuş. Onu tanır mıydın?
7: Mustafa Yüzbaşı mı? Elbette tanırım.
3: Yaşasın, sır çözülüyor gibi.
5: Anlatın çabuk. Siz de Kore'de savaşmış mıydınız?
6: Onunla aynı birlikte miydiniz?
7: Ben Yalova'nın köylüğünden olurum çocuklar. 1950 yılında Kore'ye gönderilen ilk birliktendim. Kıta çavuşuydum. Mustafa Yüzbaşı da bizim bölük komutanımızdı.
5: Bize şehit olduğu haberi gelmişti. Bu konuda bir bildiğiniz var mı?
3: Yani babamız hakikaten şehit olmuş muydu İsmail Çavuş?
7: Ölmüştü beyim. Yüzbaşım şehit olurken ben yanındaydım.
5: Öyle mi?
6: Demek babamızın yanındaydın sen.
7: Evet efendim. Düşman tarafından sarılmıştık. Bir süngü hücumuyla çemberi yarıp çıkmaktan başka çaremiz yoktu. Hücum hazırlıkları yapıyorduk. Yüzbaşım da hazırlıkları denetliyordu.
5: Peki sonra İsmail Çavuş?
7: Hücum başladığında yüzbaşım bizden önce ileri atılmıştı tabii. Ama birkaç saniye sonra onun sendeleyerek yere düştüğünü gördüm.
6: Zavallı babacığım.
7: Hemen yanına koştum tabii. Baktım başından ağır yaralanmıştı.
3: Başından mı dediniz? Yani babanızın başından yaralandığını iyi hatırlıyor musunuz İsmail Çavuş?
7: Tabii. Bırak beni Çavuş. Benden hayır yok. Yalnız şu ceketimi soy. İçinde gizli evraklar var. Yaralı eli geçersem o evraklar düşman eline geçmesin dedi. Ben de dediklerine aynen yaptım. Sonra da yüzbaşımın başı yanına düştü. Ah, ölmüştü.
6: Öldüğünü kesinlikle biliyor musun İsmail Çavuş?
7: O halde ki bir yaralı uzun zaman yaşayamaz efendim.
5: Peki sonra gerisini anlat.
7: Sonra yüzbaşımın eşyalarını Teğmen'e teslim ettim tabii. Teğmen'i çok üzülmüştü. Hatta ağlamıştı bile.
3: Peki özel eşyalar arasında bir resim falan yok muydu?
7: Resim mi? Bilmem.
5: Hatırlamaya çalış İsmail Çavuş. Bu çok önemli bizim için.
7: Çalışıyorum ama yalnız ceketini çıkarırken cebinden bir kart gibi bir şey düşmüştü yere. Evet bir kart düşmüştü. Önemsiz diye almadım tabii. Çünkü o sırada düşmanın kurşunları yağmur gibi üzerimizden yağıyordu. Çok
3: evet. O yere düşen kart resimdi. Ya artık hiç kuşkum kalmadı. Abim. Kuşçu baba bizim babamız. O yaşıyor.
7: Ne? Yüzbaşım yaşıyor mu yani?
5: Biz öyle sanıyoruz ama bunu en iyi tespit edecek sensin İsmail Çavuş.
7: Nasıl yani?
5: Şu anda hastanede babamız olduğundan kuşku duyduğumuz yaşlı bir adam yaşıyor. Hafızasını kaybetmiş. Kim olduğunu bilmeyen bir Kore gazisi. Şimdi seni ona götüreceğiz. Aradan çok uzun yıllar geçtiği için babamızı senden daha iyi tanıyacak hiç kimse yok.
3: Sen babamızı görsen tanıyabilir misin İsmail Çavuş?
7: Elbette beyim. Ben Mustafa Yüzbaşım'la omuz omuza dövüştüm Kore'de. Onu nasıl unuturum?
2: Demek öyle. O halde yalnız bu arkadaş girsin odasına. Bakalım yüzbaşısını tanıyabilecek mi?
5: Olur doktor bey. Biz de kapı aralığından seyrederiz içeriği.
2: İsmail Çavuş aradan çok uzun sene geçti. Tanıyabilecek misin yüzbaşını?
7: İsterse 100 yıl geçsin doktor beyim. Tanımam mı ben yüzbaşımı?
2: Madem öyle gel bakalım Çavuş. Sen burada bekle Çavuş. Merhaba Kuşçu baba. Nasılsın bakalım?
8: Merhaba doktor bey. Şükür Rabbime iyiyim.
2: Bir ziyaretçim var Mustafa bey.
8: Siz bana Mustafa mı dediniz? He? Kim o Mustafa dediğiniz doktor?
2: Sizsiniz. Adınızı hatırlamıyor musunuz?
8: Şakayı bırakın doktor bey söyleyeyim ya. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ziyaretçi dediniz. Kim gelmiş buyursun bakayım.
2: İçeri gel İsmail Çavuş.
7: Geldim beyim. Geldim.
2: Bak bakalım şu yatakta yatan...
7: Ama bu benim yüzbaşım. Yüzbaşım bu. Aman Allah'ım. Yüzbaşım yaşıyormuş. Allah'ım bağışla beni komutanım. Ben sizi öldü sanıp orada bırakmıştım. Ama yaşıyorsunuz yüzbaşım.
8: Bakın ben...
6: Baba, yani... babacığım.
5: Babacığım sen bizim babamızsın.
3: Sen Kuşçu baba değilsin. Sen bizim babamızsın.
5: Şükürler olsun.
8: Ben bilmiyorum.
7: Beni tanımadın mı yüzbaşım? Ben İsmail Çavuş'um. Hani Kore'de beraberdik. Sırt sırtta düşmanla çarpışmıştık. Hatırlamadın mı beni yüzbaşım?
6: Babacığım ben senin kızın mübeccel. Yaramaz mübeccelini hatırlasana. Birlikte parka giderdik. Beni salıncakta sallardın yani.
5: Beni de hep omuzlarında gezdirirdin.
2: Ya, beni de elimden tutup evimizin yakınındaki havuzlu parka götürürdün. Düşün baba havuzlu parkı düşün.
8: Allah Allah. Havuzlu park mı dedin?
2: Evet baba. Hemen evimizin yakınındaydı.
8: Ama o düş değil miydi?
2: Hayır baba. Gerçekmiş.
8: Demek sizler benim çocuklarımsınız ha? Öyle mi? Artık ben kimsesiz yalnız biri değilim. Öyle mi ha?
5: Değilsin baba değilsin.
6: Ben varım. Oğulların var.
8: Ama ben hala hiçbir şey hatırlayamıyorum.
6: Olsun. Hatırlamasan da olur babacığım. Dün önemli değil. Yarın önemli bizim için.
8: Havuzlu park, mübeccel, çetin, metin. Başıma ağrı girdi. Gidin buradan. Hayır yapmayın. Vurmayın bana dokunmayın. Yemin ederim ki kim olduğumu
6: hatırlayamıyorum. Doktor bey ne oldu babama?
2: Önemli değil. Hafif bir şok geçiriyor hanımefendi. Lütfen kendisini yalnız bırakın artık.
5: Tehlikeli değil ya doktor.
2: Sanmıyorum. Hatta bu şokun belki yararı bile olur kendisine.
3: Çabuk gelir mi kendisine?
2: Merak etmeyin. 1-2 saat sonra geçer.
3: Kuşçu baba, bizim babamız.

0: gitti mi abi?
1: Evet, isterseniz Mustafa Yüzbaşı'yı görebilirsiniz abi.
2: Şok geçti mi? Babamız bizi hatırlayacak mı doktor bey?
1: Neden bunu kendisine sormuyorsunuz?
3: Hepimiz birden yanına girebilir miyiz doktor?
1: Elbette, başta İsmail Çavuş olmak üzere hepiniz girebilirsiniz yanına.
2: Ya çocuklar? Onlar da dedelerini görebilirler mi?
1: Elbette.
4: Yüzbaşım, yüzbaşım ben İsmail Çavuş. Akşam tekmilini vermeye geldim.
5: Seni dinliyorum Çavuş. Tekmilini ver bakayım.
4: Evet, teftişe hazırdır komutanım.
5: Lan!
6: Çavuş, İsmail Çavuş'um benim.
4: Beni tanıdığına göre aklı başına geldi.
6: Çok yaşlandın
4: öyle mi?
6: Çok yaşlandın.
4: Yaşlanırım ya. Yıllar geçti yüzbaşım. Siz de yaşlanmışsınız. Ya.
2: Baba, babacığım.
3: Bizi de hatırladın mı baba?
0: Seni tekrar evet. Bulduğumuza çok sevindik babacığım.
6: Evlatlarım, yavrularım benim. Allah'a Rabbim şükürler olsun. Tekrar sizlere kavuştum.
7: Koşçu baba, koşçu baba. Ay şey, dedeciğim, deden benim, tatlı deden.
6: Torunlarım, yavrularım. Gelin sizleri bir kucaklayayım bakayım. Öyle mutluyum ki bilemezsiniz.
7: Siz de kuşçu babacığım. Ay, bulutuyorum.
6: Olsun, olsun. Eğer içinizden bana kuşçu baba demek geliyorsa... Öyle deyin be yavrularım. Zaten sizler beni, ben de sizleri hep kuşçu baba olarak sevmemiş miydik ha?
8: Kayıp Kore Gazisi adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
9: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
10: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
11: olma. Şimdi reklamlar.
12: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
13: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
14: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
15: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
16: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
15: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
17: Zorunlu yayın.
18: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
17: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

0: en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91

0: 98 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kara borsacılık yapan kimse günahkar olur buyuruyor. Evet, şu an yaşanmakta olan bir dolar kara borsacılığı var. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler söylüyor. Fiyatları artırmak için Müslümanların fiyatlarına yani piyasalarına müdahale eden kişiyi Allah-u Teala'nın kıyamet gününde büyük bir ateşe oturtması haktır buyuruyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şerefli sözlerinde bakın, malını stoklayıp kara borsaya düşüren lanetlenir buyuruyor. Daha fazla kazanma hırsı yüzünden Allah'ın yüzüne bakmadığı kullardan olmamalıyız. Dolar bozulabilir fakat önemli olan imanın bozulmaması.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalite

0: bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
5: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren ve bu nimeti bahşeden Allah-u Teala'ya hamd ederek ve selamların en güzel olan Allah'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, malumunuz birkaç haftadır Asay-ı Musa Mecmuası'ndan 1. Hüccet-i İmaniye Ayet-el Kübra Risalesini sizlerle paylaşıyoruz. Orada bir dünya seyyahı var ve o dünya seyyahı kainattaki bütün unsurlardan Allah Teala'yı, Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini tanıyor ve öğreniyor. Marifeti ilahiyeyi ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin mertebelerinde terakki ettirerek zevk ve keşfediyor. En son Kur'an-ı Kerim'den, Peygamber Efendimiz'den sonra Kur'an-ı Kerim'den Allah-u Teala'yı sordu ve Kur'an-ı Kerim'in şahitliğinin aydınlığından, nurunda Allah-u Teala'nın varlık ve birliğini bulmuştu. Orada öncelikle Kur'an'ın hak kelamullah olduğunu delilleriyle anladı. 6 noktada, 6 cihette Kur'an'ın 1300-1400 asrı aydınlatan nurunu, azametli, kudretli saltanatını, bir harfinin dahi, bir suresinin, bir ayetinin dahi benzerinin getirilememesini, her gün milyonlarca insanın Kur'an'ı telaffuz etmesini, her bir harfinin, her bir nurunun, her bir sevabının çok kıymetli olduğunu, ondan yüzlere, binlere sevaplarının olduğunu, Kur'an'ın her daim genç ve taze kaldığını, geçmişten ve gelecekten doğru haberler verdiğini öğrendi. Ve bütün bu delillerle ve benzeri delillerle Kur'an'ın hak kelamullah olduğunu, vahiy semavi olduğunu, Allah'ın kelamı olduğunu bildi ve anladı ve oradan Cenab-ı Hakk'ın vücudunun, varlığının ve birliğinin zaruri olduğunu bir de orada

hocadan ders aldı. Biz de onunla birlikte inşallah dersimizi aldık, tefekkürümüzü yaptık. Bugün inşallah oradan sonraki bölümden itibaren devam edeceğiz. Programımıza inşallah faydalı olur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve ziyneti arşihi ve midadi kelimati. Ala rasulina salavat. Sonra bir fakir insana değil fani ve muvakkat bir tarlayı, bir haneyi, belki koca kainatı ve dünya kadar bir mülkü bakiyi kazandıran ve bir fani adama ebedi bir hayatın levazımatını bulduran ve ecelin dar ağacını bekleyen bir biçareyi idam-ı ebediden kurtaran ve saadet-i ebediyenin hazinesini açan en kıymetli sermayeyi insaniyenin iman olduğunu bilen mezkur misafir ve hayat yolcusu kendi nefsine dedi ki: nasıl bir hayat yolcusu, nasıl bir misafir bu dünyada insan? Buradaki misafir örneğiyle kendimizi birebir örtüştürerek bunu anlayabiliriz. Çünkü oradaki kişi biziz aslında. Bu tefekkürü yapabiliyorsak, bu kainatı Allah'a olan şahitlikleriyle okuyabiliyorsak, insan bu dünyada sonsuz ihtiyacı olan sonsuz fakir birisidir. Böyle bir insana fani bir tarla, geçici bir dünya arazisi yahut fani bir ev ya da koca kainatı ve dünya kadar bir mülkü bakiyi kazandıran bir şey var. Fani bir insana, bir insana bir arsa bağışlasanız bu dünyada, bir tarla verseniz, bir ev verseniz ne kadar memnun olur. Hele de ihtiyacı varsa, fakirse. İnsanoğlu ebediyete aşık, ebed için yaratılmış. Fani olan hiçbir şey onu tatmin etmiyor bu dünyada. Böyle fani bir insana Allah-u Teala değil bir hane, bir tarla, bir arsa, bir arazi, adeta koca kainatı veriyor. Bütün dünyayı veriyor. Dünyalar kadar cennetler veriyor. Ebedi, baki mülkler veriyor. Ne vasıtasıyla? İman etmesi. Yine bir fani adama, bizim gibi fani insanlara, ebediyette daima bize lazım olacak o sonsuz hayatın her türlü levazımatını bulduruyor. Yine iman etmek vasıtasıyla. Ve eğer iman olmazsa her bir insan için akıl başında uğursuz bir alet olur. Çünkü önünde ölüm var, fena var. Her gün gözünün önünde sevdikleri adeta dar ağacına çekilip ebediyen yok olmak üzere asılan, sevdiklerinin faniliğini gören birisi hükmünde kendisi de o dar ağacına çıkacak. Böyle durumdaki bir insana iman vasıtasıyla ölümün idam-ı ebedi olmadığını gösterip o biçareyi o ebedi idam düşüncesinden kurtarıp belki ölümün ahirete geçmek için bir vesile olduğunu hatırlatan, ebedi alemde ebediyen ona yaşayacağını, daimi saadetler hazinesini açan yine imandır. Yine insanın ömür sermayesinin, en kıymetli ömür sermayesinin de yine fani dünya ve dünyadakiler değil, iman olduğunu bildiren, yine onun inancı, onun Allah'a olan ve Allah'ın iman etmesini istediğimiz şeylere olan imanıdır. Her bir insan için bu durum böyledir. Her bir mümin için bu durum böyledir değerli dinleyenler. İşte o mezkur, zikri geçen,
kainattaki her şeyden Allah-u Teala'yı arayıp soran ve bulan o misafir, o hayat yolcusu, yani her bir insan, her bir mümin kendi nefsine dedi ki o yolcu, biz de kendi nefsimize şimdi şöyle diyoruz onun gibi, haydi ileri devam et. Sen dağlardan, denizlerden, yıldızlardan, güneşlerden, aylardan, evliyalardan, peygamberlerden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kur'an-ı Kerim'den, mukaddes kitaplardan Allah-u Teala'yı bildin ve buldun. Marifet nurlarında terakki ettin. Haydi ileri diyoruz nefsimize. İmanın hadsiz mertebelerinden. Burası önemli değerli dinleyenler. İman, iman edilecek şeyler noktasında. İmanın o altı esası noktasında artmaz ve eksilmez. Ama iman hakikatlerinin, iman ettiğimiz şeylerin her birisinde ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin denilen sonsuz manevi mertebeler vardır. Ondan dolayıdır ki bir büyük zatın imanıyla bizim imanımız bir olmaz. Bir alimin imanıyla bir cahilin imanı, iman etmek şeyler noktasında evet birdir ama derece itibariyle farklıdır. Peygamber Efendimiz getirdiği ve iman etmesini istediğimiz hakikatlere en yüksek derece riayet eden ve dolayısıyla imanı herkesten üstün olan Efendimiz rehberimizdir. Bir Allah dostu imanın o mertebelerinde öyle terakki eder, öyle marifet nurlarına, öyle keşf-i keramata mazhar olur ki adeta gözüyle görüyormuş gibi ahirete, sırata, mizana, cennete, cehenneme iman eder. Bir avam da mesela ahirete iman ediyorum der. İman ediyordur. Ama mertebesi, seviyesi kendisine göredir. İşte diyor ki nefsine haydi ileri. İmanda hadsiz mertebeler var. İmanın hadsiz mertebelerinden bir mertebe daha kazanalım. Bir mertebe daha kazanmak için kainatın heyeti mecmuasına müracaat etmeliyiz. Bütün kainata, bütün heyetiyle, topyekun görünüşüyle, tamamıyla birlikte bakmalıyız. Allah'ın azametini, uluhiyetinin büyüklüğünü, saltanatının genişliğini, kudretinin azametini daha iyi anlayalım. İmanımız daha da kuvvetlensin. İman mertebelerinde daha ileri gidelim. Onun için kainatın tamamına, heyet-i mecmuasına müracaat etmeliyiz. O heyet-i mecmua ne diyor? Dinlemeliyiz. Kainatın erkanından ve eczasından aldığımız dersleri tekmil ve tenvir etmeliyiz. Her birinden tek tek sorduk. Şimdi bu dersleri, bu iman derslerini tamamlamalıyız. Daha da nurlandırmalıyız hepsinin gücüyle birlikte. Bu adeta bir tek lambadan ışık almakla, milyonlarca lambadan ışık almakla almak gibidir. Bir tek lambadan da bir ışık alırsınız, milyonlarca lambadan da. İşte kainatın her bir unsuru tek başına iman ışığının nurunu parlattırdı, gösterdi ama tamamı öyle bir parlak ki adeta güneş gibi gözleri kamaştıracak. Haydi o ışıktan da istifade edelim. O nuru da aklımıza, kalbimize, bütün vücudumuza maddi manevi yerleştirelim dedi. Böyle diyerek Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatalı bir dürbün ile baktı ve gördü. Bir önceki mevzumuz hatırlayacaksınız değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim idi. Kur'an-ı Kerim'in hak kelamullah olduğuydu. Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'ya olan dellallığı idi. İşte oradan aldığı ders ile, Kur'an'ın verdiği gözlükle, dürbünle tüm kainatın hepsine birden Allah namına baktı. Ve şu manzarayı gördü. Bu kainat o kadar manidar ve muntazamdır ki hem çok intizamlı, düzenli hem de çok manalı, anlamlı, her bir işi hikmetli, asla başıboş, abes bir şey yok. Öyle yaratılmış. Bu kainat o kadar manidar ve muntazamdır ki mücessem bir kitab-ı sübhani ve cismani bir Kur'an-ı Rabbani ve müzeyyen bir saray-ı samadani ve muntazam bir şehr-i rahmani suretinde görünüyor. Bunu gördü kainatta. Gayet anlamlı, gayet düzenli, intizamlı, hiçbir anı, hiçbir saniyesi boş kalmayan
bir intizam ve düzen içinde her bir

bir icraatı, hareketi binlerce hikmete matuf, adeta cisimleşmiş büyük bir sübhani kitap. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah'ın cisimleşmiş büyük bir kitabı gibi kainat. Yahut Rabbimizin kelamı olan Kur'an'ın cisimleşmiş şekli, vücut bulmuş şekli, maddeleşmiş şekli kainat adeta. Yahut hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şeyin ona muhtaç olduğu samet olan Rabbimizin süslü bir sarayı, kandilleriyle, güneşleri, yıldızlarıyla, ağaçları, çiçekleriyle, dağları, denizleriyle, yeşillikleri, beyazlıklarıyla süslü, sanatlı bir saray. Veyahut muntazam, gayet düzenli ve intizamlı, rahmani bir şehir. Allah'ın kullarına merhametini gösteren, merhametinden dolayı aklımıza, hayalimize tüm insanlık tarihi boyunca düşünecek olsak gelmeyecek olan nimetlerle dolu, Allah'ın rahmaniyetini gösteren nimetlerle dolu bir şehir suretinde görünüyor kainat. İşte iman nazarıyla, işte Kur'an dürbünüyle kainata baktığımız zaman görünen manzara budur değerli dinleyenler. O kitabın, bu büyük kainat kitabının bütün sureleri ve ayetleri ve kelimatları, aynı zamanda büyük bir Rabbimizin cisimleşmiş Kur'an'ı demiştik. İşte bu Kur'an'ın, bu kitabın, nasıl ki Kur'an'ın sureleri, ayetleri varsa, kainat cismani kitabının da, kainat Kur'an'ının da sureleri, ayetleri var. Bütün sureleri ve bütün ayetleri ve kelimeleri, hatta harfleri ve babları ve fasılları ve sahifeleri ve satırları ve umumunun, yani tamamının her vakit manidarane, mutlaka anlamlı, mutlaka pek çok hikmet var, mutlaka manalı mahve ispatları. Ölüyor, diriliyor, yok oluyor, yerine yenisi geliyor, çürüyor, Allah Teala yenisini veriyor ve hakimane tahyir ve tahvilleri, halden hale giriyorlar, değişiyorlar. Küçücük bir tomurcukken yaprak oluyor, yeşeriyor, sonra sararıyor, sonra çürüyor, sonra tekrar oradan başka nimetler, başka vücutlar meydana getiriliyor. Halden hale giriyor. İnsan bir damla su iken bir çiğnem et parçası oluyor. Sonra kemik oluyor. Sonra o kemiğe tekrar et giydiriliyor. O et ve kemikten kaşlar, gözler, kulaklar, eller, ağızlar ve hakeza. Her biri Rabbimizin bir mucizesi olan, bu kainatın bir harfi, bir sayfesi, bir suresi olan ayetler vücuda geliyor. İşte diyor ya Kur'an-ı Kerim, haydi bir benzerimi getiriniz. Kainatla da bu meydan okumayı Allah-u Teala onlara söylüyor. Haydi diyor, bu kainat kitabının bir benzerini getiriniz. Madem getiremeyeceksiniz örneği olduğu halde, haydi bir suresinin, mesela denizlerin bir benzerini getiriniz. Mesela güneşlerin bir benzerini getiriniz. Gücünüz yetiyorsa bir güneşte siz yapınız. Bir tek harfinin, mesela bir tek çiçeğin, bir meyvenin benzerini getirsin. Bütün insanlar toplansın. Bütün dünyanın en süper devletlerinin, en zenginlerinin servetlerini bir araya getirsinler. En akıllı filozoflarını, profesörlerini toplasınlar. Her türlü imkanlar onlara sunsunlar. Ve onlara denilsin ki bize bir tane portakal yapınız. Yahut bir tane çiçek yapınız. Bize bir tane nar tanesi yapınız. İşte bir tek ayet, bir nar tanesi. Dünyanın bütün akılları, bir akıllı insanları bir araya toplasa, geçmişten kıyamete kadar gelecek olanlar, bütün servetlerini, bütün güçlerini birleştirseler, bir tek nar tanesini yapmaktan aciz kalırlar. Bir tek sivrisineğin gözünü yerine takmaktan, kanadını yaratmaktan, sümme haşa, zaten yaratamazlar, aciz kalırlar. İşte bakınız, bir tek ayetin benzerini Kur'an-ı Kerim'de getiremedikleri gibi kainat kitabında da, Allah'ın cisimleşmiş Kur'an olan kainat kitabında da bir tek benzerini getiremezler, aciz kalırlar. Demek ki bu büyük kainat Kur'an'ı da, kainat kitabı da, bu rahmani şehir de Allah'ın büyük bir mucizesidir. Tamamıyla birlikte, bütün mecmuasıyla birlikte, tek tek her bir harfiyle, her bir ayetiyle, her bir satırıyla birlikte. İşte
Bu Kur'an'ın bütün babları, sayfeleri, ayetleri, kelimeleri, fasılları, umumunun her vakit manalı mahv ve ispatları, halden hale girmeleri, değişmeleri, dönüşmeleri icma ile, ittifakla bir alim-i külli şeyin, her şeyi bilen birisinin ve bir kadir-i külli şeyin, yani her şeye gücü yeten bir Rabbin, Allah-u Teala'nın, bir musannifin, yani tasnif edicinin, hepsini tek tek sınıflandırıcının, o kitabı yaratanın sayfa sayfa, satır satır, cilt cilt, fasıl fasıl, o musannifin her şeyde ve her şeyi gören ve her şeyin her şey ile münasebetini bilen, bakınız dikkat edelim değerli dinleyenler, her şeye gücü yetecek, her şeyi bilecek, her şeyi tasnif edip sınıflandıracak, her şeyin her şeyle birbiriyle irtibatını kuracak. Yahu gökyüzündeki koskoca güneşle yeryüzündeki küçücük bir otun kökünün, okyanusun dibindeki bir küçücük balığın solungacının, havada gözümüzle göremediğimiz bir canlının, mesela mikropların, ağaçların, çiçeklerin, otların, meleklerin, cinlerin, insanların güneşle olan irtibatını, güneşin bunlarla olan irtibatını, yıldızlarla olan, yıldızların bunlarla olan irtibatını, kuşların, böceklerin yağmurlarla, bulutlarla olan irtibatını, hayvanların yıldırımla olan irtibatını, şimşekle olan irtibatını, yıldızların feza ile olan, sularla olan irtibatını, her türlü münasebeti, her türlü ilişkiyi, her türlü sınıflandırmayı ve onlara mahsus bir surette. Bunların hepsi ayrı mahluklar, hepsi ayrı beslenir, hepsinin ayrı silahı var, hepsinin ayrı ömrü var. Kimi canlı, kimi cansız, kiminin ruhu var, kiminin yok, kimisi şuurlu, kimisi değil. Ne kadar şey varsa düşünün, saymakla bitiremezsiniz. Dolayısıyla öyle bir ifade kullanılıyor, öyle güzel sınıflandırılmış ki, her şeyi bilecek, her şeye gücü yetecek, her şeyi tasnif edecek, her şeyde her şeyi görecek ve her şeyin her şey ile münasebetini bilen ve riayet eden bir Nakkaş-ı Zülcelal'in, tek tek onların hepsini nakşetmiş birinin ve bir Katib-i Zülkemal'in, kemal sahibi, her türlü mükemmellik onun olan ve her türlü mükemmellik kendisinden gelen bir katibin, o kainat kitabını yazan katip, Allah-u Teala'nın vücudunu ve varlığını, mevcudiyetini bilbedaha ifade ettikleri gibi, bütün kainat, bütün mecmuasıyla, bütün erkan ve envaıyla, her türlü ana unsurları, rükun dediğimiz ana şartları ve çeşitleriyle, türleriyle, daha da aşağıda parçalarıyla, eczalarıyla, cüzleriyle ve içinde yaşayan sakinleriyle, sekeneleriyle ve bütün ek birimleriyle, müştemilatıyla ve varidat ve mesarifatıyla, yani gelir giderleriyle bütün bunların ve onlarda maslahat kerane tebdilleri, bir gayeye matufen değiştirilmeleri ve hikmetli bir şekilde yenilenmeleri, tecritleriyle bil ittifak, hepsi ittifak halinde, asla birisi sapma göstermeyerek, hadsiz bir kudret ve nihayetsiz bir hikmet ile iş gören âli bir ustanın ve misilsiz bir saniin, yani sanatkarın mevcudiyetini ve vahdetini bildiriyorlar bütün kainat. Allahu Ekber denilir buna. Allahu Ekber. Ve kainatın azametine münasip, kainatın bu büyüklüğüne münasip, İki büyük ve geniş hakikat var. İki büyük ve geniş hakikatin şehadetleri kainatın bu büyük şehadetini ispat ediyorlar. O iki büyük hakikati ve şahitliği şimdi sizlere arz edeceğiz değerli dinleyenler. Evet, birinci hakikat, usulü din ve ilmi kelamın, din usulü alimlerinin ve kelam alimlerinin, dahi ulemasının ve hükemai İslamiyenin, İslami feylesofların diye çevirelim bunu, hükemai İslamiyenin gördükleri ve hadsiz bürhanlarla, sonsuz delillerle, ispatlarla ispat ettikleri hudus ve imkan hakikatleridir. Onlar demişler ki, usulüddin ve ilmi kelam alimleri bu kainatın Allah'a olan şahitliğiyle ilgili hudus ve imkan, o İslam feylesofları, büyük İslam alimleri, dahi insanlar iki hakikatten bahsetmişler. Hudus ve imkan hakikatleri. Hudus, bir şeyin
sonradan vücuda gelmesi, sonradan olması demektir. İmkan

ise değerli dinleyenler, varlığı ve yokluğu mümkün olma hali. Var da olabilir, yok da olabilirdi. Mesela insan olarak Allah Teala lütfetmiş, ikram etmiş insaniyeti bize, olmaya da bilirdi veya başka bir şey de olabilirdi. Bunun gibi. Yani varlığı ile yokluğu mümkün olma durumu. Var da olabilir, yok da olabilir. Buna imkan deniyor. Hudus ise sonradan olmaya deniliyor. Evet. Şimdi bu hakikatlere bakalım. Onlar ne demişler? Kim anlatıyor bunu? Usulüddin alimleri, din usulünün dahi imamları, kelam alimleri, Allah Teala'nın varlığını, birliğini ispat eden alimler, bunların dahileri ve hükemayı İslam'ın büyük zatları böyle söylemişler. Ve bu hudus ve imkan delillerini de yine hadsiz başka delillerle ispat etmişler. Burada bunu da inşallah, hudus nedir, imkan nedir, hangi delillerle bilinir ve bu hudis ve imkan delillerinden kainatın Allah'a olan şahitliği nasıldır, bunu görmüş olacağız değerli dinleyenler inşallah. Evet, madem bu alemde ve her şeyde tagayyür ve tebettül var. O büyük İslam dahileri böyle söylüyorlar. Diyorlar ki madem ki kainata baktığımızda şunu görüyor muyuz? Her şeyde bir değişiklik, bir başkalaşma var mı? Var. Canlı cansız her şeyde var bu. Madem ki bir değişme ve başkalaşma var, o halde fanidir. Elbette fanidir, hadistir. Yani sonradan olmuştur. Varlığı kendinden değildir. Ezeli ve ebedi değildir. Zatından değildir varlığı. Sonradan birisi onu yapmış, vücuda getirmiştir. Nereden anlıyoruz diyor? Madem ki değişme, başkalaşma var. O halde kadim olmaz. Yani bir başlangıcı olmayan olmaz. Bir başlangıcı var, birisi onu başlatmış. Madem hadistir, yani sonradan olmuştur, kadim değildir, elbette onu ihdas eden, yani onu sonradan yapan, vücuda getiren, yeni bir şey ortaya koyan, yeni bir şey olarak onu ortaya çıkaran bir sanatkar var, sani var. Var ki o sanatı yapmış. Bir tablo görseniz, güzel bir tablo, elbette onun bir sanatkarı, bir ressamı olur. Bir bina görseniz elbette o binanın bir sanatkarı, onu yapan bir ustayı bilirsiniz. Bir harf görseniz elbette o harfi yazan bir katip olduğuna delalet eder. İşte kainattaki her bir şey, madem ki kadim değildir, yani başlangıcı olmayan değildir, ezeli değildir, hadistir, yani sonradan olmuştur, o halde onu ihdas eden, onu ortaya koyan, onu yapan, sanat olduğuna göre sanatlı yapan bir sani var. Ve madem her şeyin zatında, her bir varlığın zatında vücudi ve ademi bir sebep bulunmazsa müsavidir. Her bir varlığın vücudunda, değerli dinleyenler, vücuda dair yahut, yani varlığa dair yahut da ademe, yani yokluğa dair bir sebep olacak. Böyle bulunmazsa ikisi de eşittir. Varlıkla yokluk eşit olur. O halde elbette vacip ve ezeli olamaz. Madem ki vücudu, varlık ve yokluk buna dair bir sebep barındırıyor içinde. Var da olabilirdi, yok da işte imkan delili. O halde varlığı mecburi ve ezeli olamaz. Öyle olsa o yokluğa da meyilli olmaz zaten. Ve madem muhal ve batıl olan, yani olması imkansız, kabul edilemez olan devir ve teselsül, silsile halinde devam etme, birbirine devretme ile birbirini icat etmek mümkün olmadığı kat'i bürhanlarla ispat edilmiş, kesin bir şekilde ispat edilmiş ki bir şeyi birine devrederek bir icat yapamazsınız. Elbette öyle bir vacibül vücudun mevcudiyeti lazımdır ki şu halde, madem bu tebettürler, tagayyürler, imkan ve hudus, sonradan ihdas olma, varlık yokluğun sebeplerinin bulunması, her bir şeyin sanat olması ve onu yapan bir sanatkarın bulunması, kadim olmaması varlıkların, yani ezeli, başlangıcı olmayan olmaması, sonradan yapılmış olması, tahavül ve tagayyüre maruz olmaları, bütün bunlar ispat ediyor ki başka delillerle birlikte, bütün bunların üstünde, bütün bunları yapan, varlığı ezeli ve ebedi olan, başlangıcı olmayan, sonu olmayan, varlığı mutlak zaruri bulunan bir vacibül vücudun Allah'ın mevcudiyeti lazım geliyor ki naziri mümteni, onun benzeri, ortağı asla olamaz, mümkün değildir.

imkansızdır yani bir benzerinin olması imkansızdır. Hadis olanlara, yani muhalefetün lil havadis diyoruz ya, sonradan olanlara benzememesi gerekecek o vacibül vücudun. Yani naziri mümteni, benzeri imkansız, misli muhal, onun bir örneğinin olması asla mümkün değil. Ve bütün maadası mümkün, onun dışındaki her şey ise mümkün olur. Yani varlığı ve yokluğu onun nazarında eşittir. Allah var ederse vardır, Allah var etmezse yoktur. Demek ki öyle bir zat lazım. Öyle bir zatın vücudu zaruri olan, benzeri olmayan, eşi olmayan, misli bulunmayan, bulunması dahi muhal olan, kendisinden gayrı her şeyin mümkün olduğu, varlık ile yokluğunun ve masiva dediğimiz masivası, yani onun dışında kalan her şeyin mahluk olduğu bir zat olacak. Onun yarattığı bir zat olacak. Masivası onun mahluku olacak. Dolayısıyla Allah'ın dışındaki her şey Allah'a aittir. Allah'tan gelmiştir. Allah var ettiği için olmuştur. Evet, hudus hakikati, yani sonradan olma hakikati, her şeyin Allah dışında kainatı istila etmiş olduğunu görüyoruz. Tüm kainattaki her şeye bakıyoruz. Hepsi tebdil ve tagyirle adem yahut imkan ortasında müsavi ve bunlara maruz kalmış. Tebeddülat, tagayyürat var hepsinde. Hepsi sadece kendinden, kendiyle alakalı değil, tüm kainattaki başka şeylerle alakalı. Kendisini de bilen, başkasını da bilen, kendisini de yaratan, başkasını da halk eden birisi o münasebeti kurmuş. Ve bütün bunları yaratan zat asla bunlara benzemeyen birisi. İşte bu hudus hakikati kainatı istila etmiş, kaplamış. Her yerinde var kainat. Çoğunu göz görüyor. Pek çoğunu gözümüzle biz müşahede ediyoruz. Diğer kısmını akıl görüyor. Bazı hakikatleri de gözümüzün yaratılışı gereği biz göremiyoruz ama aklan, yani aklediyoruz, akıl gözüyle görüyoruz. Çünkü gözümüzün önünde her sene güz mevsiminde öyle bir alem vefat eder ki, güz mevsimi geldiğinde görmüş olduğumuz o yemyeşil bahar mevsimi, sonsuz sayısını bilmediğimiz kadar ağaçlar, meyveler, çiçekler, böcekler, hayvanlar kışın beyaz sayfası altına girmeye doğru o güz mevsiminde hazırlanıyorlar. Hepsi sararıyor, soluyor. Koskoca bir alem ölüyor, vefat ediyor. Her birisinin hadsiz fertleri, efradı bulunan ve her biri zihayat bir kainat hükmünde olan 100.000 nevi nebatat ve küçücük hayvanat o alem ile beraber vefat ederler. 100.000 belki daha fazla çeşidi olan, belki milyonlar, milyarlar, trilyonlar ferdi bulunan, pek çok nevleri bulunan koskoca her biri canlı bir kainat hükmünde olan, adeta hayatlı bir kainat hükmünde olan 100.000 çeşit bitki, ağaç ve o küçük hayvanlar, o böcekler dediğimiz hayvanlar hepsi birlikte o güz mevsiminde, değerli dinleyenler, ölüyorlar, vefat ediyorlar. Fakat o kadar intizam ile vefat ederler ki, öyle bir düzen içerisinde onların ölümü gerçekleşir ki, haşir ve neşirlerine meydan olan, yani tekrar dirilmelerine, ne yayılmalarına meydan olan ve rahmet ve hikmetin mucizeleri ve kudret ve ilmin harikaları bulunan çekirdekleri, onları yeniden devam ettirmek için Allah-u Teala onlara tohumlar, çekirdekler veriyor, yumurtalar veriyor. Bunlar da Allah'ın rahmetinin ve hikmetinin mucizeleridir. Hayatlarını oradan devam ettiriyor Cenab-ı Hak. Allah'ın ilminin, kudretinin harikalarıdır bunlar. O çekirdekleri, o tohumları, o yumurtacıkları baharda yerlerinde bırakıp defteri amallerini ve gördükleri vazifelerin programlarını onların içine derc etmiş Cenab-ı Hak. Adeta onların ellerine vererek Hafiz-i Zülcelal'in, Celal sahibi muhafaza edicinin, Allah-u Teala'nın Hafiz-i Zülcelal'in himayesi altında o yumurtalar, çekirdekler de Allah-u Teala'nın koruyuculuğu altında muhafaza oluyor. Orada muhafaza edip Allah'ı kendi hikmetine emanet ederler. Sonra vefat ederler. Böyle intizamlı bir şey. Rastgele ölmezler yani. Tohumunu, çekirdeğini, yumurtasını Allah'ın hafiziyetine emanet edip, yine Allah'ın mucizesi olan

ilminin, kudretinin harikası olan o çekirdekleri, tohumları nesillerin devam ettirmek için Allah'a emanet edip Allah'ın izni ve hikmetiyle öyle vefat ederler. Ve bahar mevsiminde haşr-ı azamın, büyük haşrın adeta 100.000 misalleri ve numune ve delilleri hükmünde olarak Allah-u Teala onları yeniden dirilterek, yüz binlerce şeyi, böceği, bitkiyi, hayvanı tekrar dirilterek insanlara haşırda sizi de böyle dirilteceğim diye örnek gösterir. O haşrın, büyük haşrın delilleri hükmünde olarak o vefat eden ağaçlar ve kökler ve bir kısım hayvancıklar aynen ihya ediliyorlar, diriltiliyorlar. Ve bir kısmının dahi kendi yerlerinde misalleri, emsalleri, aynen benzerleri, onlara benzeyenleri icat ve ihya olunuyorlar. Ve geçen baharın mevcudatı dediğimiz varlıkları, işledikleri amellerin ve vazifelerin sahifelerini ilanat gibi neşredip, Bismillahirrahmanirrahim ve İzâ suhufü nüşirat ayetinin bir misalini gösteriyorlar. Sahifeler, amel defterleri açıldığı zaman Tekvir suresi 10. ayet onun adeta mealini gösteriyorlar. Amel defterleri olan o yumurtalar, çekirdekler, tohumcuklar baharda tekrar ve İzâ suhufü nüşirat amel defterleri, sahifeleri açıldığı zaman manasında hem insanlığın büyük haşrına örnek olarak hem de kendi amel defterleri açılmış gibi yine Allah'ın kudretiyle, rahmetiyle, ilmiyle vücuda gelip açılıp misillerini, benzerlerini ortaya koyup ve İzâ suhufü nüşirat ayetinin bir misalini gösteriyorlar değerli dinleyenler. Hem heyet-i mecmuası cihetinde, yani kainatın bütün unsurlarının tamamı itibariyle her güzde ve her baharda, her güz mevsiminde ve bahar mevsiminde büyük bir alem vefat eder. Bunu gözümüzde hepimiz görüyor muyuz? Evet, hepimiz gözümüzde bunu müşahede ediyoruz. Bütün ağaçlar, çiçekler, bitkiler, otlar hepsi sararıyor, dökülüyor. Bütün küçük böcekler büyük çoğunlukla kısmı ekserisi ölüyor, vefat ediyor. Ve taze bir alem vücuda geliyor. Sonra güz mevsiminde ölen o mevsimin yerine yeni bir mevsim vücuda geliyor. O ağaçların, çiçeklerin, otların yerine, ki sayısını hiçbirimiz sayamayız, belki hadsiz derecede, onların yine tohumları, yumurtaları, çekirdekleri vasıtasıyla Allah-u Teala onları hıfzedip yeni bir alem vücuda getiriyor. İşte o vefat ve hudus, yani o baharın güzde ölmesi ve yeniden ikinci bir baharda dirilmesi o kadar muntazam cereyan ediyor. Asla bir sapma, bir intizamsızlık, bir bozukluk, bir düzensizlik görülmüyor. Ve o vefat ve hudusta, yani o kainatın ölmesinde, o baharda ve tekrar yeni baharda dirilmesinde gayet intizam ve mizanla son derece düzenli ve ölçülü o kadar çeşitler, türler, nevler ve fiyatları ve hudusları oluyor ki bütün türler, mesela aslan türleri, kelebek türleri, sivrisinek türleri, meyve türleri, çiçeklerin her türlüsü, otların her türlüsü ve hakeza tür tür kainatta pek çok mevcudat var. Bunlar bitkiler ve hayvanlar ise canlı aynı zamanda. Hayvanlar aynı zamanda ruhlu bitkilerden farklı olarak. Bütün bunlar özellikle de kış mevsiminde, güz mevsiminde sararıp halden hale giren, değişen, adeta vefat eden o türler, o nevler milyonlarca ferdiyle birlikte son derece düzenli, intizamlı, adeta hiçbir sapma olmadan ölüyorlar ve diriliyorlar tekrar ikinci baharda. İşte öyle muntazamlı oluyor ki bu iş, güya dünya öyle bir misafirhanedir ki zihayat kainatlar, bunların her birisi bir kainat gibi, her bir böcek bir kainat, her bir ağaç bir kainat gibi hayat sahibi kainatlar. Bu zihayat kainatlar bu dünya misafirhanesinde misafirdirler. Ve seyyah alemler gezici alemler gibidirler ve seyyar dünyalar hükmündedirler. İşte bu seyyah alemler ve seyyar dünyalar bu dünya misafirhanesinde onlara gelirler, vazifelerini görürler ve oradan tekrar giderler. İşte bu dünyada böyle hayatlar dünyaları ve vazifedar kainatları kemal-i ilim ve hikmet ve mizanla, tam bir ilim, tam bir hikmet, mükemmel bir ölçüyle ve düzen içerisinde ve intizam ve nizamla ihdas ve icat edip onları
vücuda getirip onları yaratıp Rabbani maksatlarda, Rabbani maksatlar gayelerde ve ilahi gayelerde ve rahmani hizmetlerde. Hepsi bir gaye, bir hizmet, bir maksat için. Kimin maksat? Rahmani, gaye, ilahi, hizmet, Rabbani. Kadirane istimal onları kudretiyle, gücüyle boyun eğdiriyor. Kadirane onları çalıştırmak, kullanmak ve rahimane, merhametlice istihdam eden bir Zat-ı Zülcelal'in vücubu vücudu varlığının mutlaka olmasının lazım olduğu ve hadsiz gücü, kudreti ve nihayetsiz hikmeti bilbedahe açıklıkla güneş gibi akıllara görünüyor. Hudus mesailini, yani hudus meselesini, sonradan olma yapılma meselesini Risale-i Nur'a ve Muhakkikini Kelamiye'nin, kelam ilminin muhakkik alimlerinin kitaplarına havale ile o bahsi kapıyoruz. Evet, hudus meselesi böyleydi değerli dinleyenler. Yani ihdas edilme, yeni bir şey olarak ortaya konulma birisi tarafından, bir sanatkar tarafından. Ve imkan meselesine geliyoruz. Varlığı ve yokluğunun mümkün olması hali bir şey. Ama imkan ciheti ise o da kainatı istila ve ihata etmiş. Hudus hakikati içinde hatırlarsanız kainatı ihata ve istila etmiş dedi ve örnekler verdi. Misallerle o hakikati gayet güzel ve mükemmel bir surette izah ve ispat etti. Şimdi imkan cihetine bakıyoruz. Onun da imkanın da kainatı istila ettiğini, ihata ettiğini, kuşattığını görüyoruz. Çünkü görüyoruz ki değerli dinleyenler, her şey külli ve cüz'i bulunan, büyük ve küçük olsun, arştan ferşe kadar, zerrattan yani zerrelerden, atom parçalarından seyyarat dediğimiz gezegenlere kadar her varlık, her mevcut mahsus bir zat ve muayyen bir suret ve mümtaz bir şahsiyet ve has sıfatlar ve hikmetli keyfiyetler ve maslahatlı cihazlarla dünyaya gönderiliyor. Kainatta imkan hakikatinin her şeyi ihata ve istila ettiğini şuradan anlıyoruz ki değerli dinleyenler, neye bakarsak bakalım bu kainatta, bu şey küçük olsun, büyük olsun, cüz'i olsun, külli olsun, ferdi olsun, umumi olsun, yerde, yeryüzünde olsun, gökte olsun, ister bir toz tanesi, ister koskoca bir gezegen olsun, hepsinde, her bir mevcuda baktığımız zaman tamamının ona mahsus, kendisine mahsus bir kişiliği, bir zatı, bir varlığı var. Ve bu birisi tarafından özellikle ona verilmiş, Allah-u Teala tarafından. Yine her birisinin, her bir mevcudun kendisine mahsus bir sureti var. Ona özel seçilmiş bir şahsiyeti var. Kendisine ait, kendisine özel sıfatları var. Hikmetli keyfiyetler mevcut onda, çeşitli gayeler var. Belirli faydeler gözetilerek ona bazı cihazlar verilmiş. Asla ne kendisi ne başkası, Allah'tan başka hiç kimse ona onu veremez. Bütün bunlarla birlikte dünyaya gönderiliyor. Halbuki o mahsus zata, yani onun kendi özel ona verilen hususi zatına ve o özel mahiyetine, seçkin mahiyetine, hadsiz imkanat içinde o hususiyeti vermek, mesela bir zerreyi zerre olarak yapmak, o özelliği vermek. Bir çiçeği çiçek olarak yapıp o özelliği vermek, ona başka vazifeler vermek. Bir gezegeni gezegen yapıp belli bir yörüngede onu çevirip onu parlatmak. Yani ona ait özelliği ona vermek, kainattaki imkanlar içinde bir düşününüz, ne kadar imkandan vücuda gelebilir. Hadsiz, sonsuz, sayısını bilemediğimiz kadar imkanlar var. Bir çiçeğin çiçek olabilmesi için, mesela bir sarı çiçeğin sarı çiçek olabilmesi için, yeşil yaprağının olabilmesi için, her birinin tek tek tüylerinin bulunması için, içinde su gezecek kanalların olması için hadsiz imkanat var. Her şey olabilirdi, hiçbir şey olmayabilirdi. Birisinin onu bir gayeyle, bir denge içinde, bir ölçüyle, ona mahsus özellikleri vererek nasıl besleneceğini, ne zaman vücuda geleceğini, ne kadar yaşayacağını, kaç dal çiçek açacağını, benzerlerine nasıl benzeyip nasıl benzemeyeceğini, rengini, kokusunu, tadını, ne işe yarayacağını, ne zaman öleceğini, neslini nasıl devam ettireceğini ve hakeza, ona mahsus şahsiyeti, ona ait özellikleri, ona ait hikmetleri bütün kainattaki imkanlar içinde düşünseniz, bütün kainatı bir araya getirseniz
bir Sani-i Zülcelal olmadan, bir Kadir-i Külşey olmadan bu mümkün değildir. Onunla ilgili, onun öyle olabilmesi için, bu insan için de geçerli, bir insanın insan olabilmesi için bütün kainat kadar imkanat var yahut imkansızlık var. İşte hadsiz imkanat içinde o hususiyeti ona vermek, bir insanı insan yapmak yahut bir çiçeği çiçek yapmak, hem suretler adedince imkanlar ve ihtimaller içinde. Mesela bir insanın sureti nasıl olabilirdi? Sizin kendi suretiniz 1,5 milyar Müslümandan birine benzeyebilirdi. Yahut 7 milyar insandan birisine benzeyebilirdi. Geçmiş insanlardan gelecek insanlar. Yahut da bir insan sureti olmayabilirdi. Nitekim öyle doğanlar da var. Bakınız, hadsiz o sureti size vermek, o kişiliği, o şahsiyeti hadsiz imkanlar içinde. İmkan delili diyoruz. Olabilirdi de olmayabilirdi. Taş da olabilirdiniz, böcek de, ağaç da, insan da, melek de, cin de. Allah-u Teala seçmiş sizi insan olarak. Yani hadsiz imkanlar var. O imkanlar ve ihtimaller içinde o nakışlı ve farikalı, sizi başkalarından ayırt eden süslü, dengeli ve size uygun, münasip ve belirli o muayyen sureti giydirmek, hem cinsinden olan eşhasın miktarınca imkanlar, bir de birbirine benzeyen var. Sarı çiçek örneğini verdik. Tüm kainatta, tüm dünyada ne kadar sarı çiçek var düşününüz aynı cinsten. Her birinin sureti biz aynı gibi görürüz ama insanların ayrı ayrı olduğu gibi her birinin sureti, onun da bir alameti farikası var. Hepsinden ayrı. Kendi cinsler içindeki hadsiz imkanlar içinden bile o sureti alması, bütün o imkanlar içinde çalkanan o varlığa, o mevcuda, o layık şahsiyeti imtiyazla onu ona seçerek, ona tahsis etmek, hem sıfatların, nevlerin yani türlerin ve mertebeleri sayısınca imkanlar ve ihtimaller içinde şekilsiz ve mütereddit bulunan o sanata, o masnua, ona has, ona özel ve ona muvafık maslahatlı sıfatları yerleştirmek, hem hadsiz yollar ve tarzlarda bulunması mümkün olması noktasında hadsiz imkanat ve ihtimalat içinde mütehayyir, sergerdan yani hayrette kalmış, başıboş, hedefsiz o mahluka o hikmetli keyfiyetleri ve inayetli cihazları takmak ve onu onunla tecihiz etmek, yani donatmak, elbette külli ve cüz'i bütün mümkünat adedince, küçük olsun, büyük olsun, umumi olsun, ferdi olsun, bütün o mevcudat ve mümkünat adedince, her mümkünün mezkur mahiyet ve hüviyet, yani onun nelerden meydana geldiği kişiliği ve heyet ve suret, sıfat ve vaziyetinin imkanı adedince tahsis edici, birisi ona tahsis etmiş, tercih edici, tayin edici ve ihdas edici, o imkanat içinde onu o şekilde yapıcı bir vacibül vücudun mutlak zaruri birisi, vücudu zaruri olan birisi olacak ki bütün bu ihtimalat ve imkanat içinde ona mahsus bir tercihle onu ona seçecek. Bir vacibül vücudun vücubu vücuduna, yani varlığının zaruri olduğuna ve hadsiz kudreti bulunduğuna ve nihayetsiz hikmetine ve hiçbir şey ve hiçbir iş ondan gizlenmediğine, hiçbir hal durum ondan gizli kalmayacağına ve hiçbir şey ona ağır gelmediğine ve en büyük bir şey, en küçük bir şey gibi ona kolay geldiğine ve bir baharı bir ağaç kadar ve bir ağacı bir çekirdek kadar suhuletle, kolaylıkla icat edebildiğine işaretler ve delaletler ve şehadetler, imkan hakikatinden çıkıp kainatın bu büyük şehadetinin bir kanadını teşkil ederler. Kainatın şehadetini, Allah'a olan şahitliğini her iki kanadı ve iki hakikatiyle, imkan ve hudus hakikatleriyle, Risale-i Nur eczaları ve bilhassa 22. ve 32. sözler ve 20. ve 33. mektuplar tamamıyla ispat ve izah ettiklerinden onlara havale ederek bu pek uzun kıssayı kısa kestik. Ve birinci hakikat böylece tamamlanmış oldu değerli dinleyenler. Kainatın heyet-i mecmuasından gelen, yani tamamından, kainatı oluşturan her şeyden gelen büyük ve külli şehadetin ikinci kanadını ispat eden ikinci hakikat. İkinci hakikate geçiyoruz. Birinci hakikat iki kısımdı. İmkan delili ve hudus deliliydi. Değerli dinleyenler, kainatın Allah'a olan delaletlerinden. Şimdi ikinci hakikati anlatacağız sizlere inşallah. Kainatın bütününden, tamamından, heyeti mecmuasından gelen
büyük ve külli şahitlik, Allah'a olan şahitlik onun ikinci hakikati. Evet, bu mütemadî

Adiyen çalkanan inkılaplar ve tahavvülatlar içindeki aynata baktığımız zaman sürekli şekilde bir değişiklik ve halden hale geçmeklikler var. Bütün bunlar içinde vücudunu ve hizmetini vezi hayat dediğimiz hayat sahibi olanlardan ise bunlar hayatı muhafazaya ve vazifesini birbirine getirmeye çalışan mahlukatta kuvvetlerinin bütün haricinde bir taavün hakikati görünüyor. Bütün bunlara baktığımız zaman bütün bu değişikliklere, halden hale geçmeye, kainattaki her bir şeyde vücudunu, hizmetini, görevlerini, hayat sahibisi hayatını muhafaza etmek, vazifesini yerine getirmek için çalışan bu mahlukatın kendi kuvvetlerinin haricinde, dışında bir yardımlaşma, teavün dediğimiz birbiriyle yardımlaşma, birbirine yardım etme olduğunu görüyoruz. Örnek verecek olursak, mesela unsurları zihayatın imdadına, hayat sahibi olmayan büyük unsurları hayat sahiplerinin imdadına, hususen bulutları nebatatın yani bitkilerin imdadına, onlara medet vermeye, yardım etmeye ve nebatatı dahi hayvanatın yardımına ve hayvanatı ise insanların muavenetine ve memelerin kevser gibi sütleri yavruların beslenmelerine ve zihayatların hayat sahiplerinin iktidarları haricindeki güçlerinin yettiğinin çok çok ötesinde pek çok hacetleri, ihtiyaçları ve erzakları umulmadık yerlerden onların ellerine verilmesi. Hatta zerrat-ı taamiye dahi, yediğimiz yiyecek zerrelerinin, yemek zerrelerinin dahi beden hücrelerinin tamirine koşmaları gibi teshir-i rabbani ile, Rabbimizin onları teshir etmesiyle istidam-ı rahmani dediğimiz Allah-u Teala'nın merhametinden kullarına şefkat etmesinden dolayı onları çalıştırmasıyla ile olan hakikati teavünün, yardımlaşma hakikatinin gerçeği budur. Rahmani bir istihdamdır. Rabbani bir boyun eğdirmektir. Der ki unsurlara siz bitkilerin yardımına koşun. Bitkiler hangi güçle unsurları kendilerine yardım ettirecekler? Bulutlara der ki bitkilerin yardımına koşun. Onları sulayın, büyütün. Bitkilere der hayvanatın imdadına koşunuz. Hayvanlara yardımcı olunuz. Onların yiyeceği olunuz. Hayvanları insanların yardımına verir. Özellikle zayıf yavruların, insan yavrusu olsun, hayvan yavrusu olsun, daha doğdukları anda en çok ihtiyaçları olan ve onlara en çok faydalı olan süt dediğimiz ab-ı hayat gibi o gıdayı memeleri kevser ırmağı yapıp adeta birer musluk gibi o kevser sütlerini onlara en muhtaç oldukları zamanda vermek, yavruları böylece beslemek, bütün hayat sahiplerinin kendi ihtiyaçlarının çok çok fazla olması ve güçlerinin hadsiz derece ötesinde o ihtiyaçlarını, rızıklarını onlara vermek, yediğimiz yemek zerrelerinden beden zerrelerini besletip vücudu devam ettirmek, kainatın en akıllısı olan insan dahi ağzında çiğnedikten sonra o zerrat-ı taamiye dediğimiz yiyeceklerin nereye gittiğini bilemiyor, karışamıyor. Midede Cenab-ı Hak rahmani bir surette onları çevirtip vücudun beslenmesine uygun hale getirip kemik için, kan için, mide için, göz için, kulak için, saç için, vücudun her yeri için ne gerekiyorsa hangi madde, hangi protein, hangi karbonhidrat onları oraya gönderip çevirtiyor. O çarkı döndürüyor. İşte insanın çok çok ötesinde bunların istihdam edilmesi ancak Rabbimizin onlara boyun eğdirmesiyle, Rahman olan Rabbimizin, Allah-u Teala'nın onları orada çalıştırmasıyla mümkün olduğunun ve yardımlaşma hakikatinin bu olduğunun ve bunun pek çok misalleri doğrudan doğruya bütün kainatı bir saray gibi idare eden bir Rabbül Aleminin, alemlerin Rabbinin umumi hem rahimane yani hem her şeye matuf hem merhametli bir şekilde Rablığını gösteriyorlar Allah-u Teala'nın. Evet, camit ve şuursuz ve şefkatsiz olan, cansız, donuk, şuuru yok, şefkat nedir bilmeyen ve birbirine şefkatkârâne ve şuurdarâne vaziyet gösteren muavenetçiler, bulut bitkiyi nereden tanısın, bitki hayvanı nereden bilsin ki ya gideyim de bunun bana ihtiyacı var, yardımcı olayım desin. İşte bu birbirine yardım ediciler elbette gayet rahim, gayet hakim bir Rabbi Zülcelal'in kuvvetiyle, onun rahmetiyle, onun emriyle birbirine yardıma koşturuluyorlar. İşte kainatta cari olan teavün-ü umumi, bütün kainatta bir yardımlaşma var. Kainat bir yardımlaşmadan devam ettiriliyor Allah'ın izniyle, bir mücadele ile değil. Materyalistlerin söylediği gibi her şey birbirinin imdadına koşuyor. Neyle? Her şeyin sahibi olan, Rahman olan, Rahim olan, Hakim olan Rabbi Zülcelal'in kuvvetiyle, onun rahmetiyle, onun emriyle. İşte kainatta cari olan
taavün umumi, her şeyde görülen bu yardımlaşma

seyyarattan yani gezegenlerden ta zi hayatın aza ve cihazat, hayat sahibi olanların aza ve cihazat ve zerrat-ı bedeniye dediğimiz beden hücrelerinin kaderi kalem, kaderi kemal-i intizamla cereyan eden muvazene-i âme, her şeyde görülen umumi bir denge, bir ölçü ve muhafaza-i şamile, her şeye şamil, her şeyi kuşatan bir koruyuculuk ve gökyüzünün, semavatın yıldızlı yüzünden ve zeminin zinetli yüzünden ta çiçeklerin süslü yüzlerine kadar kalem gezdiren tezyin. Gökyüzünü de yıldızlamış, yıldızlarla süslemiş, yeryüzünü zinetlendirmiş, süslemiş, çiçeklerin yüzlerini süslemiş aynı kalem. Ve kehkeşandan ve manzume-i şemsiyeden yani güneş sisteminden, saman yolundan ta mısır ve nar gibi meyvelere kadar hükmeden bir tanzim var. Mısırı da narı da tanzim ediyor, taneleri onların üzerine yerleştiriyor, gökyüzüne gezegenleri yıldızlı yerleştiriyor, yeryüzünü çiçeklerle, bitkilerle, hayvanlarla, insanlarla süslüyor, her çiçeğe ayrı bir süs, ayrı bir nakış veriyor, hepsini tanzim ediyor ve hepsinde hüküm sahibi. Ve güneş ve kamerden ve unsurlardan ve bulutlardan ta bal arılarına kadar, saman yolundan güneş sistemine kadar, aydan güneşe kadar, dağ, deniz gibi, bulut gibi büyük unsurlardan ta bal arılarına kadar hepsine bir memuriyet veren, onları vazifeli kılan tavzif gibi pek büyük hakikatlerin büyüklükleri nispetindeki şehadetleri, kainatın şehadetinin ikinci kanadını ispat ve teşkil ederler. Madem Risale-i Nur bu büyük şehadeti ispat ve izah için izah etmiş, biz burada bu kısacık işaretle iktifa ederiz. İşte dünya seyyahının, o birlikte gezdiğimiz, birlikte marifet nurlarını devşirdiğimiz o dünya seyyahının kainattan aldığı dersi imaniye kısa bir işaret olarak birinci makamın 18. mertebesinde böyle denilmiş. Arapça kısmını şimdi sizlere arz edeceğim. Daha sonra da mealini verip programımızı kapatacağız inşallah. Tüm kainatın bütün mecmuuyla Allahu Teala'ya olan şehadetinin Arapça kısmı. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul vacibul vücudul mümteni'u nadir ruhul mümkünü küllü ma sivahul vahidul ahadüllezi delle ala vücubu vücudihi fi vahdetihi hadihil kainatü Kitabül Kebirül Mücessemü vel Kur'anül Cismaniyül Muazzamü vel Kasrül Müzeyyenül Munazzamü vel Beledül Muhteşemül Muntazamü bi icmai süverihi ve ayatihi ve kelimatihi ve hurufihi ve evvabihi ve susudihi ve suhufihi ve suturihi ve ittifakı erkanihi ve envahi ve eczaihi ve cüz'iyatihi ve sekenetihi ve müştemilatihi ve varidatihi ve mesarifihi şehadeti, azameti, ihateti, hakikatil hududi ve tagyiri vel imkani bi icmai cemii ulemai bil ilmil kelam ve bi şehadeti hakikati tebdili suretihi ve müştemilatihi bil hikmeti vel intizam ve tecdidi hurufihi ve kelimatihi bin nizami vel mizan ve bi şehadeti azameti ihateti hakikati taavunu ve tecavülü ve tesanüdü ve tesanüd ve tedahülü vel mevzuneti vel muhafazati fi mevcudati bil müşahadeti vel ayan denilmiş değerli dinleyenler. Böylece mealini de sizlere şimdi arz edeceğim. Birinci hücceti imaniye ayet-el kübra risalesini Allah'ın izniyle tamamlamış oluyoruz değerli dinleyenler. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Evet, meali de şöyle: Allah'tan başka hiçbir ilah yok, benzeri asla olmayan ve kendisinden başka her şey varlığı mümkün olan, bir ve tek olan, o varlığı zaruri olan vacibul vücut ki büyük mücessem kitap, cismani muazzam Kur'an, süslü nizamlı saray, muhteşem muntazam diyar olan bu kainat, surelerinin ve ayetlerinin ve kelimelerinin ve harflerinin ve kısımlarının, fasıllarının, sahifelerinin ve satırlarının icmaıyla ve rükünlerinin, çeşitlerinin, parçalarının, parçacıklarının, yerleşenlerinin, müştemilatının, gelirlerinin ve masraflarının ittifakıyla, bütün kelam ilmi ulemalarının, alimlerinin icma ettiği sonradan olma, değişme ve imkan hakikatinin azametli kuşatmasının şahitliğiyle ve sureti ve müştemilatının hikmet ve intizamla değişmesi ve harfleri ve kelimelerinin intizam ve ölçüyle yenilenmesi, hakikatinin şehadetiyle ve mevcudatında müşahede edilen ve görülen yardımlaşma

0: Gayet tefekkürü güzel bir yer. Tavsiye ediyoruz tamamını okumalarını değerli dinleyenler. Ben sizlere Asay-ı Musa Mecmuası'ndan arz ettim bu kısmı. İnşallah Allah nasip ederse ikinci hücceti imaniye ile önümüzdeki hafta bir başka programda devam edeceğiz. Cenab-ı Hak o dünya seyyahı gibi bizleri de imanın, marifetin mertebelerinde zevk eden, oralara ulaşan, imanla yaşatan, yaşayan, imanla ölen, imanla Allah'ın huzuruna varan kullarından eylesin. İmkan ve hudus hakikatini, sonradan olma hakikatini burada bu hafta görmüş olduk değerli dinleyenler. Kainatın şehadetiyle ilgili. Onun haricinde de işte suretlerin açılması, her şeyin birbirine yardımcı olması, varlıkla yokluğunun birbirine eşit olması, yani imkan sonradan olma, hudus gibi, kainattaki muavenet hakikati gibi, tahavül, tagayyür gibi hadiselerin şahitliğiyle de kainatın tüm unsurlarının en küçük parçasından, parçacığından en büyük unsurlarına kadar Allah'a olan şahitliğini gördük ve imanımıza inşallah manevi mertebelerde ilerlemesine, terakki etmesine vesile olduk diyelim. Cenab-ı Hak kabul etsin değerli dinleyenler. İnşallah yeni bir programda yeniden sizlerle olmak ümit ve temennisiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Bu büyük sahabi Necaroğullarından Halid bin Zeyd bin Kuleyb adını taşımaktadır. Lakabı Ebu Eyyub'dur ve Ensar'a mensuptur. Allah onun adını doğuda ve batıda meşhur etmiştir. Yine onun şeref ve itibarını halk arasında artırmıştır. Bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye muhacir olarak gelip de misafir olmak için bütün Müslümanların evlerinin arasından onun evini seçtiğinde olmuştur. İşte bu ona övünç olarak yeter. Hicretin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde halk onu en güzel şekilde karşıladı. Onun gelip yerleşmesi için kalplerini açtılar. Evlerinin en iyi yerlerini onu misafir etmek için hazırladılar. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine yakınındaki Kuba'da 4 gün kalmış ve orada takva üzere kurulan bir mescit yapmıştı. O, devesine binerek yola çıktı. Yesrib ileri gelenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendi evlerinde misafir etme şerefine ermek arzusuyla onun geçeceği yolda durup bekliyorlardı. Bu arada bazıları devenin önüne geçip şöyle diyordu: "Ya Resulallah, benim evimde kal. Seni misafir etmek için her türlü imkanım vardır." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Bırakın deveyi, o ne yapacağını bilir." diyordu. Deve yürüyor, bütün gözler onu takip ediyordu. Bir evi geçtiğinde sahipleri üzülüp artık ümitlerini kesiyorlardı. Deve böylece yoluna devam ediyor, halk da onun peşinden gidiyordu. Şanslı kimseyi öğrenmek için meraklanıyorlardı. Bu arada kendilerinin kaçırdığı fırsata da üzülüyorlardı. En sonunda deve Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinin önündeki boş arsada çöktü. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deveden inmedi. Biraz sonra deve kalkıp yürümeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yularını gevşetmişti. Çok geçmedi, deve aynı yoldan geri dönüp önceki yere çöktü. İşte o anda Ebu Eyyub el-Ensari'nin kalbini büyük bir sevinç kapladı. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme koşup "Hoş geldin." dedi. Eşyasını yüklendi, sanki o dünyanın bütün hazinelerini taşıyordu. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi evine götürmüş oldu.

Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evi üstte bir oda bulunan tek kattan ibaretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalması için üstteki odayı boşaltmıştı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alt katı yukarıya tercih etti. Ebu Eyyub da onun isteğine uyup onu arzu ettiği yere misafir etti. Gece olunca Resulullah sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem odasına çekildi. Ebu Eyyub'la hanımı yukarıdaki odalarına çıktılar. Kapıyı kapattıktan sonra Ebu Eyyub karısına dönüp, "Yazıklar olsun bize, biz ne yaptık? Biz yukarıda, Resulullah aşağıda, olur mu hiç? Biz peygamberle vahyin arasında mıyız? Öyleyse biz mutlaka helak olacağız," dedi. Ne yaptıklarını bilmez bir halde onları bir şaşkınlık, pişmanlık ve üzüntü almıştı. Biraz kendilerine gelir gelmez hemen kaldıkları odanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne rastlamayan bir tarafına çekildiler ve odanın ortasına yaklaşmayarak hep kenarda dolaştılar. Sabah olunca Ebu Eyyub peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Vallahi bu gece ne benim ne de Ümmü Eyyub'un gözlerine uyku girdi," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Neden ey Ebu Eyyub?" diye sordu. Ebu Eyyub da cevaben, "Düşündüm ki ben evin üstündeyim, sen altındasın. Ben hareket ettiğimde senin üzerine toz toprak dökülüp seni rahatsız etmiş. Dahası ben seninle vahyin arasına girmiş oldum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu kadar büyütme Ebu Eyyub. Ziyaretçilerin çokluğu sebebiyle aşağıda kalmamızın daha uygun olacağını düşündük," diye cevap verdi ve onları da rahatlattı. Ebu Eyyub radıyallahu anh anlatmaya devam ediyor. Bir müddet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin orada kalmasına itiraz etmedim. Fakat bir gece yukarıda testi kırılıp suyu döküldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine akar korkusuyla yorgan olarak kullandığımız bir örtüye suyu emdirdik. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip dedim ki, "Ey Allah'ın Resulü, bizim üstte senin altta olman benim hoşuma gitmiyor." Testi meselesini de anlattım. İsteğimi kabul edip yukarıya çıktı, biz de aşağıya indik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub'un evinde 7 aya yakın kaldı. Devenin çöktüğü boş arsaya mescit yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi ve hanımları için yapılan odalara taşındı. Böylece o Ebu Eyyub'a komşu oldu. Ebu Eyyub radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tam anlamıyla sevmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu çok seviyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evini adeta kendi eviymiş gibi kabul ediyordu. İbn Abbas radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir gün Hazreti Ebubekir öğle sıcağında mescide geldi. Ömer onu görüp dedi ki, "Ebubekir niye bu saatte çıkıp geldin?" Hazreti Ebubekir, "Çok acıktığım için bu saatte çıktım geldim," dedi. Hazreti Ömer, "İnan benim çıkmamın sebebi de bundan başka bir şey değildir," dedi. Onlar bu haldeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi ve onlara sordu, "Sizleri bu saatte çıkmaya zorlayan nedir?" Onlar da cevaben, "Bizi bu saatte çıkmaya zorlayan karınlarımızın açlığıdır," diye cevap verdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi, "Allah'a yemin ederim ki beni çıkmaya zorlayan da bundan başkası değildir. Kalkın gidelim." Kalkıp gittiler. Ebu Eyyub'un evinin kapısına geldiler. Ebu Eyyub her gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için yemek ayırırdı. Eğer gecikir de vaktinde gelmezse ev halkına yedirirdi. Kapıda onları hanımı Ümmü Eyyub karşıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındakilere "Hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ebu Eyyub nerede?" diye sordu. Ebu Eyyub yakındaki hurmalıkta çalışıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duyup
koşarak geldi ve o da Resulullah'a ve yanındakilere hoş geldiniz deyip sözüne şöyle devam etti. Ya Resulallah, bu sizin gelme vaktiniz değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledin dedi. Sonra Ebu Eyyub hurma ağaçlarının yanına gidip içinde kurusu, olgunu ve tazesi bulunan bir hurma salkımı kesti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu kesmeni istemedim, bize kuru hurma toplasaydın olurdu dedi. Ebu Eyyub radıyallahu anh da, ey Allah'ın Resulü, ben hem kuru hem olgun hem de tazesinden yemeni arzu ettim. Daha senin için bir de hayvan keseceğim dedi. Bunun üzerine kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, eğer kesersen sağlanı kesme dedi. Ebu Eyyub radıyallahu anh bir oğlağı tutup kesti, sonra hanımına sen hamur yoğurup bize ekmek yap, sen iyi ekmek yaparsın dedi. Oğlağın yarısını alıp haşladı, yarısını da kızarttı. Yemek pişince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle arkadaşlarının önlerine konuldu. Hazreti Peygamber oğlaktan bir parça alıp ekmeğin arasına koydu ve ya Ebu Eyyub, çabuk bu parçayı Fatıma'ya götür. Birkaç günden beri o böyle yemek görmedi buyurdular. Yemeği yiyip doyduktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ekmek, et, kuru, taze ve olgun hurma dedi. Gözleri yaşardı ve tekrar dedi ki, Allah'a yemin ederim ki işte bunlar kıyamet gününde hesabını vereceğiniz nimetlerdir. Böyle nimetlere kavuşup onları yerken Bismillah deyiniz. Doyduğunuzda da bizi doyuran, bize nimetler veren ve iyilik eden Allah'a hamdolsun deyiniz buyurdular. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp Ebu Eyyub'a yarın bize gel dedi. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme herhangi bir iyilik yapsa hemen ona karşılık vermeyi çok severdi. Fakat Ebu Eyyub Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü duymamıştı. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh ona, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yarın senin ona gelmeni istiyor Ebu Eyyub dedi. Ebu Eyyub da baş üstüne diye cevap verdi. Ertesi gün Ebu Eyyub Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetindeki küçük bir cariyeyi ona verip dedi ki, ona iyilik et ya Ebu Eyyub. Çünkü yanımızda kaldığı sürece biz ondan hep iyilik gördük. Ebu Eyyub yanında cariye ile birlikte eve döndü. Hanımı Ümmü Eyyub onu görünce, bu kimin Ebu Eyyub dedi. O da bizim, onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağışladı diye cevap verdi. Ümmü Eyyub, o ne iyi bağışlayıcıdır, ne güzel bağıştır bu dedi. Ebu Eyyub, bizim ona iyilik etmemizi tavsiye etti diye ilavede bulundu. Bunun üzerine hanımı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesini yerine getirmek için ona nasıl davranalım diye sordu. Ebu Eyyub radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesini yerine getirmek için onu azat etmekten daha iyisini göremiyorum cevabını verdi. Hanımı Ümmü Eyyub, doğru olanı buldun, en iyisi senin dediğin gibi diye tasdik etti. Sonra cariyeyi azat ettiler.

Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an hayatı boyunca savaşarak yaşamıştır. Hatta denilmiştir ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinden başlayarak Muaviye zamanına kadar Müslümanların yaptığı hiçbir savaştan geri kalmamıştır. Ancak bir mazereti varsa katılmamıştır.

0: Ebu Eyyub el-Ensari'nin katıldığı son savaş İstanbul'un fethi içindir. Muaviye oğlu Yezid komutasında bir ordu hazırlamıştır. O sırada Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın yaşı çok ilerlemiştir. Hemen hemen 80'e yaklaşmıştır. Bu durum onu Yezid'in sancağı altına girmekten ve Allah yolunda savaşmak için denizin dalgalarıyla boğuşmaktan alıkoymamıştır. Fakat düşmanla savaşa girdikten bir süre sonra Ebu Eyyub hastalanmıştı. Savaşa devam edemedi. Yezid ziyaretine geldi ve dedi ki, "Bir ihtiyacın var mı Ebu Eyyub?" O da şöyle cevap verdi. "Müslüman askerlerine benden selam söyle ve onlara şöyle de. Ebu Eyyub size düşman toprağında ordunun varacağı en ileri noktaya kadar yürümenizi, kendisinin de beraberinizde götürülmesini ve İstanbul surlarının dibine gömülmesini tavsiye ediyor." Müslüman askerleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostunun arzusuna uyarak düşmana üst üste saldırıda bulundular. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ı da yanlarında götürerek İstanbul surlarına ulaştılar. Ebu Eyyub ölünce orada bir mezar kazıp onu gömdüler. O yaşı 80'e yaklaştığı halde Allah yolunda savaşmak için şahlanmış atların sırtlarında ölmekten kaçınmamıştır. Her mümine örnek olacak iman ve cihat mücadelesinin eri olmuştur. Selam ve rahmet Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın üzerine olsun. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
2: Seher yeri.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com
3: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki

0: Ötesine geçen bir çağrı, insanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, ben çalınanları bilirim. İman zayıf olunca yaşantı da o oranda zayıf olur. Hatta bu zayıflık insanı küfre bile götürebilir. Buna dair misaller çoktur da biz birini ele alalım. Birinin bir şeyi çalınıyor veya kayboluyor. Diğer biri diyor ki, ben çalınanları kimin çaldığını bilirim, diyor. Bir diğeri, filanca hoca çalınanları da çalanları da biliyor. Sen hiçbir şey deme, o sana senin falanın filanca tarafından çalındı. Şimdi falanca yerdedir, diyor. Falanca yerdeki hoca daha derin. O başından ne geçti, ne geçecek, oğlun, kızın ne olacak, kiminle evlenecek, içinden ne geçiyor, kim senin için ne düşünüyor, bunları hep biliyor. Bu tür sözler zamanımızda çok itibar görüyor. Bunun için ocaklar sönüyor, insanlar katil oluyor. Hısım akraba birbirine düşüyor, karı koca birbirinden soğuyor, ana ile oğul birbirinden kopuyorlar, gelin koca evini terk ediyor. Her mümin bilmek zorundadır ki gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Kim bilirim veya filanca bilir derse yalan söyler. Yalan söylemekle de kalmaz, bunu diyen kişinin İslam'la irtibatı kesilir, kafir olur. Bir kimse, ben çalınanları bilirim, bana cinler haber verdi veya filan adam çalınanları biliyor dese, söyleyen de bu söze inanan da kafir olur. Zira gaybı ancak Allahu Teala bilir. Böyle şeylere tevessül etmenin neticesi ciddi tehlikeler doğurur. Dinimiz nasıl inanmamızı, konuşmamızı ve yaşamamızı emrediyorsa öyle olmaya mecburuz. Zira dünya ve ahiret saadetimiz buna bağlıdır. Hokra ve hokkabazların peşine düşenler, onların oyuncağı olmaya mahkum olurlar. Akıbet, Allah'a gerçekten iman eden ve bu imanı gereğince yaşayanlarındır. Bazıları diyorlar ki, kurbanı evin büyüğü keser. Kurbanı evin büyüğü keser, batıl inancı memleketimizde çok yaygındır. Bu kesinlikle yanlıştır. Kurbanı büyük değil, nisaba malik olan kişi keser. Büyüğe hürmet göstermek için dinen uygun olmayan bir yola tevessül edilmemelidir. Kurban, zekat gibi mali bir ibadettir. Hicretin ikinci senesi meşru kılınmıştır. Müslüman olan, hür olan, misafir olmayan ve nisaba malik olanlara kurban kesmek Hanefi mezhebine göre vaciptir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim ki kurban kesmeye mali kudreti yerinde olur da kesmezse, o kimse namazgahımıza sakın yaklaşmasın buyurmuştur. Kurbanı evin büyüğü keser sözünün hiçbir dayanağı yoktur. Evde bulunan aile fertlerinin her birinin nisabı geçen şahsi malları varsa hepsinin de kurban kesmesi üzerlerine vaciptir. Aile reisi nisaba malik olmayabilir, gelini nisaba malikse gelin kurban eder. Aile reisi kesmez veya aile reisi keserse gelin borçtan kurtulamaz. Bazı yerlerde gelin olan kadına ilk kurban annesi evinden gönderilir. Bu kurban gelinceye kadar o kadın kurban kesemez deniyor. Bu sözünde hiçbir dayanağı yoktur, uydurulmuş, batıl bir sözdür. Bu vesileyle şu fıkhi meseleleri de hatırlatalım. Ölü için kesilecek kurban da kurban bayramı günlerinde kesilir. Kurban derisi fakirlere verilebileceği gibi kurban sahibi kendisi de kullanabilir. Ancak kurban sahibinin satması caiz değildir. Şahıslar adına, devlet büyükleri adına kurban adıyla kesilen hayvanlar kurban olmayacağı gibi onların etleri de yenilmez. Hasılı, her mümin kendisine farz olan bilgileri öğrenmekle yükümlüdür. Kurban konusundaki bilgiler de bu cümledendir. Bunu terk ederse batıl inançlara saplanır kalır maazallah. Bazıları diyorlar ki, hacca henüz çağrılmadım. Hac, ömürde bir kere belli şartlarla erkek ve kadın her mümine farz olan bir ibadettir. Kitap, sünnet ve icma ile sabit olmuştur. İnkar eden kafir olur. Haccın vücubunun şartları şunlardır. 1. Müslüman olmak. 2. Akıllı olmak. 3. Bali olmak. 4. Hür olmak. 5. Geçinme kudreti olmak. 6. Haccın farz olduğunu bilmek. 7. Vücut sağlığı olmak. 8.
yol emniyeti olmak, 9. kadınlar için bir mahremi bulunmak, 10. kadınlar için iddet hali olmamak. Şartlar bunlardır. Her Müslüman, haccın şartları yerine geldiğinde Kâbe'yi ziyaret etmek mecburiyetindedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imkanı olduğu halde haccını yapmayan kimse ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Mecusi olarak ölsün buyurmaktadır. Yani o dine inanmış olarak değil de onlar gibi düşünerek ölmüş olur demektir. Hac, kendisine farz olan müminin haccını bir yıl bile geciktirmesiyle günahkar olur. Bu hüküm Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göredir. Hac için şartları müsait olduğu halde, zamanımız zenginleri tarafından şu mazeretler uyduruluyor. Çocuklarımızı evlendiremedim, ev alacağım, henüz çağrılmadım. Allah bunların hiçbirini mazeret olarak kabul etmiyor. Ne demek çağrılmadım? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kulakları patlatırcasına çağırıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde bunun önemini izah ediyor. Adam hala çağrılmayı bekliyormuş. Rüya görecek de sen gel denecek. Ve subhanallah. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah bir şeyi murad ederse sebeplerini de halk eder. Kimin hacca gitmesi hakça matlup ise, niyetindeki ihlasın mükafatını verir ve ona imkan bahşeder. Kulun vazifesi yolunda bulunmak ve ona göre ihlasla hazırlanmaktan ibarettir. Hasılı, hac, şartları gerçekleşen müminlere farz bir ibadettir. Bu ibadeti geciktirmek caiz değildir. Bütün imkanları mevcut olduğu halde, kendilerini tatmin etmek için mazeretler uydurup, henüz çağrılmadım diyenler, korkunç bir kayıp içindedirler. Son pişmanlık fayda da vermez. Bazıları diyorlar ki, sakal bırakırken hanımından müsaade alacaksın. O müsaade etmezse sakal bırakmak günahtır. Sakal mütevatir bir sünnettir. Sakal bırakırken kadından müsaade alınacaktır sözünün hiçbir delili yoktur. Bu söz Müslümanların arasına nifak sokmak için sokulmuştur. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan tefsirinde sakal erkekler için bir uzuvdur. Sakalı kesmek bir uzuv kesmek gibidir diyor. Hanefi mezhebine mensup alimler

0: Erkeklerin sakallarını tıraş etmelerinin haramlığı üzerine ittifak etmişlerdir. Bu hüküm, vücub ve eda ehliyetinde herhangi bir arıza ve noksanlık bulunmayanlar içindir. Eda ehliyetinde arıza olanların durumu farklıdır. Muteber fıkıh kitaplarının hiçbirinde sakal bırakırken hanımından müsaade alacaksın diye bir kayıt yoktur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Nisa suresi ayet 19'da "Hanımlarınıza güzel kaynaşın, çok iyi geçinin" buyurmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin imanı en mükemmel olanı, huyu güzel ve ailesine iyi ve nazik olanıdır buyurmaktadır. Bazı kimseler bu ayet ve hadisleri delil göstererek diyorlar ki, sakal bırakmak sünnet, hanımla iyi geçinmek farzdır. Bu söz meseleyi saptırmaktır. Dine muhalefette kimseye itaat yoktur. İyi geçinmek hanımına sen bilirsin demekle olmaz. Durumunu ailesine bırakanın helak olacağı hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatırlatmalarına ne denir? Evet, onu ikna edeceksin ama illa olmaz derse, peki senin dediğin olsun diyemezsin. Mütevatir bir sünnet olan ve dört mezhebe göre de kesilmesi haram olan sakalın bırakılmasına mani olan bir hanıma, peki senin dediğin olsun demek veya denilmesini istemek, akıllı ve imanı kamil bir kişinin harcı değildir. Sözünde ve hareketinde peygamberine uymak her müminin görevidir. Mütevatir bir sünnet olan sakalın birçok faydaları vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır. İnsanı olgun ve heybetli gösterir. Sağlık bakımından yararlıdır. Genç ve dinç kalma sebebidir. Daha iktidarlı olmayı sağlar. Erkeklik kudretini arttırır. Beynin antenidir. Dimağı mükemmel çalıştırır, saygı ve hürmet kazandırır. Hasılı, sakal mütevatir bir sünnettir. Bırakırken hanımından müsaade alacaksın diyenlerin hiçbir delili yoktur. Dinimizde böyle bir kaide de yoktur. Dine muhalefet edenle müşavere bile yapılmaz. Sakal bırakmana razı değilim diyen bir kadın, dine muhalefet ediyor demektir. Böyle bir kadına, İyi geçinmek gibi masumane bir tavırla itaat, helaki peşinen kabul etmektir. Allah'ın emri, Resul-i Ekrem'in sünneti, işte Müslümanın yolu budur.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Dereceler. Yeni dine girme sırasında insanları yönlendiren manevi dürtüler artık çok zayıflamıştı. Bu nedenle şu ayet nazil oldu. Bedeviler dedi ki, iman ettik. De ki, siz iman etmediniz, ancak İslam olduk deyin. İman henüz kalplerine girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz,

O sizin amellerinizden hiçbirini eksiltmez. Bu ayet iman etmeden teslim olmayı en aşağı derece olarak kabul ederek İslam hiyerarşisini tamamlıyordu. Daha yüksek dereceler Hudeybiye anlaşmasından birkaç ay önce Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan Nur suresinin konusunu, daha doğrusu konularından birini teşkil ediyordu. Kur'an'da nur iman anlamına gelir ve aşağıda bu nurun aydınlanmanın dört derecesi belirtilmiştir. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde çera bulunan bir kandil gibidir. Çera bir sırça içerisindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldızdır ki doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Bu öyle bir ağaç ki neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler vermektedir. Allah her şeyi bilendir. En alt derecede aydınlatılan fakat kendisi ışık saçmayan kandil vardır. Daha sonra sırça gelir. Onun üstünde de kutlu zeytin ağacı yer alır. Bu sembollerin anılması insana, Allah insanlara örnekler verir diye başlayan ve sebebini belirterek belki düşünürler diye biten başka ayetleri hatırlatıyor. Nur ayetinin tümü insanı düşünmeye çağırır. Fakat derecelere gelince Kur'an bu konuyu burada imalı bir şekilde anlatır. Halbuki ilk nazil olan ayetlerde imanın dereceleri daha açık bir şekilde anlatılmıştır. Bunlardan birinde insanlar üç gruba ayrılmıştır. Ashab-ı Meymene, ahirette amel defteri sağdan verilen ya da sağ yanda olanlar. Ashab-ı Meş'eme, ahirette defterleri soldan verilenler ya da sol yanda olanlar. Ve yarışıp öne geçmiş öncüler. Ashab-ı Meymene kurtulanlar, Ashab-ı Meş'eme de cezalandırılanlar. Öncüler ise en üst derecededirler. Ve onlara Allah'ın kulları denilir. Baş melekleri diğer meleklerden ayırmak için kullanılan Allah'a yaklaştırılmış mukarrabun deyimi bunlar için kullanılır. İlk nazil olan surelerden bazılarında mümin kategorisinde öncülerle sabikun, ashab-ı meymene arasında yer alan iyiler, ebrar diye bir sınıftan da bahsedilir. Bu üçü arasındaki ilişki Kur'an'ın bu üç grubun cennetteki durumlarıyla ilgili anlattıklarından çıkarılabilir. Ashab-ı meymeneye içmek için saf su verilirken en yüce kaynaklar sadece öncülere verilir. İyilere ise onların öncülerin ayak izlerine uyanlar olduğunu belirtir bir şekilde iki farklı kaynağın karışımı verilir. Üstünlük derecelerine Kur'an'da kalpten bahsederken de değinilir. Kur'an çoğunluktan bahsederken gerçek şu ki gözler kör olmaz ancak sinelerdeki kalpler körelir der. Diğer taraftan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm diğer peygamberler gibi kalbinin devamlı uyanık olduğunu yani kalp gözünün açık olduğunu söylemiştir. Kur'an bunun belli ölçülerde başkaları tarafından da paylaşılabileceğini belirtir. Çünkü bazen sadece temiz akıl sahiplerine ülül elbab hitap eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir radıyallahu anh hakkında şöyle söylediği rivayet edilir. O sizi çok oruç tutmakla ve çok namaz kılmakla geçmedi. Fakat o sizi kalbinde sabit olan bir şey sayesinde geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık ashabtan bazılarının diğerlerinden üstün olduğunu belirtirdi. Mekke'deki fethi sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Halid radıyallahu anh kendisini azarlayan Abdurrahman İbni Avf'a sinirlenip karşı çıkınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Arkadaşlarıma, ashabıma nazik davran Halid. Çünkü senin Uhud dağı büyüklüğünde altının olsa ve bunu Allah yolunda harcasan yine de arkadaşlarımdan hiçbirinin faziletine ulaşamazsın" dedi. Kur'an'a göre bir derece ile diğeri arasındaki fark ahirette bu dünyadakilerden daha büyüktür. Onlardan bir kısmını bir kısmına nasıl üstün tuttuğumuzu gör. Muhakkak ahiret dereceler bakımından daha büyüktür. Üstünlük bakımından da daha büyüktür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle

0: şöyle demiştir: cennet ehli kendi üstlerindeki yüce yerin şimdi en parlak gezegeni doğu veya batı ufkunda gördükleri yükseklik kadar yukarıda olduğunu görecekler. İnsanlar arasındaki eşitsizlikler onun öğretme şekline de yansımıştır. Öğrettiklerinin bazılarını sadece anlayabileceklerini umduğu belirli bazı kişilere hasretmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, hafızama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğim iki tür bilgi depoladım. Bir kısmını açıkladım. Eğer diğer kısmını da açıklarsam bu gırtlağı kesersiniz diyerek boğazına işaret etmiştir. Mekke ve Huneyn boğaz eğer işaret etmiştir. Bu sırasında Peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlarından bazılarına küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz dedi. İçlerinden biri, ey Allah'ın Resulü, büyük cihat nedir diye sorunca nefse karşı cihat cevabını verdi. İnsan nefsi iki bölüme ayrılmıştır. Onun aşağı bölümü hakkında Kur'an, gerçekten nefis var gücüyle kötülüğü emredendir der. Şuur da denen iyi bölümüne de kendini kınayıp duran nefis adını verir. İşte alçak nefse karşı ruhun yardımıyla cihadı yüklenen bu kısımdır. En sonunda da savaşı sona ermiş ve artık içinde bir ayrılık taşımayan, mutmain, tatmin olmuş nefis vardır. Öncüleri, sabikun, Allah'ın kullarının ve Allah'a yaklaştırılmış olanların, mukarrebun nefisleri işte böyledir. Kur'an bu kemale ermiş olan nefse şöyle hitap eder. Ey mutmain, tatmin olmuş nefis! Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Artık kullarımın arasına gir, cennetime gir. Bu lütuflardaki ikili dua, Kur'an'ın mübarek nefis için verdiği iki cennet vaadini ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi nihai durumunu anlatmak için söylediği Rabbimle ve cennetle buluşma sözünü hatırlatıyor. Mutmain nefis için cennetime gir sözü Rabbimle buluşma sözüne tekabül ediyor. Kullarım arasına gir sözü de cennete tekabül eder. Yüksek cennet, cennetül âlâ yani Rabbimle buluşma rıdvandan başka bir şey değildir. Aşağıdaki ayet bu sıralarda nazil olmuştu. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetleri de güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk, rıdvan ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk da budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadayken ulaşılabilecek en yüksek dereceden de bahsetmiştir. Kutsi hadislerden birinde şöyle denir: kulum gönüllü nafile ibadetleriyle bana yaklaşmayı ben onu sevinceye kadar devam ettirir. Ben onu sevdiğimde onun duyan kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Gönüllü ibadetlerin en başında Allah'ı anmak veya Allah'ı çağırmak anlamına gelebilecek olan zikrullah gelir. İlk inen ayetlerden birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir emirle karşılaşmıştı: Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca ona yönel. Daha sonraları nazil olan bir ayette de şöyle deniyordu: hiç şüphe yok, namaz çirkince utanmazlıklardan ve kötülüklerden vazgeçirir. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyüktür. Kalp ve kalbin körlüğüyle ilgili olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin pasını silen bir cilası vardır. Kalbin cilası ise Allah'ı zikretmektir demiştir. Mahşer gününde Allah katında kimin en yüksek dereceye sahip olacağı sorulduğunda ise Allah'ı en çok zikreden kadın ve erkekler cevabını vermiştir. Bunların Allah yolunda savaşanlardan da yüksek bir derecede olup olmadıkları sorulduğunda ise cevabı şu olmuştur: kişi müşrik ve putperestlere karşı kılıcı kana bulanıp kırılıncaya kadar savaşsa bile Allah'ı zikretmek ondan daha yüksek bir dereceye sahip olacaktır.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayrağı

ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 25. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Öfke felakettir. Şehvetse afettir.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz dostlar, Ehl-i Beyt mektebinde yürümeye devam edeceğiz. Rabbim her daim bizi memnun ve razı olacağı mekteplerin talebesi eylesin. Ehl-i Beyt'in mektebi Rabbimizi memnun edecek bir mektep. Çünkü o mektep Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin muallimi olduğu bir mektep. O mektep bize emanet edilen en büyük iki değerin en doğru bir biçimde öğrenileceğinin merkezi olan bir mektep. Hatırlayın Efendimizin o mübarek ve muhteşem sözünü: size iki ağır emanet bırakıyorum ki onlara sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz. Nedir o iki emanet? Biri Allah'ın kitabı, biri de Ehl-i Beyt'im. Ya da başka rivayetlerde biri Allah'ın kitabı, biri de sünnetim. Bu iki rivayetin birbiriyle çelişkisi yok. Aslında söylenen aynı şeydir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetini en iyi bilen onun ev halkıdır. Onun ev halkı sünnet-i seniyenin merkezinde yetiştikleri için bize bu manada rehberlik adına çok şeyler söylerler, söylemişlerdir, söylemeye de devam edecekler. Zaten biz de duymak için buradayız, anlamak için buradayız, anlayıp kavrayıp o güzellikleri yeniden yaşamak için buradayız. Yaşamak için buradayız değil mi? İnşallah. Duyup da yatmak için burada değiliz. Allah onlardan etmesin bizi. Sadece meselemiz meclisleri güzel süslü sözlerle bezemek değil. Buna ihtiyacımız da yok. Size de yazık olur, inanın bana da yazık olur. Onu başka yerlerden de duyabilirsiniz. Ama burada eğer bir dert varsa, bir seda varsa, bir çığlık varsa, bu hayatlarımıza sirayet ediyorsa, burada aldığınız bir şeyleri en başta konuşan kardeşiniz olarak ben, sonra da dinleyen sizler alıp hayatlarınıza taşıyabiliyorsanız, taşımak durumundasınız ve zorundasınız zaten, o zaman işte maksat hasıl olacak. Ama ben size bir müjde vereyim. İnanın ki elhamdülillah şuradaki seda hayatlara bir şekilde güzel bir oranda, güzel bir halde etki ediyor elhamdülillah. O sizin ihlasınız. Ben kendimden bir şey olmadığını çok iyi biliyorum. Şu ihlaslı bir çağrının neticesidir. Allah inşallah son nefesimize kadar da onu daim eylesin. Sedaya seda ile karşılık veren insanların sayılarını çoğalsın. Aziz kardeşlerim, babasının kızı dedik. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin canından bir parça olan Hazreti Fatma'nın Mekke hayatını anlamaya çalıştık. Babasının annesi dedik, can parçası olan Fatma'nın Medine hayatını anlamaya çalıştık. Bugün Ali'nin hanımı diyeceğiz. Bakalım Ali'nin hanımı dediğimiz bu derste Fatma anamız bize neler söyleyecek, neler gösterecek, neler öğretecek, neleri hayatımızdan değiştirecek, neleri hayatımıza sokacak, inşallah beraberce anlamaya çalışırız. Olaya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek ellerinde yetişen Hazreti Ali ve Hazreti Fatma çerçevesinden bakacağız, bakmaya devam edeceğiz. Ancak ben öncesinde bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Biliyorsunuz Hazreti Fatma miladi 605'te doğdu. Onun evlilik tarihi de 624'tür. Doğum tarihi konusunda ihtilaflar var Ancak o ihtilafların nihayete ermesi konusunda da ben dersin ilerleyen dakikalarında bir şey söyleyeceğim size. İnşallah unutmam. Ancak evlilik tarihinde bir ihtilaf yok. Bütün kaynaklarımız aşağı yukarı aynı zaman dilimini gösterirler. Çünkü bilinen bir tarihin arkasından olmuştur bu hadise. Bedir'in hemen arkasından hem de 3 ay sonrasından bu güzel ev tesis edilmiştir. Dolayısıyla miladi 624'te Hazreti Fatma'nın Hazreti Ali ile evlilik tarihidir. 605-624 kaç yaşında oluyor? 19. 19 yıllık hayatını, sonrasında da zaten Hazreti Fatma validemiz nübüvvetin güneşinin dünyadan ahirete göçmesinin arkasından 6 ay yaşayacak. Yani babasının arkasından 6 ay sonra o da vefat edecek. O hayatı zaten biz şimdi değerlendirmeye çalışacağız. Ancak 19 yıllık o süreci, yani Hazreti Fatma'nın doğumundan evliliğine kadar olan o süreci evler çerçevesinde tasnife tutsak, 4 temel evin Hazreti Fatma'nın hayatında olduğunu görürüz. Hatice'nin evi, nübüvvet evi, risalet evi, velayet evi. 4 ev Hazreti Fatma'nın hayatında evler çerçevesinde tasnif edilebilecek ve dikkat edilecek evlerdir. Hatice'nin evi dediğimiz zaman, biliyorsunuz 605'te doğdu, 610'da vahiy geldi. O 5 yıllık bebeklik ve çocukluk sürecini biz öyle anlayalım. Anasının kucağında, anasının yanında, Hatice'sinin kollarında yetişen bir bebek olarak, bir çocuk olarak Hazreti Fatma'nın hayatını görürüz. Nübüvvet evi dediğimiz o süreç 13 yıllık Mekke hayatının tamamıdır aslında. O 13 yıllık Mekke hayatında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı küçük yaşına rağmen, ki biliyorsunuz o dersleri söyledik, bir daha o tekrarlara girmeyeceğiz, ama bir gölge gibi nasıl takip ettiğine şahit olduk. Nübüvvet evi diyoruz çünkü vahiy o evin üzerine sağanak sağanak yağıyor. Vahyin mesajlarını anlayan, algılayan, yaşayan, yaşatan bir babanın ve bir annenin gözetiminde yetişiyor Fatma validemiz. Risaletin evi dediğimiz süreç 2 yıllık Medine dönemidir aslında. Risalet dememizin sebebi de şu: Medine döneminde o evden çıkan risaletin mesajları artık Medineleri zorlamaya başladı. Sadece Yesrib dediğimiz Medine coğrafyasında kalmadı. Bakın Bedir'le birlikte Hicaz'ın ortalarına doğru artık ondan sonra da birçok yeri zorlamaya başladı. O 2 yıllık süreç risalet evinde Hazreti Fatma'nın yine babasının gözetiminde ama ablası Ümmü Gülsüm ile beraber geçirdiği zaman dilimiydi. 624, 19 yaşında Hazreti Ali ile hayatını birleştiriyor. Risaletin evinden velayet evine doğru bir yolculuk var. Velayet ne demek? Belki başka anlamlarda kullanılabilir ama bizim burada kullanış amacımız şu: velayet, Allah'a yakınlığın ismi olan veliliğin zirve halinde olduğu ev demektir. Ben en azından o manada kullanıyorum. Yoksa başka manada kullananlar elbette olabilir. Özellikle velayet evi derken bizim kastımız da o olacak. Çünkü geçen derste gördük, bu derste göreceğiz. İhsan şuurunun Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a kulluk etmenin zirvelerde olduğu bir evi göreceğiz Ehl-i Beyt'in hanesinde. Hal böyle olunca hatırlayın bir de o sözü: el elle tutuşmuş Gadir-i Hum denen mıntıkada Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır demiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ali'nin veliliğine özellikle dikkat çekilmiş. Velayet tahtında olduğu bu yönüyle beyan edilmiş ve Ali hayatının sonuna kadar da bu velayeti temsil etmiş. Böyle bir evde Hatice'nin kızı Fatıma da velayet tahtının nazlı bir gelini olarak Ali'nin yanında yer almış. Ve o evde de birçok örneklik, birçok rehberlik aleme bırakarak gitmiş. Biz bugün bunları anlamaya çalışacağız. Allah anlayanlardan etsin, kavrayanlardan etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, yaş 18-19 Hazreti Fatma'nın aslında o günkü coğrafya için geç bir yaştır. Şimdi bizim coğrafyamızda ve yaşadığımız şu zaman diliminde ne yazık ki evlilik yaşı her geçen gün biraz daha artıyor, daha ilerilere gidiyor. Bu da artık toplumun şu anda geldiği noktayı gösteren bir şey. Ama biz Asr-ı Saadet'te şunu çok rahat bir biçimde görüyoruz ki 11 yaşında, 12 yaşında kız çocukları evleniyorlar. 15 yaşında, 16 yaşında erkek çocukları evleniyor. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk evliliğini 25 yaşında yaptı. Hazreti Ali'yi evlendirirken de Ali'nin yaşı 24'ten 25'e yaslanmıştı. Bilmiyorum buradan bir şey çıkar mı? Yani ben bir hüküm oluşsun diye bunu söylemiyorum ama dikkatlerinize bunu veriyorum. Sanki şöyle bir şey varmış gibi anlıyorum. Eğer yanlış anlıyorsam Allah beni affetsin. 25'ten ötesini zorlamayın gibi Efendimizin fiili bir uygulaması varmış gibi geliyor bana. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki Efendimiz mümkün mertebe kızların da erkeklerin de çok erken yaşta evlenmelerini her daim istemiş, teşvik etmiştir de. Mesela kendi kızları Zeynep'i, ki Zeynep Efendimizin büyük kızıdır, evlilik yaşı 11-12'dir. Rukiye ile Ümmü Gülsüm, Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ile Uteybe ile nişanlı oldukları zaman da yaşlarına bir bakıyoruz 11-12. Nişan bozuluyor. Hazreti Osman'la Rukiye validemiz evlendiği zaman Rukiye validemizin yaşı 13-14. Daha sonra Ümmü Gülsüm evde tabi kalıyor. Rukiye validemiz Bedr'in arkasından vefat edince Ümmü Gülsüm'ü Hazreti Osman'a ikinci hanım olarak verdiğinde Ümmü Gülsüm validemizin yaşı 20. Ve bunlar da bize aslında bir şeyler söylüyor. Kaldı ki sözleri de var Efendimizin erken yaşta evliliğe teşvik eden. Neden bu? Harama bulaşmadan, gözleri, sözleri, kulakları, dilleri haramla haşır neşir olmadan tertemiz bir halde hayatlarını tertemiz birileriyle birleştirmeleri yönünde teşvik var. Bugün bizim de anne ve babalar olarak buna dikkat etmemiz lazım. Eğer gerçekten çocuklarımızda akli olgunluğu hissettiğimiz anda toplumun ne dediğine bakmadan, bakın Asr-ı Saadet'te böyleydi, böyle olmadığı zaman yadırganırdı ama siz şimdi bugün 17 yaşında bir erkek çocuğunuzu evlendirin, toplumun nezdinde siz eleştirilecek bir duruma geliyorsunuz. Bunlara da takılmadan baktınız, gerçekten akli anlamda bir olgunluğu var, harama bulaşmadan tertemiz, erkekse Yusuf gibi, kızsa Meryem gibi. Meryem'in lakabı neydi? Betül'dü. El de değmemiş, göz de değmemiş, tertemiz bir biçimde hayatlarını birleştirmelerine zemin hazırlamak durumundayız. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın uygulaması budur. Sünnet olan da budur. Sünnet üzere yaşamak da budur. Bu söz geldiği için söylediğim bir emanet olsun sizlere. Fatıma anamız bakıyoruz o günkü coğrafyanın ve o günkü sosyal şartların içerisinde 18-19'u zorluyor. Aslında o günkü şartlar içerisinde biraz geç kalınmış

0: var. Sahabe de bunu fark ediyor. Ve Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Abdurrahman İbni Avf, Talha İbni Ubeydullah, bunları biliyorsunuz sahabenin büyükleri, bu meseleyi konuşuyorlar kendi aralarında. Acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizden bir talep mi bekliyor? Bizi mi bekliyor ki Fatma'yı evlendirmiyor? Fatma için bizden böyle bir talebi mi var ki bir adım atılmadı diye konuşuyorlar. En son sözün sonunda Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki, eğer peygamberin evine damat olunacaksa sen bu şerefin sahibisin. Var git Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, iste kızını. Eğer vermeye gönlü varsa ve aklında başka bir şey yoksa sana vermeyecek de kime verecek? Hazreti Ebu Bekir biraz tereddüt ediyor ve böyle bir şeyi Efendimiz'e açma konusunda biraz gelgitler yaşıyor. Ama Hazreti Ömer ısrar ediyor. Israr edince Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir diyor ki, o zaman kızım Ayşe ile bir konuşayım. Bu meseleyi ona göre bir adım atalım. Varıyor Ayşe anamızın yanına ve bu meseleyi söylüyor. Ayşe annemiz de aynen Hazreti Ömer gibi düşünüyor. Eğer Efendimizin gönlü varsa vermeye, sana verecektir. Uygun bir zemin aranıyor, zemin bulunuyor. Aleyhissalatü vesselamın huzuruna çıkıyor Hazreti Ebu Bekir, böyle bir iş için, böyle bir talep için. Söylüyor Efendimiz'e, Efendimiz kırmadan çok uygun bir lisan ile ama çok önemli bir cümle söylüyor. Diyor ki, ya Ebu Bekir, Fatma hakkında Allah'tan gelecek bir hüküm bekliyorum. Artık söylenecek hiçbir şey yoktur. Bu sözü alınca Hazreti Ebu Bekir çıkıp geliyor. Merakla sahabe soruyorlar ne yaptığını. Hazreti Ebu Bekir bunu söylüyor. Bir şey söylenmiyor artık. Söylenen söylenmiştir. Aradan bir müddet geçiyor. Yine bir şey yok. Yine herhangi bir adım atılmamıştır bu konuda. Bu sefer Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'e söylüyor. Belki diyor Efendimizin beklediği o hüküm Allah tarafından senin için tecelli edecek. Bir de sen git aynı talebi söyle, bak ne söyleyecek Efendimiz. Hazreti Ömer gidiyor, söz aynı söz. Allah'tan Fatma için hüküm bekliyorum. Geliyorlar, bir müddet bekleniyor. Yine başka bir şey yok ama sahabe bu meseleyi konuşuyor. Bazı rivayetlerde Abdurrahman İbni Avf'ın gittiği de söylenir. Hadi biz onu da söyleyelim. Cevap aynı şeydir. Aradan bir müddet geçtikten sonra Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Hazreti Ali'ye gidiyorlar. Ve bu meseleyi ona söylüyorlar. Biz böyle bir talepte bulunduk. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bize bunu söyledi. Biz tahmin ediyor ettiğimize göre Efendimizin gönlü sende. Var git sen de aynı talepte bulun. Hazreti Ali diyor ki, benim neyim var ki evlenecek? Ne ev, ne bark, ne eşya, hiçbir şey yok. Ne yüzle gideceğim Efendimizin huzuruna, ondan kızını isteyeceğim. Böyle bir şeye yapmaya takatim de yok. Ne kadar ısrar ediyorlarsa Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Hazreti Ali'yi ikna edemiyorlar. Ensardan bazıları bu sefer aracı oluyor ve onlar zorluyorlar Hazreti Ali'nin gitmesi için. Hazreti Ali yine de kendinde bir takat bulamıyor. En son hanımlardan bazıları, ki Ümmü Eymen olma ihtimali çok fazladır, o zorlayarak Hazreti Ali'yi bu iş için Efendimizin huzuruna gönderiyor. Hazreti Ali kendisi anlatıyor. Vardım diyor, gittim. Fatma'yı istemeye gitmişim. İçeriye girdim. O güne kadar defaatle gördüğüm Resulullah o gün gözüme bir başka gözüktü. Öyle bir celali var, öyle bir heybeti var ki hiçbir şey söyleyemedim. Selam bile veremedim. Gel dedi Ali, oturttu yanıma. Nasılsın dedi, cevap yok. Ne için geldin? Cevap yok. Baktı ki zorlanıyorum Efendimiz. Dedi ki, ey Ali, herhalde sen Fatma için geldin. evet bile diyemedim diyor. Efendimiz benden bir şey bulamayınca, bir cevap göremeyince merhaba, ehlen ve sehlen dedi ve odadan çıkıp gitti. Ali ne olduğunu bilmedi, anlayamadı. O da çıktı dışarıya. Soruyor insanlar merakla, ne yaptın Ali? Vallahi şöyle şöyle oldu. Hiçbir şey söyleyemedim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bana dedi ki merhaban, ehlen ve sehlen dedi ve çıktı gitti. Bu iş tamamdır Ali. Merhaba, ehlen ve sehlen bu işin tamam olduğunun işaretidir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
12: Türk Eğitim Vakfı. Tev.org.tr.
10: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
13: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Herhalde Resulullah Fatıma'sına danışmaya gitti. Ve o anda daha Efendimiz kızımı sana verdim dememiştir. Ama Ali'ye tebrikler yağmaya başlamıştır. Ali de ne olduğunu bilmeden beklemeye koyulmuştur. O anda da Efendimiz Hazreti Fatıma'nın yanındadır. İnanın kardeşler, bakın şu hadiselerin her biri her bir adımıyla bize çok şey söyler. İnşallah siz anladığınız, algıladığınız için ben mesajlara dikkatinizi çekmiyorum. Orada Efendimizin bir şey dememesi, Fatma'nın gönlünü alması bir mesajdır. Gönlü Ali'de olmasına rağmen gel Ali kızımı sana vereyim dememesi bir mesajdır. El ayağa düşürmüyor. Bazı siyer kitaplarında görüyorum, ismini söylemeyeyim. Hatice anamızın Efendimiz'e evlilik teklifi yaptığı söylenir. Yok, bu doğru değil. Hiç böyle bir şey olur mu? Bir kadın teklif eder mi bunu? Sonra yıllar sonra sahabe hanımlarından bazıları nefislerini Efendimiz'e hibe etmek için bazı sözler söylediler. Hibelerden hiçbir tanesini de aleyhissalatü vesselam Efendimiz kabul etmedi. Size bir şeyler söylemiyor mu bunlar? Hatice anamızın gönlü vardı Efendimizle evlenmekte ama hiçbir zaman söylemedi. Nefise binti Münye'ye söyledi gönlünden geçeni. Nefise validemiz de Efendimizin yanına vardı. Hatice seni istiyor demedi. Ey Muhammed dedi, niye evlenmiyorsun? Aynen Efendimizin sözü Ali'nin sözüne benziyor. Neyim var ki neyle evleneyim diyor. Gel seni Hatice ile evlendireyim deyip aracı oluyor. Orada Nefise validemiz hiçbir zaman Hatice validemizin asıl sözünü söylemiyor. Bu çok önemli bir şeydir ve bunların hepsi bize bir şeyler söyler. Bunları bilerek ve inşallah algılayarak yürüyelim ki bugünümüzün dünyası içinde bize mesajlar olsun. Varıyor Fatıma validemizin yanına, oturuyor kızının yanına. Nasıl oturduğunu biliyorsunuz. Elini ellerinin içine alıyor. Fatma'm diyor, amcamın oğlu Ali seni istemek için geldi. Ne dersin? Ne denir? Eğer bir şey denecekse ya hayır denir ya da farklı bir şey söylenir. Ama evet sözle denmez. Sükut evet demektir. Fatıma en hayalının en hayalı kızıydı. Kıpkırmızı oldu, babanın yüzüne bile bakamadı, bir tek kelime de etmedi. Baba da anladı, demek sen de istiyorsun. Sükut ikrardandır, ondan da aldı o cevabı. Baba kızından onayı aldı. Bakın Müslüman anne ve babalar bundan çok şey almalılar. Kızdan, oğuldan bu manada tasdik alınmazsa atılacak adım doğru bir adım değildir. O adımı gördü, geldi dışarıya, bir daha geçti hücresine, bana Ali'yi

çağırın dedi. Ali geldi. Ali dedi, mihir olarak ne vereceksin? Artık verdim yok. Merhaba, ehlen ve sehlen verdim demek zaten. Mihir olarak ne vereceksin? Ya Resulallah, neyim var ki? Bir yaşlı devem, bir de Bedir'de benim payıma düşen bir zırh. Başka bir şey yok. Deven sana olsun. O zırhını sat. O zırhtan elde edeceğin paranın bir miktarıyla mihrini öde. Bir miktarıyla da düğün masraflarını yap. Baba olarak, kayınbaba olarak Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ali'nin durumunu bilmesine rağmen Ali'yi yaslanmadan yaşatmaya alıştırıyor. Zırhı sattırtmaya da bilir. Aldırtmasa mihri ne olur Efendimiz? Hayır, onu yedi yapmayacak. Bunu öğretecek. Bu iş önemli bir iştir. Bu işin gereğini, sorumluluğunu taşıyabilmesi için bir insanın kendi alnının teriyle bir şeyleri ortaya koyması gerekir. Zırhını sat, onunla mihri öde, geri kalanıyla da düğün masraflarını yaparsın. Alıyor zırhı, varıyor pazara. Duyuluyor tabii bu. Hazreti Osman da uzaktan seyrediyor. Zırhı bir Yahudi tüccara 480 dirheme satıyor. Peki Hazreti Osman gidip işin başında müdahil olsa olmaz mıydı? Niye Yahudi'ye kar ettirdi? Olmazdı. Çok iyi biliyordu ki ne yaparsa yapsın Ali asla kabul etmeyecek. Onun için sadece seyrediyor. 480 dirhemi alıyor. Ali peygamberin evine doğru yürüyor. Hazreti Osman Yahudi tüccara doğru. O zırha talibim diyor. Kaça aldığını bilmiyoruz. Ali'nin sattığı zırhı satın alıyor. Veriyor Zeyd bin Sabit'e, Ali'nin evine bir düğün hediyesi olarak o zırhı gönderiyor. Ali ile Osman arasındaki muhabbetin bir örneğidir size. 480 dirhemi almış gelmiş Efendimizin huzuruna. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ben kızlarıma 450 mihir aldım. Kendi hanımlarıma da o kadar verdim. Fatma için de o kadar isterim diyor. 450 dirhem mihir bedelini Ali'den alıyor. Ne kaldı geriye? 30. Bu da sana düğün masrafı için yeter diyor. Ve Ali başlıyor düğün masraflarını görmeye. Medine'nin içlerinde bir ev tutuluyor. O eve artık bir şeyler alınıyor, ne kadar alınırsa, ama bir de düğün yemeği vermek gerekecek. Bunu verecek bir durum da yok. Böyle olmasına rağmen Ali'nin bir tek sahabiden bir tek dirhem talep ettiğine dair bir rivayet yoktur elimizde. Ama Ensar'dan olan Müslümanlar bu iş için seferber oluyorlar. Vefatıyla arşı titreten Sad bin Muaz hadiseyi duyunca Ali'nin velimesi bana ait diyor. Velime düğün yemeğidir biliyorsunuz. Bir koç kurban ediliyor ve düğün yemeğini Sad bin Muaz veriyor. Diğer ensardan olanlar Ali'ye yardımcı oluyorlar. Hanımlar da Fatma'nın yanında Fatma'ya yardımcı oluyorlar. İstemeden orada var olan ihtiyaç bu şekilde görülmüş oluyor. Müslümanlar olarak bu manada inanın üzerimize çok işler düşüyor. Bakın, içimizde var olan gençlerin, evliliğe niyetleri olup da imkanları olmayanların evlendirilmesi meselesi Müslüman toplumun üzerine bir farziyettir. Allah korusun, bunu aksatıp ve o gencin harama düşmesine sebep olmak hepimizi Allah katında mesul edecektir. Ali'nin o işine el uzatan Hazreti Osman'ın, yani onun dirhemini satın alıp ona hediye eden Hazreti Osman'ın o adımı, emin olun, bunda mübalağa yok, emin olun, Rume kuyusunu satın almak kadar Allah katında önemli bir ameldir. Neden? Bir yuva kurulacak. Bir İslam evi tesis edilecek.

Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Gitsen birisine cami yaptırmak için para istesen, onda bir gösteriş var, bir şeyler görünecek ya, verir. Gitsen birine desen ki gel şu genci evlendirelim, 10 tane mırın kırın duyarsın. Ama sevabın faziletine baktığın zaman bu işte bir cami yaptırmak kadar önemli bir iştir. Ve sahabe bunu anladığı için bakın çok önemli bir şeydir. Yatırımlarını bir sevap üzerinden yapmazlar. Her bir şey, birisi bir şey bellemiş, o iş üzerinden yürümezler. Ya ne yaparlar? 10 kanal üzerinden yürürler. Allah'ı hangi işin memnun edeceğini Allah bilir. Bir iş olur, Allah memnun olur, o işle de kurtulur. Burs verir, öğrenci okutur, fakir fukaranın elinden tutar, vakıflara yardım eder, cami yaptırır, neyse Allah yolunda olanlara yardım eder, bir şeyler yapar, bir tanesinden işi tutturur, bir tanesini ihlasla yapmıştır, yüreğinin ta derinliklerinden yapmıştır, Allah da o işten memnun olur, o da o işten alacağını alır. Onun için iş sevapları çoğaltma işidir. Bu da sevaplardan bir alandır, unutmamak gerekir. Düğün hazırlıkları oluyor. Ev tutulmuş. Alınan mihirden aleyhissalatü vesselam Efendimiz Fatma'nın çeyizi hazırlansın diye bir miktar parayı annemden sonra annem dediği Ümmü Eymen validemize veriyor. İbn-i Sad da alınan o çeyizin tam listesini bize veriyor. O çeyizi söyleyeyim mi size? Moraliniz bozulur mu, bozulmaz mı bilmiyorum. Sorgular mısınız, sorgulamaz mısınız kendinizi bilmiyorum. Ama o çeyiz listesini söyleyeceğim size. 3 tane minder, saçaklı bir halı, hurma lifiyle doldurulmuş bir yastık, 2 el değirmeni, bir su tulumu, topraktan yapılmış bir su testisi, meşinden yapılmış bir su bardağı, bir elek, bir havlu, yatak için bir koç postu, Yemen işlemeli bir kilim, Yemen işlemeli bir elbise ki o elbise Fatma validemizin de gelinliğidir. Kadife bir örtü. Hepsi bu kadar. Zor değil mi anlamak? Zor gerçekten. Peygamberin evinin kızı Ali ile evlenecek. Evinin malzemesi bunlardan oluşacak. Ne yapmalıyız biz? Bunları okuyoruz, duyuyoruz. Gidip evde ne varsa hepsini balkondan aşağı atıp çadırlarda mı yaşayalım? Bu o demek değil aslında. Ama bunların bize verdiği bir mesaj olmalı. O mesaj şu aslında. Bir, hayatımızdaki israfları gelin şöyle bir gözden geçirelim. İki, saadeti mobilyada, eşyada değil, imanda arayalım. Bugünün dünyası için bize söylenen budur. Elbette ki bizler şu anki imkanlar çerçevesinde böyle bir hayata talip olmayacağız. Ama peygamberin evinin ve onun kızının evinin böyle olduğunu bileceğiz. Böyle olmasına rağmen saadeti yakaladıklarını unutmayacağız. İsrafı bizler hayatlarımızdan çıkaracağız. Saadeti imanda arayacağız. Hiçbir zaman saadeti eşyaya, mobilyaya, şuna buna bağlamayacağız. Hazreti Fatma'nın çeyizinin bize verdiği mesaj bu olsa gerek. Düğün hazırlıkları yapılıyor. Ev tamam, her şey tamam. Gelin Ensar'ın hanımlarının yanlarında Ümmü Süleym'in evinde süslenmiş, güzel bir hale getirilmiş. Ensardan bazıları özel kokular getirmişler Fatma validemize, o düğün günü güzel güzel kokular sürmüşler. Ali kendi akranlarıyla beraber bir evde oturmuş, o da orada o halde hazırlıklarını yapıyor. Düğün yemeği olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam hepsini çağırıyor. Enes bin Malik'e diyor ki git falancayı falancayı falancayı çağır gelip yemeğimizde bulunsunlar. Bakın Efendimizin dünyasındaki düğünü görüyoruz. Ali de çağrılıyor damat olarak. Geliyor cemaat hazır orada. Efendimiz ilk sözü Ali'den duymak istiyor. Ve Ali'ye diyor ki Ali diyor kalk düğün sahibi olarak
misafirlerine bir hoş geldin de onlara bir konuşma yap. Ali utana utana kalkıyor. Kısa ama çok özlü bir konuşma yapıyor. Allah'a hamd ile verilen nimetlerin şükrünü eda etme ile alakalı 3-4 cümlelik bir konuşma yapıyor. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam o düğün günü bir konuşma yapıyor. Ve o anda dualar edilerek misafirleri sofraya davet ettiriyor. Yemekler yeniyor. Arkasından hurma ikram ediliyor. Sular ikram ediliyor. Artık yemekler bitince Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ümmü Eymen validemize haber gönderiyor. Gelini evine doğru götürün ama beni bekleyin. Gelin evine doğru götürülmeye başlanınca aleyhissalatü vesselam Efendimiz dayanamıyor. Varıyor gidiyor kızının yanına. Baba kız orada da birbirlerine sarılıp ağlıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi kızını yolcu ediyor. Sonra o misafirlerle ilgileniyor. Aradan bir miktar geçtikten sonra zaman itibariyle Ali'nin yeni evine gidiyor Efendimiz. İçeriye giriyor, selam verip oturuyor. Fatma'sı hemen geliyor aleyhissalatü vesselamın yanında. Ümmü Eymen bize rivayet ediyor. Dedi ki Efendimiz, kardeşim nerede? Ümmü Eymen dedi ki, kızdım ben. Ya Resulallah dedim, ne kardeşi? Kardeşi olsa kızını verir miydin? Kızını verdiğin birisi nasıl senin kardeşin olabilir? Dedi ki Ali, benim hem dünyada hem ahirette kardeşimdir. Kardeşim olarak da kalacaktır. Çağırın gelsin Ali'yi. Ali geldi. Efendimiz onu da soluna oturtturdu. Şimdi bir düğün gecesi, zifaf öncesi, aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptıklarını öğreniyoruz. Yaptıklarından inşallah bizler de hayatlarımıza bir şeyler taşıyacağız. Sağında Fatıma, solunda Ali. Bana biraz su getirin dedi. Bir kovanın içerisinde su geldi. Efendimiz suyun içerisine şöyle ellerini koydu, ıslattı. Sonra Fatma'nın göğsüne şöyle sıçrattı. Sonra arkasına sıçrattı. Sonra iki omzuna o sudan sıçrattı. Ümmü Eymen validemiz diyor ki bunu yaparken de bir şeyler okuyordu ama ne okuduğunu biz duymadık. Ah keşke duysaydı. Onu duymadık. Sonra ellerini bir daha suyun içerisine koydu. Aynı işi Ali'ye yaptı. Önce göğsüne, sonra sırtına, sonra da iki omzuna. Sonra da dedi ki şimdi de size bir düğün hediyesi. Ne vermiştir düğün hediyesi? Şöyle bir düşünün bakalım. Peygamberin kızının düğünü, Ali amcasının oğlu, hem de kardeşim deyip bağrına bastığı biri düğün hediyesi verecek. Ne verse onlar tatmin olacaklar. Söz en güzel hediye. Ondan daha güzel hediye olur mu? Sözün değerini, ağırlığını, kıymetini bilen birisine ne verseniz keser. Yani beşi bir yerde verseydi mesela Efendimiz, hiç görmedi onu, ne bir tanesini ne beşini bir arada da verseydi ne olurdu Hazreti Fatma için? Ertesi gün sadaka olarak verilirdi. Bu olurdu. Onlarca örneği var çünkü bunun. Ama öyle bir şey verecekti ki onlar onunla tatmin olacaklardı. Ehli beytin evini tatmin eden tek şey nübüvvetin bahçesinden süzülüp gelen kelimelerdi. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz hepimize örnek olabilecek, evlenen çiftlere de bir hediye olarak vereceğimiz bir cümleyi orada söyledi. Barekallahu lekuma ve bareke aleykuma ve cema beynekuma fil hayr. Allah sizi bereketlerine gark eylesin. Bereketlerini sizin üzerinizde eylesin. O bereketi üzerinizde daim kılsın ve ikinizin arasını hayırlarla birleştirsin. Cümle bu, söz bu, hediye bu.
Efendimiz bunu söyledi.

o haneden çıktı. Anlatıyor Ensar. Günler sonra Hazreti Fatma'nın düğününü anlatıyorlar. Diyorlar ki vallahi o güne kadar birçok düğün gördük. O günden sonra da çok düğün gördük ama Fatma'nın düğünü kadar güzel düğün görmedik. Ne vardı düğünde? Bu başka bir şey yok. Ama bir şey vardı. Bir şey var, bizim düğünümüzde olmayan, bizim düğünlerimizde olmayan bir şey var. Ne vardı? İhlas vardı, ihlas. Yoksa ihlas ne vardır? Tam zıttı vardır. Riya vardır. Riya olduğu için de yarış vardır bizimkilerde. Hep gösteriştir, el görsün. Aman akrabalarımız şunun eksik olduğunu bilmesin. Aman şu olsun, aman bu olsun. Hep gösteriş, hep dışa doğru olduğu için o düğünde belki sözüm biraz ağır olacak ama Allah beni affetsin, siz de mazur görün. O düğünde Allah olmuyor. Unutuluyor. Ben acaba uzaydan şeyler mi konuşuyorum? Yok mu bugün bu toplumda bunlar? Bizim içimizde yok mu? Soruyorlar bana. İçinizde vardır belki o genç kardeşlerim. Hanımlardan daha çok geliyor o soru. Gelinlik giymek helal mi haram mı? Ben ona farklı bir cevap veriyorum. Bilenler bilir. Gelinlik niye haram olsun? Eğer tesettür ölçülerine riayet ediliyorsa elbette ki helaldir. Ama ben helal ya da haram demiyorum. Şöyle bir şey söylüyorum. Giydiğin o gelinlik neyse artık o. Eğer onun içerisinde namaz kılabileceksen helaldir. Öyle şeyler giyiliyor, öyle şeyler yapılıyor ki namaz o gün yok. Sanki o gün düğün günü Allah beş vakit namazı onların hatırına iptal etmiş. Böyle kurulan evden bir hayır gelir mi Allah aşkına? Bakın şimdi biraz sonra size Efendimizin bu konudaki hassasiyetini söyleyeceğim. Öyle bir hassasiyet var ki Efendimizin bu konuda kendi kızı için bir çırpınışını göreceğiz. Biz bugün bunları kaybettiğimiz için evlerimizde saadeti kaybettik. Her şeyimiz var ama saadet yok, huzur yok. Eşyaların içerisinde birbirimizi parçalıyoruz. Birbirimizi yiyoruz. Daha evleneli 3 ay olmamış genç kızımız, genç oğlumuz boşanmanın hesaplarını yapıyor. Ve onlarca bu tarz hadise ne yazık ki duyuyoruz. Neden? Altında ihlas yok da onun için. Riya ile o görsün, bu görsün, şu takdir etsin, şöyle olsun, öyle yapalım ki hiç kimse de olmasın, günlerce bizim düğünümüz konuşulsun, şöyle olsun, böyle olsun, hep dışarıya ait şeyler iş oluyor, ne kimse konuşuyor, ne şey oluyor, iş düğün bittikten sonra her şey bitiyor, unutuluyor. Ama o gün orada yapılan o yanlışlıklar insanın şahsiyetini zedeleyen sıkıntılar olarak insanın üzerinde kalıyor. Allah aşkına bir günden ne çıkar demeyin. Vallahi şeytan zaten o bir günü kolluyor. O bir gün bir yanlış yaptırsın arkası geliyor. Ondan sonrası kolay onun için. O bir günü korumak, bir gün olsun, o düğün gecesi bile olsun namazı feda etmemek. Düğün gecesinin sabahında Haris bin Hassan gibi Mescid-i Nebevi'nin önündeki ilk safları zorlamak bize rahmet olarak çok şey kazandıracaktır. Biliyorsunuz değil mi Haris bin Hassan'ı? Genç, yiğit bir ensari sahabi evlenmiş. Medine'de bir adet var, o adet bizde de var. Evlenen damat birkaç gün evden çıkmaz. Onun da öyle olacağını zannetmiş arkadaşları. Evlendiği gecenin sabahı, sabah namazında Mescid-i Nebevi'de. Arkadaşları şöyle bir bakıyor. Biraz da dalga geçer gibi. Haris diyorlar. Ne oldu? Gelini mi beğenmedin? Ne işin var burada? Haris'in sözü şudur. Beni Allah Resulü'nün mescidinden ve sabah namazının cemaatinden alıkoyan düğüne de geline de lanet olsun. İşte budur. Yiğitlik budur. Haris gibiler işte işi

anlamış. Bu işin riyayla olmayacağını, İhlas olmazsa eğer bu işin mayasında selametle bu işin yürümeyeceğini anlamışlardır. Anladıkları için de dıştaki insanların o şunu diyecek, bu bunu diyecek, şu kınayacak, bu alkışlayacak, bunların hiçbiri yok. Allah ne diyecek kaygısı var. O kaygının üzerinden atılan adımlar var. Hazreti Fatma'nın düğününü Ensar'ın hanımları içerisinde takdir gördürten şey, yani onların biz öyle bir düğün hiç görmedik dediklerini, demelerini sağlayan şey, iki tarafın da aslında ihlasıydılar. Rabbim o ihlastan hepimizi nasiplendirsin inşallah. Aziz kardeşler, evleniyorlar. Dördüncü gün Efendimiz o evde. 4 gün geçmiş, aleyhissalatü vesselam Efendimiz o evi ziyarete geliyor. Hal hatırlarını soruyor. Dualar ediyor onlara. O günden sonrasını Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki 6 ay boyunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'nin içlerinde oturuyorlar o günler. O eve gidiyor, Ali'yi ve Fatma'yı sabah namazına kaldırıyordu. 6 ay boyunca. Niçin peki? Ali'den bahsediyoruz, namazsız olur mu? Fatma'dan bahsediyoruz, namazsız olur mu? O ev namazsız olur mu? Peki Peygamber aleyhissalatü vesselamın derdi ne? Bakın biz şunu da biliyoruz. Nübüvvet geldi. Vahiy ilk nazil olmaya başladı. Namaz kılınmaya başlandı peygamberin evinde. Bizim elimizde bir rivayet yoktur. O günlerde Efendimizin kendi kızlarını imana davet ettiğine ve namaza davet ettiğine dair hiçbir rivayet yoktur. Babalarının evinde görmüşlerdir ve o kızların hepsi babalarından gördüğü üzere aynısını yapmaya çalışmışlardır. Ama öyle bir ortamda yetişen Fatma bile olsa evlenip Ali'nin yanına gidince bir kız babası olarak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tavrı budur. Enes diyor ki sözün devamında, bir müddet sonra Efendimiz onları gece namazına da kaldırmaya başladı. Hatta bir gün Hazreti Fatıma o gece biraz işleri çok olmuş artık neyse, namazını kılmış hemen yatmış. Efendimiz Mescid-i Nebevi'den çıkıyor. Bakıyor ki kızının evinin içinde ışık yanmıyor. Mum yok, ışık yok. Hemen eli kızının kapısındadır. Fatmam namazı kılmadın mı diyor. Böyle bir hassasiyeti var Efendimizin. Ben evlendirdim. Benim evimdeyken kılıyordu. Şimdi gitti kocasının evine. Artık ben karışmam diyemiyor. Değilmeyeceğini söylüyor aslında Efendimiz bize. Yoksa biz çok iyi biliyoruz Ehli Beyt'in namazsız olmadığını. Ama burada Efendimizin ısrarla ve tekrarla yaptığı iş babalara ve annelere bir örnektir. Kızınızdır, oğlunuzdur. Evlendi, iş bitmedi. Mesulsünüz arkadaş. Onun namazsızlığından, onun Allah'la olan bağının gevşemesinden mesulsünüz. Buradan bir şey daha öğretiyor Efendimiz bize. Evlendik. Hepimiz o yoldan geçtik. Hepimiz biliriz. Gençlerimiz de var. Allah onlara da helalinden nasip eylesin inşallah. O günler zor günler. Şeytan insanla uğraşır o günler. Tembelliğe sevk eder. Farklı şeyler insana telkin eder. Bir el lazım orada, düşmemesini engelleyecek. Bir dil lazım orada, şefkatle namazı öğütleyecek. Bir vaaz lazım orada, hakkı onlara güzel bir dille anlatacak. Aslında Efendimizin söylediği bu. Evlenen çiftleri ziyarete gidiyorsunuz değil mi? Gittiğinizde o ilk hafta götüreceğiniz en güzel şey bir Kur'an olsun, bir de ona namazı hatırlatan bir kitap olsun. O bir mesaj. Aslında Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığını yapma adına yapılmış küçük bir adım. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu
Fatma'nın

için, Fatma'sının evi için yapıyor. O yıllar öyle gidip geliyor. Aradan bir miktar zaman geçiyor. Efendimiz bir gün yine o hanede diyor ki Hazreti Fatma'ya, yoruluyorum diyor her gün size gelmeye. Bir ev bulsak da sizi yanımıza, Mescid-i Nebevi'ye yakın bir yere taşısak olmaz mı? Hazreti Fatma diyor ki ya Resulallah, ya da ya babacığım, neyse artık, vallahi biz de onda o arzudayız. Ama ev yok. Hazreti Fatma diyor ki Harise İbni Numan'a söylesek o bize bulur. Efendimiz de diyor ki aman ha, aman Harise'nin haberi olmasın, utancımdan Harise'nin yüzüne bakamıyorum diyecek. Nedir bu hadise? Harise İbni Numan, bu ismi unutmayın. Onu bir gün ben size baştan sona bir anlatayım. Çok farklı bir isim çünkü. Şöyle bir özelliği var. Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki arsa onundur. Hemen Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki o ilk arsa onun. Kendisine bir oda yapıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz evleniyor ya, o evi bırakıyor Efendimiz'e, geçiyor biraz ileride bir oda daha yapıyor. Efendimiz bir daha evleniyor. Harise İbn-i Umman o evi bırakıyor Efendimiz'e, bir oda daha gidiyor. 6 oda değiştirdiğini biliyoruz. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ben evlendikçe bu adam yerinden oluyor, vallahi utanıyorum artık Harise'nin yüzüne bakmaya diyecektir. Ama Harise'nin çok önemli bir özelliği daha var ki onu söylemem lazım size. Çok kez ben size anlatmışımdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı sahabe çok görmüştür rüyasında. İçimizde onu gören bahtiyarlar da vardır. Allah hepimizi o bahtiyarlardan etsin. Biz onu dünya gözüyle göremedik, ancak öyle avunabiliriz. Keşke ondan da mahrum olmasak. Rabbim hepimize defaatle onu nasip etsin. Ama bazen de tersi oluyor. Onlar çok istisna mı oluyor? Bazen Efendimiz rüyasında bazı sahabileri görüyor. Vardır bir iki tane bunun örneği. Onlardan bir tanesi. Görüyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Harise İbni Numan cennette çok güzel bir yerde oturmuş. Elinde bir mushaf, Kur'an'dan bir sure okuyor. O kadar da güzel okuyor ki Efendimiz de duruyor arkasında, cennette duruyor arkasında, Harise İbni Numan'ın okuduğu o süreyi sonuna kadar dinliyor. Uyanıyor. Ayşe anamız anlatıyor. Ayşe diyor, ben böyle bir rüya gördüm. Harise İbni Numan ne yapıyor ki Allah ona böyle bir rüya gösterdi? Diyor ki Ayşe anamız, komşuları ya, çok iyi biliyor onlar. Diyor ki ne olduğunu tam bilmiyorum ama bir şeyi tahmin edebiliyorum. Herhalde Harise yaşlı bir anası var. O annesiyle çok ilgileniyor. Allah o ikramdan olsa gerek bunu sana haber verme adına Harise'yi senin rüyana getirdi. Bunu duyunca Efendimizin söylediği cümle şu: İyilik dediğin işte budur. İyilik dediğin işte budur. 3 kez iyilik dediğin işte budur. Ne yapmış? Anasına bakmış. Annesiyle ilgilenmiş. Hanımının sözüne, şunun sözüne, bunun sözüne kanmamış. Anasıyla ilgilenmiş. Bu öyle bir amel olarak Allah katında değer görmüş ki Allah o iyiliğin karşılığını Efendimiz aleyhissalatü vesselamın rüyasına, cennette Harise Kur'an okuyormuş gibi getirmiş. Sabah olunca tabii o haberi de alınca Ayşe anamızdan Harise'ye bu müjdeyi veriyor. Harise bu, hem de daha neler neler var ama bir cümle sadece söylemiş oldum. Aman duymasın diyor Efendimiz Hazreti Fatma'ya. Harise duyarsa eğer, o bu konuda sana bir şeyler söyler. Ama bu söz bir şekilde Harise'nin kulağına gidiyor. Harise duyar duymaz o evi de terk ediyor. O gün o ev Ayşe anamızla Sevde validelerimizin hücreleri yan yana, tam onların arkasında ufak bir hol var.
O holden sonra Fatma validemizin evi var. Yani orası aslında Harise İbni Numan'ın evi ama orası Fatma validemizin.

Erdem'e terk edilmiş. Şu anda da Mescid-i Nebevi'ye gitseniz o evin önünde, üstünde Fatma'nın evidir diye yazıyı görürsünüz. Orası işte Fatma'nın evidir. Hazreti Fatma o eve taşınıyor. Odalar burada. Ah keşke ben size bunları resimlerde gösterebilseydim. Ama bir dua edeyim, siz şöyle güçlü bir amin deyin. Çünkü bu kardeşlerin öyle bir gayreti var. Allah onu ona bizi muvaffak kılsın inşallah. Biz asr-ı saadetin dünyasını bir görebilelim inşallah o gayretle birlikte. İki oda burada, ortada bir hol var şöyle. Hazreti Fatma'nın evi burada. Fatma'nın evinden bir pencere var. Ayşe'nin evinde bir pencere var. Pencereden de birbirleriyle konuşuyorlar bazen. Hazreti Fatma'nın evinden bir kapı da Mescid-i Nebevi'ye açılıyor. Ev böyle. Ama bir müddet sonra o pencere kapanıyor. Sebep ne? Efendimiz çoğu zaman o pencereden kızı Fatma ile sohbet etmiştir. Ve çok da sever Efendimiz oradan Fatma ile görüşmeyi. Ama bir gün Ehli Beyt'in hanesi, her şey öyle toz pembe değil. Kavga olmuştur o evde. Sesler biraz yükselmiştir. Ayşe anamız da duymuştur. Duymuştur, olaya müdahil olmamıştır. Ertesi gün Hazreti Fatma'nın yanına gidince Ayşe anamız imalı imalı Ali ile küskün olduklarını hissettirmeye çalışmış. Ona eğer istersen aracı olayım, barıştırayım dercesine. Hazreti Fatma anlamıştır meseleyi. Sesimiz demek ki duyuluyor. Anında babasına ya Resulallah o pencereyi kapatalım demiştir. Bir tavır ve çok önemli bir tavır. Ayşe anamız orada bir şey söyledi, bir şeyler söyledi. Artık ne söylediyse, eğer Hazreti Fatma hemen başlasaydı Hazreti Ali ile yaptığı kavgaları anlatmaya, bu adam beni deli ediyor, bu adam şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye başlasaydı evinin sırrını dışarıya vermeye, Fatıma Fatıma olamazdı. Fatma Fatmalığı, yani Müslüman hanımın gerçek manada kimliğinin ne olduğunu bize söylüyor. Evinin sırrını kim olursa olsun kocandan başkasıyla paylaşmayacaksın. Baba da bu tavrı anlıyor. Hiçbir itiraz yok. Niçin dediğini de sormaz. Efendimizin adeti değildir asla. O pencere kapatılır. Oradaki o tavır mühim bir tavırdır. Peki Ehli Beyt'in evinde kavga olur mu? Hem de ne kavgalar? Siz peygamberin evindeki tartışmaları unuttunuz mu? Olmaz mı? İki eş gelir bir araya, ayrı ayrı babalardan, annelerden yastıklar birleşir. İlk günler çok güzeldir. Yavaş yavaş başlar artık kavgalar. Bir müddet sonra tabaklar da uçuşmaya başlar. Bunları yadırgamayın. Ha olsun demiyorum ama yadırgamayın. İnanın çok normal şeyler bunlar. Ve Efendimizin hanesinde de olmuştur. Yeryüzünün en büyük saadetinin tecelli ettiği hane orası olmasına rağmen Ehli Beyt'in hanesinde de olmuştur. Tartışmışlar bir gün artık neyse mesele. Hazreti Ali küsmüş gelmiş mescidin bir köşesine, tozun toprağın içerisine uzanmış. Efendimiz varmış eve, Fatma'ya Ali'yi soruyor. Diyor ki baba bir şeyler geçti aramızdan, amcanın oğlu küstü gitti. Nerede bilmiyorum. Arıyor Efendimiz. Kız babası olarak damadını fırçalamak için değil, dikkat edin. Ali'yi arıyor. Çünkü insani olarak böyle şeylerin çok normal tabi olduğunu Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok iyi biliyor. Arıyor, bakıyor ki Ali uzanmış bir yere, tozun toprağın içerisinde, cübbesi kaymış, yüzü gözü toz toprak olmuş. Kalk Eba Turab, kum ya Eba Turab diyor. Kalk ey toprağın babası. Ali o anda o hitabı duyunca her şeyi unutuyor. Yıllar yılı o künyeyi bir gurur nişanesi olarak Hazreti Ali taşıyacaktır. Hazreti Ali böyle bir olayı mesela hanımıyla sıkıntı yaşamış ama o hitabı duyunca her şeyi unutmuştur.
Efendimiz böyle bir şeye sebebiyet vereceğini bildiği için zaten böyle bir latife ile aslında o işi yapmıştır. Ashab anlatıyor olayın dışını, Hazreti Ali anlatıyor olayın içini. İki rivayeti birleştirerek size anlatıyorum. Duymuş bir gün o hanede sıkıntı var. O haneye giderken sahabenin rivayeti, yüzünde inanılmaz bir hüzün var Efendimizin. Giriyor içeriye, çağırıyor Fatma'yı, çağırıyor Ali'yi, konuşuyor. Ali'nin eli elinde, Fatma'nın eli elinde. Fatma'nın elini şöyle göğsünün üzerine koyuyor. Ali'nin elini de göğsünün üzerine koyuyor. İkisinin ellerinin üzerine kendi ellerini koyuyor ve bir miktar öyle sohbet ediyor. El ele deyince işler değişiyor tabii. Bir anda o kavga unutuluyor. Şakalaşmaya başlıyorlar, gülmeye başlıyorlar. Sahabe rivayet ediyor Peygamber Aleyhisselam'ın evden dışarıya çıkışını. Girerken yüzünde hüzün vardı, çıkarken yüzünde inanılmaz bir tebessüm vardı. Merak ettik, ya Resulallah nedir bu hal? Sen girerken bu haldeydin, çıkarken bu haldesin. İki sevgilimi birbiriyle barıştırdım diyor. İki sevgilimi birbiriyle barıştırdım. Efendimizin dünyasında onların değerleri. Bir gün tartışmışlar yine. Biraz iş ciddileşmiş. Hazreti Fatma, seni babama söyleyeceğim demiş. Efendimiz'e doğru geliyor. Ali de arkasında. İkisi bir anda Efendimiz'in huzurundalar. Efendimiz şöyle bir kızına bakıyor. Kızı bir şeyler söyleyecek gibi oluyor. Efendimiz çağırıyor Hazreti Fatma'yı. Önce ben söyleyeyim, sonra sen söyle diyor. Kızım, eşinle konuş. Ona sıkıntılarını açıkça anlat. Onun da seninle konuşmasına müsaade et. Bakın, çok önemli şeyler söylüyor Efendimiz. Onu dinle. Makul davran. Bir kadının, eşinin makul isteklerine cevap vermemesi Allah katında onu büyük bir sıkıntıya düşürür. Şimdi söyle ne söyleyeceksen. Artık bir şey söyleyebilir mi Hazreti Fatma? Efendimiz aleyhissalatü vesselam söylemiştir söyleyeceğini. İş bitmiştir orada. Söz söylenmiştir. Ali de Fatma da o evden çok mutlu bir biçimde ayrılırlar. Hicretin 8. yılı, Mekke'nin fethi, biraz hızlandıracağım. Ali nasıl olmuşsa Ebu Cehil'in kızı Cüveyre ile evlenme arzusu olmuş. Ya da bir başka rivayette Beni Mahzum, yani Ebu Cehil'in ailesi, Ali'ye böyle bir teklifte bulunmuşlar ve bu mesele Efendimizin kulağına gitmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir üzülmüş ki orada bir hutbe irad etmiş. Hutbe Buhari'de, Müslim'de geçer. Bazı tarihi rivayetlerde biraz daha detaylı anlatılır. Ali, dünya ahiret kardeşi Ali, orada söz şudur: söyleyin o adamın oğluna, bir başka rivayette de Ebu Talib'in oğludur, söyleyin Ebu Talib'in oğluna benim kızımı boşasın, sonra gitsin Ebu Cehil'in kızıyla evlensin. Fatma benden bir parçadır, onu üzen beni üzmüş olur. Neden Efendimizin böyle bir tavrı var? Aslında olayı detaylı anlatan kaynaklar meseleyi de bize çok detaylı verirler. Efendimiz diyor ki o rivayetlerin birinde, ben Allah'ın helal kıldığını haram kılıyor değilim. Yani bir erkeğe 4 hanımla evlenme müsaadesi vardır. Allah bu müsaadeyi vermiştir. Ben Allah'ın helal kıldığını haşa haram kılıyor değilim. Ama Fatma benden bir parçadır. Onun üzülmesine ben dayanamam. Bir başka rivayet çok daha mühim. Ebul As bana verdiği sözü tuttu. O bana bir söz vermişti. Ebul As kim? Zeynep'in kocası. Kim bilir aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan tek eşli olmasına dair bir söz mü aldı, bilemiyoruz. Olayın ayrıntısı yok ama böyle bir söz var. Bana bir söz vermişti, o sözü tuttu.
Ali'nin de o sözü tutmasını isterim. Ali bu sözleri duyar da evlenir mi? Hemen anında vazgeçmiştir. Ve bir daha da bu konu mevzu bahis olmamıştır. Ali'nin bir daha bu adımı atmayacağını bildiği için Hazreti Fatma, anlatacağım size onu ilerleyen derslerde, ölüm döşeğindeyken vasiyetlerinden bir tanesi Ali'ye evlen demektir. Çünkü korkmuştur, benden sonra da evlenmez. Ölüm döşeğinde Ali'ye evlenmesini vasiyet edecektir. Bakın Ehl-i Beyt'in hanesi, ama böyle sorunlar var. Peki hep sorunlu mu o ev? Yok, güzellikler de var. Efendimiz bir gün o eve gidiyor, bakıyor ki evden sevinç sesleri duyuluyor. O kadar seviniyor ki o halde içeriye giriyor. Allah sizdeki bu güzelliği hiç eksik etmesin diyor. Hele söyleyin bakayım, neye gülüyordunuz, ben de güleyim. Hazreti Fatma diyor ki ya Resulallah, ya da ya babacığım, o hitapları aklımda tutmuyorum. Diyor ki amcanın oğluyla tartışıyorduk. Neydi tartışma konunuz? Ben diyordum ki babam beni senden daha çok seviyor. Ali diyordu ki baba, Resulullah beni senden daha çok seviyor. Efendimiz yine ellerinin arasına alacak. Kızım diyecek. Vallahi babanın sana olan sevgisi bir babanın kızına olan sevgisinden çok çok fazladır. Ey Ali, sana gelince sen izzet ve kerem sahibi bir adamsın. Seni de ben çok seviyorum. İkisine de söylenmiş sözdür bu. Ehl-i Beyt'in hanesinin böyle tabloları da var. Güzel tablolardan bir tanesini aktarıyor bize. Hazreti Peygamber'in de Hazreti Ali'nin de amcası olan Hazreti Abbas. Bir gün o eve ziyarete gitmiştir. Evin yine bir tartışma konusu vardır. Tatlı bir tartışma. Yaş konusunu tartışıyorlar. Fatma diyor ben bu yaştayım. Ali diyor yok, sen o yaşta değilsin, bu yaştasın. O anda Hazreti Abbas içeriye girince ona anlatılıyor o hadise. Hazreti Abbas da orada yaşı söylüyor. Hani dedim ya, miladi 605'te olduğuna dair önemli bir delili söyleyeceğim. Bak söylüyorum şimdi. Diyor ki Fatıma, sen Kabe'nin tadilat senesi doğdun. O sene baban 35 yaşındaydı. Bitti. Net bir tarih veriyor bize. Ali senin doğumuna gelince sen ondan birkaç sene önce doğdun. Orada netlik yok, ama Hazreti Ali'nin yaşının ne olduğunu biz başka kaynaklardan öğrenebiliyoruz. Hazreti Abbas'ın birkaç sene dediği aslında 5 senedir. 600'de de Hazreti Ali'nin doğum tarihidir. Çok şey söylenirdi ama ben biraz özetleyerek anlattım size. Son bir şeyi de dikkatlerinize vererek dersi toparlayayım. Hazreti Ali ile Hazreti Fatma evlenip o eve gittikleri zaman evde üçüncü bir şahıs daha var. Kim o? Hazreti Ali'nin annesi Fatma binti Esed. Yani Hazreti Fatma dememiş mi şimdi bizim kızlarımızın dediği gibi ben senin anam babanla oturmam? Yok dememiş. Ve 2 yıl boyunca kayınvalidesiyle beraber oturmuştur. Fatma binti Esed'le onun arasındaki muhabbet, onun arasındaki sevgi de öz anne kız gibidir. Fatma validemiz, Hazreti Ali'nin annesi ki Efendimizin annemden sonra annem dediği bir kadındır. O ev işlerinde Fatma'ya yardımcı olur. Fatma da onu annesinden ayırmaz, onun hizmetini yapar. Ali ile Fatma arasında bir sıkıntı olursa anne Fatma'nın tarafı, kızı Fatma'nın tarafıdır. Dikkat buyurun. O ilişkilerin sağlıklı yürümesinin sebeplerinin kodları burada aslında. Ali'nin yanında değil, gelini Fatma'nın yanındadır. Böyle olduğu için de ben ondan öz kızım gibi bir muamele gördüm diyecektir Fatma binti Esed. Buradan da bugünün dünyasına çok şeyler söylenir. Demek Fatma demek çok şey demekmiş. Biz bu dersleri nasıl bitireceğiz bilmiyorum ama acelemiz de yok. Allah nasiplendirsin inşallah. Demek ki bize daha çok şeyler söyleyecek, çok önemli mesajlar vereceklermiş. Allah hepimizi
duyanlardan, anlayanlardan, kavrayanlardan ve yaşayanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com

0: Kanalınızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Ya Allah ya Ber.
7: Ya Ber.
8: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
7: Allah.
4: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?
2: Elbette. Söyleyin ya Resulallah.
1: Resulullah şöyle dedi: birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış. Müslümanlar Peygamberimizin bu konudaki sözlerini hatırlıyorlar, hatırladıkça da aralarındaki dargınlıktan dolayı mahcup oluyorlardı.
3: Peygamberimizin aramızda dargınlık olduğunu bilmesi hiç iyi olmadı.
4: Evet, o duymadan bu sorunu çözmeliydik.
2: Peygamberimiz şunu sık sık hatırlatmaz mı bizlere? Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Böyle der ya.
4: Taraflar arasına girip bu meseleyi düzeltmemiz gerek.
3: Bu saatten sonra onların da küs kalacağını zannetmiyorum.

0: Resulü, bunun için ayaklarına gel.
1: Haklısın.
2: Peygamberimiz tatsızlık yaşayan tarafları huzuruna çağırarak aralarındaki uyuşmazlığı giderdi ve Medine'ye dönmek üzere vedalaşarak Kuba'dan ayrıldı.
3: Demek bir elçisin.
4: Evet.
3: Kimin elçisi?
4: Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed bin Abdullah'ın.
3: Öyle bir adamı tanımıyorum. Aranızda bunu duyan var mı? Gerçek bir elçi olabilmen için gerçek bir devlete ihtiyacın var. Bunu sana kimse söylemedi mi? Üstelik Bizans topraklarındasın.
2: Haris bin Umeyr'in şehadet haberi Medine'yi yasa boğmuştu. Peygamberimizin elçileri arasında ilk şehit edilen kişi Haris bin Umeyr idi. Ve bu açıkça bir savaş ilanıydı. Peygamberimiz hemen ashabını topladı. Onlara Haris'in öldürüldüğü yeri ve onu kimin şehit ettiğini haber verdi. Daha sonra da Müslümanlara savaşa hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar da derhal silahlanarak toplandılar.
5: 128. Bölüm.
2: Peygamberimizin elçilerinden Haris bin Umeyr'in vahşice katledilmesi sebebiyle ordu hazırlanmıştı. Allah rızası için savaşacak yiğitler aileleriyle vedalaşıyordu. Hazreti Cafer de bunlardan biriydi.
6: Çocuklar, gelin bakalım buraya. Biliyorsunuz, ben yarın gidiyorum. Birbirinize destek olacak ve annenizi üzmeyeceksiniz, değil mi?
7: Baba, gitmesen olmaz mı? Ben seni çok özlerim.
8: Burada bazı arkadaşlarım var. Babaları savaşlarda şehit olmuş. Şimdi sen de bir savaşa katılacaksın. Ya sen de dönmezsen?
6: Gelin bakalım aslanlarım. Konuşalım. Kardeşiniz daha küçük. O anlamaz ama siz anlarsınız. Bizler Allah'a inanıyoruz, değil mi?
7: Evet.
8: Evet.
6: Peki bize can veren kim?
7: Allah.
6: Hepimizin önceden belirlenmiş bir ömrü vardır. İnsanlar bu vakti doldurmadan ölmezler.
8: Yani savaşsalar, hatta yaralansalar da mı ölmezler?
6: Evet oğlum. Evet, aynen öyle. Öbür taraftan ömrü biten bir kimse savaşa gitmese de yatağında ölebilir. Yani savaşa gidiyorum diye korkmayın. Allah ömür verdiyse sağ salim dönerim yanınıza.
8: Öyle olsun, ne olur. Geri dön.
6: Siz dua edin, düşmanı mağlup edelim. O zaman hem size kavuşmuş hem de zafer kazanmış oluruz.
7: Neden savaşmak zorundasın ki? Savaşmasan olmaz mı?
6: Oğlum, biz savaşmayı sevmeyiz. Ama bazı insanların kötülüklerini ancak böyle engelleyebilirsin. Eğer savaşmazsak daha büyük kötülükler yaparlar. Hem peygamberimiz bir ordu kurmuş. Bize bir emir vermiş. Şimdi ben katılmasam olur mu?
7: Olmaz tabii.
6: Müslümanlar böyle durumlarda birbirlerine kenetlenirler. Kuvvetlerini birleştirirler ve duvar gibi dimdik dururlar.
7: Evimizi yaparken şu duvarı beraber örmüştük. Ondaki taşlar gibi mi?
6: Akıllı oğlum benim. Aynen öyle. Orada kullandığımız taşlar tek başına küçüktü, değil mi?
7: Evet.
6: Ama şu duvara bak. Ne kadar büyük. Kolay kolay yıkılmaz. Müslümanlar da böyle birbirine kenetlenirse hiçbir kuvvet onları devremez.
7: Anlıyorum.
6: Şimdi birlik olma zamanı. Bir araya geleceğiz ve kötü insanların iyi insanlara zarar vermesini engelleyeceğiz.
8: Keşke ben de biraz daha büyük olsaydım. Seni yalnız bırakmazdım.
6: Ah aslan oğlum. Biliyorum. Yanımda olsaydın beni korur kollardın. Burada da annenin ve kardeşlerinin sana ihtiyacı olacak. Ben yokken evin erkeği sensin, tamam mı?
8: Tamam baba. Sen merak etme.
2: Çok geçmeden Medine'de 3000 kişilik bir ordu hazırlandı. Aralarından birine yapılan haksızlığı kendilerine yapılmış sayan ve kötülüğü engellemek üzere yola çıkan yiğitlerdi bunlar. Amr bin As'ın oğlu Abdullah, peygamberimizin yanına gelerek şöyle dedi.
9: Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlatır mısın?
2: Peygamberimiz, ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer

0: gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen bir kişi olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir, dedi. Bu arada bir adam söz aldı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Bazıları ganimet için savaşıyor, bazıları meşhur olmak için savaşıyor, bazıları ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir?
0: Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını verdi. Başka biri şöyle bir soru sordu.
2: Ey Allah'ın Resulü! Hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır?
0: Peygamberimiz hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla aynı soruyu tekrarladı. Bunun üzerine Peygamberimiz, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder diye karşılık verdi. Ashab-ı kiram Şam'a doğru yola çıktıklarında Resulullah onları Veda Tepesi'ne kadar uğurladı. Peygamberimiz dostlarına şu tavsiyelerde bulundu. Ben size Allah'ın buyruklarını yerine getirmenizi, yasakladıklarından sakınmanızı, yanınızda olanlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allah'ın adıyla savaşa çıkın. Allah'ın düşmanlarıyla ve Şam'daki düşmanlarınızla savaşın. Onların arasında manastırda insanlardan uzaklaşarak inzivaya çekilmiş kimseler bulacaksınız. Bu kimselere dokunmayın. Ayrıca şeytanın kendilerini yönlendirdiği kimselerle karşılaşacaksınız. Onları kılıçtan geçirin. Sakın bir kadını, bir çocuğu veya bir ihtiyarı öldürmeyin. Tek bir ağaç bile kesmeyin. Hurmalıkları talan etmeyin. Evleri yıkmayın. Savaşa katılamayanlar da askerleri uğurlamak üzere ordugaha gelmişlerdi.
3: Allah yardımcınız olsun. Allah sizi her türlü tehlikeden korusun. Sağ salim bize geri çevirsin. Allah güç kuvvet versin.
4: Amin.
3: Hadi yiğitlerim, yolunuz açık olsun.
0: Ordu harekete geçtiği zaman Abdullah bin Revaha vedalaşmak için Peygamberimizin yanına geldi.
5: Ya Resulallah, Allah size olan ihsanlarını sabit ve devamlı kılsın. Yardım ettiği, zafere kavuşturduğu insanlar gibi sizi de muzaffer eylesin.
0: Peygamberimiz bu sözlere, ey Revaha'nın oğlu, Allah seni de iyilikte en güzel şekilde devamlı kılsın diye karşılık verdi.
5: Sizi ilk gördüğüm anda size Allah tarafından hayır verildiğini anlamıştım. Beni buna muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Hiç şüphesiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim, aklımdan hiç çıkarmayacağım bir şey tavsiye etsiniz.
0: Peygamberimiz, sen yarın Allah'a pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada namazlarını ve secdelerini çoğalt, dedi.
5: Ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyelerini biraz daha arttırsan.
0: Peygamberimiz, Allah'ı daima zikret. Çünkü Allah'ı zikir, umduğuna ermede sana yardımcı olur, dedi. Peygamberimiz ordu için dualar ettikten sonra, haydi Allah'ın ismiyle gaza ediniz, Allah'ın düşmanlarıyla çarpışınız diyerek orduyu uğurladı. Ashab-ı kiramın kulaklarında Peygamberimizden duydukları son cümleler çınlıyordu. Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitten başka hiç kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular. Abdullah bin Revaha, Resulullah ile vedalaşırken duygusallaşmış ve ağlamaya başlamıştı. Kumandanlardan biri olarak adı geçen bu zatın ağlaması etrafındakileri şaşırtmıştı.
1: Ey Revaha'nın oğlu, neden ağlıyorsun?
5: Vallahi ne dünya sevgisinden ne de ardımda bıraktıklarımı özlediğimden ağlıyorum. Yüce Allah'ın kitabında geçen, ey insanlar, sizden cehenneme varamayacak kimse...

0: Kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir ayetini Resulullah'a okurken işittim. Cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl geri dönebileceğimi bilmiyorum. Bunu ağlıyorum.
1: Allah sizi bize sağ salim döndürsün. Zafer haberleriyle gelin. Allah korktuklarınızdan emin eylesin.
0: Ben Rahman olan Allah'tan bağışlanmayı diliyorum. Kanları fışkırtan bir kılıç darbesiyle yahut ciğerlerimi kasıp kavuran ok ile şehit olmak istiyorum. Allah'tan şunu diliyorum ki benim kabrime gelenler, Allah bu adama doğru yolu göstermiş, o da doğru yolu bulmuştur desinler.
2: Ordu yola çıkmıştı. Oldukça meşakkatli bir seferin arifesinde bulundukları her hallerinden belliydi. Resulullah'ın talimatı doğrultusunda kuzeye doğru ilerlediler. Haris bin Umeyr'in tek başına kat ettiği yollardan şimdi 3000 kişilik İslam ordusu yürüyordu. Ve bugünkü Ürdün topraklarına ulaştılar. Müslümanların harekete geçtiğini öğrenen Bizans İmparatoru Heraklius, Hristiyan Araplardan oluşan 100.000 kişilik bir ordu hazırladı. Düşmanın hazırlığını haber alan İslam ordusu ise Maan'da konakladı. Burada 2 gece kaldılar ve ne yapılması gerektiği konusunda aralarında istişare etmeye başladılar.
3: Heraklius ordusunu toplamış.
4: 100.000 kişi var diyorlar.
5: Bizse topu topu 3.000 kişiyiz.
3: O kadar adamın karşısında ne kadar dayanabiliriz?
6: Bizans'ın gücünü bilmeyenimiz var mı? Biz bunu göze alarak buraya geldik. Karşımızda küçük bir kabile yok.
7: Buraya niçin? Allah'ın rızasını kazanmak için değil mi? Kaybedersek şehit oluruz. Kazanırsak Resulullah'ın huzuruna yüzümüz ak olarak çıkarız. Her halükarda kazanan biz olacağız.
8: Evet, doğru söylüyorsunuz. Biz olacağız.
9: Biz olacağız. Kazanan biz olacağız.
10: Zeyd bin Harise geliyor. Yol açın. Komutanımız olarak son sözü o söyleyecek.
11: Ey müminler! Buraya Allah'ın rızasını kazanmak ve Resulünün emrini yerine getirmek üzere gelmiş bulunuyoruz. Düşman askerlerinin toplandığı ve bize saldırmak üzere hazırlandığı haberini aldık. Sayıları bizden kat kat fazla. Biliyorsunuz ki Resulullah önemli mevzularda bizimle istişare eder. Ben de onun sünnetine uygun olarak sizin fikrinizi almak istiyorum. Ne dersiniz? Savaşmalı mıyız, farklı bir taktik mi uygulamalıyız? Sizi dinliyorum.
3: Sayıları çok fazla. Başarılı olamayız. Rumlarla karşılaşmaktan vazgeçip şehirlerine saldıralım. Böylece hem onlara gözdağı vermiş oluruz, hem de ganimet elde etmiş oluruz.
7: Karşımızda bu kadar büyük bir ordunun olacağını bilmiyorduk. Bence durumu peygamberimize iletip onun fikrini almalıyız.
3: Belki bizi takviye kuvvetlerle destekler, belki de geri çekilmemizi söyler.
11: Abdullah, bu konuda sen ne düşünüyorsun?
0: Ey kavmim! Vallahi sizin şimdi istemediğiniz şey, arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehadettir. Biz insanlarla sayı, kuvvet ya da çoklukla değil, Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidin çarpışın! Bunda muhakkak ki iki iyilikten biri, ya zafer ya da şehitlik vardır.
10: Revaha'nın oğlu doğru söylüyor.
7: Eğer bu seferimizde düşmana galip gelmek kaderimizde varsa muzaffer oluruz.
3: Yok. Eğer kaderimizde şehitlik varsa bizden önceki kardeşlerimize kavuşmuş oluruz.
12: Allah'a ekber! Allah'a ekber! Allah'a ekber!
2: Abdullah bin Revaha'nın bu sözleri ordudaki endişeyi giderdi. Askerler dualar eşliğinde savaş düzeni aldılar.
13: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Ganisin sen. Ganisin ki kulunu başkasına muhtaç eylemezsin. Gani. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden isterim. Sana muhtaçlığımı, en büyük zenginliğim bilirim. Beni sebeplere dilenci eyleme. Beni başkalarına el açanlardan bilme.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
8: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
10: Abdullah bin Zübeyr'in hac mevsiminde bir hutbe irad etmesi. Muhammed bin Abdullah es-Sakafi şöyle anlatıyor. Hac mevsiminde Abdullah bin Zübeyr'in bir hutbesini dinledim. Terviye gününden bir gün önce geldi. Biz onun geleceğini bilmiyorduk. Kendisi ihrama girmişti. Güzel bir yüze sahip, orta yaşlı birisiydi. Bize doğru gelirken insanlar bu müminlerin emiridir diyorlardı. İhramı iki beyaz kumaş parçasından ibaretti. Minbere çıkarak cemaate selam verdi. Onlar da onun selamına karşılık verdiler. Sonra benim o güne kadar işitmediğim güzel bir şekilde telbiye getirmeye başladı. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk demeye başladı. Bunu bitirdikten sonra Allah'a hamdü senalar ederek şunları söyledi. Ey insanlar! Sizler çeşitli bölgelerden ve ülkelerden gelen Allah'ın misafirlerisiniz. Allah Teala'ya yakışan da sizi en güzel şekilde ağırlamak ve ikramlarda bulunmaktır. Kim Allah Teala

Adan sevap umarak gelmişse bilsin ki o kapısına gelip de kendisinden bir şey isteyenleri mahrum bırakmaz ve eli boş olarak göndermez. Fiilleriniz sözlerinizi doğrulasın. Çünkü sözün temeli fiildir. Kalp içinse niyet vardır. Günahların bağışlandığı şu mübarek günlerde Allah'tan korkunuz. Sizler çeşitli bölge ve ülkelerden buraya ticaret yapmak ya da bir mal veya dünyalık kazanmak için değil, Allah'ın affını umarak geldiniz. Abdullah bin Zübeyr bunları söyledikten sonra telbiyeye başladı. Halk da onunla birlikte telbiye getirdi. Daha sonra birçok şeyler söyleyen Abdullah sözlerini şöyle sürdürdü. Ey insanlar! Allah Teala kitabı Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Hac, bilinen aylardadır. O aylarda ihrama girmekle haccı kendine farz kılan kimse için hacdayken kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Allah işlediğiniz her hayrı bilir. Kendinize hac için yeterli azık hazırlayın. Şüphesiz ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri, benden korkun. Hac esnasında Rabbinizden verilen fazlı istemeniz günah değildir. Allah Teala bu ayeti kerimeyle hac mevsiminde ticaret yapılmasını helal kıldıktan sonra Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'aril Haram'da Allah'ı anın. Onu size nasıl hidayet ettiyse öyle zikredin buyurmuştur. Arafat'tan maksat Arefe günü güneş batıncaya kadar üzerinde vakfe yapılan yerdir. Cebeli Rahmet de buraya dahildir. Meş'ari Haram'dan maksat da Müzdelife'deki dağlardır. Onu size nasıl hidayet ettiyse öyle zikredin emri sadece Mekkelilere mahsustur. Çünkü dışarıdan gelen yabancılar Arafat'ta vakfe yaparlarken yerli halk Müzdelife'den öteye geçmezlerdi. Ama Allah Teala bunu yasaklayarak onlara, sonra siz de insanların Arafat'tan dağıldıkları yoldan dağılın buyurdu. Cahiliye Arapları haçlarını bitirdiklerinde atalarıyla övünme konusunda birbirleriyle adeta yarış ederlerdi. Allah Teala bunun içinde şu ayeti kerimeleri indirdi. Hac ibadetine dair vazifelerinizi yerine getirdiğinizde atalarınızı andığınız gibi hatta daha çok Allah'ı anın. İnsanlardan bazıları, ey Rabbimiz, bize nasibimizi dünyada ver derler. Böylelerinin ahirette bir nasibi yoktur. İnsanlardan bazıları da, ey Rabbimiz, bize dünyada da bir güzellik, ahirette de bir güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru derler. Böyle kişiler bu dünyada hem dünyaları ve hem de ahiretleri için çalışırlar. Allah'ı sayılı günlerde anın. Sayılı günler teşrik günleridir. Zikirden maksat da tesbih, tahmid, tehlil, tekbir ve temciddir. Abdullah bin Zübeyr devamla ihrama girilecek yerlerden bahsederek şunları söyledi. Medinelilerin mikatı Zülhuleyfe, Iraklılarınki El-Akik, Necit ve Taiflilerinki Kam, Yemenlilerinki ise Yelemlem'dir. Sonra Abdullah, ehli kitabın kafirlerine şöyle beddua etti. Ey Rabbim! Ehli kitabın senin ayetlerini inkar edip peygamberini yalanlayan, insanları senin yolundan alıkoymaya çalışan kafirlerini azaba çarptır. Rabbim, onların kalplerini kötü yola düşmüş kadınların kalpleri gibi kıl. Bundan sonra da uzun uzun dualar ederek şunları söyledi. Burada bazı kimseler vardır ki Allah Teala onların gözleriyle birlikte kalplerini de kör etmiştir. Şöyle ki, mesela hac niyetiyle Horasan'dan Mekke'ye gelen bir kişiye,
önce

bir umre yaparak ihramını çıkar. Ondan sonra da tekrar hac niyetiyle ihrama gir diyorlar. Allah'a yemin ederim ki bu temettu ancak haccını tamamlamaya imkan bulamayan ya da düşman tarafından Mekke'ye gitmesine izin verilmeyen Müslümanlar için caizdir. Bu sözlerinin arkasından Abdullah bin Zübeyr telbiye getirmeye başladı. Halk da onunla birlikte telbiye getiriyor ve bir yandan da ağlıyorlardı. Ben insanların o günkü kadar ağladıklarını görmedim. El-Abbas bin Sehil bin Sa'd el-Ensari şöyle anlatıyor. Abdullah bin Zübeyr'in Mekke minberinde irad ettiği hutbesini dinledim. Şöyle diyordu. Ey insanlar! Ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduklarını işittim. Eğer Adem oğluna bir vadi dolusu altın verilse, o ikincisini ister. O da verildiğinde bu kez üçüncüsünü ister. Adem oğlunun gözünü ancak toprak doyurur. Allah Teala tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Ata bin Ebi Rabah şöyle anlatıyor. Abdullah bin Zübeyr bizlere irad etmiş olduğu bir hutbesinde şunları söyledi. Ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduklarını duydum. Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram müstesna, diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha üstündür. Mescid-i Haram'da kılınan bir namazsa 100 derece üstündür. Yanılmıyorsam bu 100 derece 100.000 kat demektir. Abdullah bin Zübeyr'e, ey Eba Muhammed, Mescid-i Haram hakkında zikredilen bu fazilet sadece mescitte kılınan namazlara mı mahsustur, yoksa harem sınırları içerisinde kılınan namazlar için de geçerli midir diye sordum. Hayır, sadece mescit için değil, bütün harem için geçerlidir. Çünkü haremin tamamı mescit sayılır cevabını verdi. Ebu Zübeyr şöyle anlatıyor. Bir keresinde Abdullah bin Zübeyr'in bir hutbesini dinledim. Şöyle diyordu. Hazreti Peygamber her namazın sonunda şunları söylerlerdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir ve kendisinin ortağı yoktur. Mülk O'nundur ve hamd yalnızca O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Günahlardan dönerek ibadete yönelme ancak O'nun kudretiyledir. Biz yalnızca O'na ibadet ederiz. O, nimet ve fazilet sahibidir. En güzel övgüler O'na layıktır. O'ndan başka ilah yoktur. Kafirler hoşlanmasa da biz dini yalnızca O'na has kılarız. Abdullah bin Mes'ud'un Hazreti Peygamber'in isteği üzerine O'nun huzurunda bir hutbe irad etmesi. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bizlere bir hutbe irad ettiler. Hutbelerini bitirdikten sonra da ey Eba Bekir, kalk sen de bir hutbe irad et buyurdular. Ebu Bekir Sıddık kalkıp Hazreti Peygamber'in hutbelerinden daha kısa bir hutbe okudu. Onun yerine oturmasından sonra da ey Ömer, kalk ve bir hutbe irad et dediler. O da Ebu Bekir'inkinden daha kısa bir hutbe irad etti. Hazreti Peygamber bu kez ey filan, kalk ve bir hutbe irad et dediler. Söylediği adam kalktı, konuşmaya başladı fakat kendisini zorlayarak süslü ve güzel konuşmaya çalışıyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona sus ve yerine otur. Çünkü güzel ve süslü konuşmaya çalışmak şeytandandır ve ifade güzelliği bir çeşit sihirdir buyurdular. Sonra da İbni Mesud'a dönerek ey Ümmü Abdin oğlu, şimdi de sen bir hutbe irad et buyurdular. İbni Mesud da kalkarak Allah'a hamdü senalar ettikten sonra şunları söyledi. Ey insanlar! Şurası kesindir ki Allah Rabbimiz, İslam
Dinimiz,

0: Kur'an rehberimiz, Kâbe kıblemiz, Hazreti Peygamber'i işaretle şu zatta peygamberimizdir. Allah ve Resulünün bizler için razı olduğuna biz de razıyız. Onların bizim için güzel ve hoş görmediklerini biz de hoş görmeyiz. Onun bu sözleri üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Ümmü Abdinoğlu çok doğru söyledi. Ümmü Abdinoğlu isabet etti ve doğruyu söyledi. Allah Teala'nın ve Ümmü Abdinoğlu'nun benim ve ümmetim için razı olduklarına ben de razıyım. Hazreti Peygamber İbni Mesud'a kalk ve konuş buyurdular. Bunun üzerine İbni Mesud kalktı. Allah'a hamdü senalar edip Hazreti Peygamber'e salatü selam ve kelime-i şehadet getirdikten sonra şunları söyledi. Ben Rab olarak Allah'tan ve din olarak İslam'dan razı oldum. Allah ve Resulü sizler için nelerden razıysa ben de onlardan razıyım. Onun bu sözlerinden sonra Hazreti Peygamber de Ümmü Abdinoğlu'nun sizler için razı olduğu şeylere ben de razıyım buyurdular. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın çeşitli hutbeleri. Abdullah bin Mes'ud, Hazreti Osman'ın hilafeti sırasında Medine'den Küfe'ye 8 defa gitti. Bir keresinde orada bir hutbe irad ederek şunları söyledi. Ey Müslümanlar! Müminlerin emiri Hazreti Ömer vefat etti. Onun öldüğü gün insanlar öyle ağladılar ki ben hayatım boyunca böyle bir ağlamaya şahit olmadım. Bunun üzerine biz Muhammed'in sahabileri bir araya gelerek en hayırlımızı seçmek için tüm gücümüzle çalıştık ve bu konuda kusur etmedik. Sonunda Osman bin Affan'a biat ettik. Siz de ona biat ediniz. Utbe bin Gazvan radıyallahu anh'ın hutbeleri. Basra varisi olan Utbe bin Gazvan adlı sahabi bir gün bir hutbe irad etti. Bunda Allah'a hamdü senalarda bulunduktan sonra şunları söyledi. Ey insanlar! Dünya bizleri terk edeceğini haber vererek bize sırtını dönüp uzaklaşmaya başlamıştır. Bizim için geride bir su kabının içerisinde kalıp da sahibinin içmeye çalıştığı birkaç damla kadar bir şey bırakmıştır. Şüphe yok ki bu fani dünyadan sonu olmayan bir yurda göçeceksiniz. O halde oraya elinizde bulunanların en hayırlılarıyla gitmeye çalışınız. Çünkü bize söylendiğine göre cehennem o kadar derinmiş ki atılan bir taş 70 senede dibine ulaşmazmış. Allah'a yemin ederim ki bu ucu bucağı bulunmayan boşluk bir gün insanlar tarafından doldurulacaktır. Buna çok mu şaşıyorsunuz? Yine bize söylendiğine göre cennet kapılarından her birinin yanları arasında 40 senelik bir mesafe varmış. Buna rağmen gün gelecek, bu kapıların önünde büyük bir izdiham yaşanacaktır. Ben Hazreti Peygamber'in yanında kalan 7 kişiden biriydim. Yiyeceğimiz ağaçların yapraklarından ibaretti ve bu yüzden dudaklarımız yara içerisinde kalmıştı. Bir gün bir hırka buldum. İkiye bölerek bir parçasını kendime ayırdım, diğerini ise Sa'd bin Malik'e verdim. Bunları kendimize elbise edindik. Bugünse her birimiz bir memleketin valisiyiz. Nefsimde ve gözümde büyük, Allah katında küçük olmaktan Allah'a sığınırım. Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh'ın hutbeleri. Ebu Abdirrahman es-Sülemi şöyle anlatıyor. Bir cuma günü babamla birlikte cuma namazını kılmak üzere bulunduğumuz yerden bir fersah uzaklıktaki Medayin'e gittik. O sıralar Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh orada valilik yapıyordu. Kendisi minbere çıkıp Allah'a hamdü senalar ettikten sonra kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı ayet-i kerimesini okuyarak şunları söyledi. Ey insanlar! Biliniz ki ay yarıldı.
1: Dünya da bizi terk edip gideceğini haber vermektedir. Bu dünya, yarın kıyamette yapılacak olan yarış için bir hazırlanma alanıdır. Bunun üzerine babama onun yarışla neyi kastettiğini sordum. Babam, insanların cennete en önce girebilmek için yarışmalarını kastediyor cevabını verdi. Huzeyfe radıyallahu anh, Medayin'de irad ettiği bir hutbesinde şunları söyledi. Ey insanlar! Hizmetçilerinizin kazançlarının helal olup olmadığını kontrol ediniz. Helalse yiyiniz, aksi takdirde geri çeviriniz. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in haramdan meydana gelen hiçbir et cennete giremez buyurduğunu işittim. Ebu Davud el-Ahmedi şöyle anlatıyor. Huzeyfe radıyallahu anh bir keresinde Medayin'de bizlere bir hutbe irad ederek şunları söyledi. Ey insanlar! Kölelerinizin kazançlarının haram mı yoksa helal mi olduğunu araştırınız. Çünkü haramdan meydana gelen bir et cennete asla giremez. Şunu da biliniz ki içkiyi satan, satın alan ve imal eden aynen onu içen gibidir ve aralarında fark yoktur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın bir hutbesi. Ebu Musa el-Eş'ari, Basra valisiyken halka bir hutbe irad ederek şunları söyledi. Ey insanlar! Ağlayınız. Eğer ağlayamıyorsanız, hiç olmazsa ağlar gibi olunuz. Çünkü cehennemlikler gözyaşları bitinceye kadar ağlarlar. Gözyaşlarının bitmesi üzerine de kan ağlarlar. Hem o kadar çok ağlarlar ki, döktükleri gözyaşlarından ve kandan içinde gemilerin yüzebileceği göller oluşur. İbn Abbas radıyallahu anh'ın bir hutbesi. Şakik şöyle anlatıyor. Bir hac mevsiminde hac emirliği yapan İbn Abbas bizlere bir hutbe irad etti. Bu hutbesinde Bakara suresini okuyarak tefsir etti. Onu dinlerken kendi kendime şöyle diyordum. Ben bu kadar güzel konuşan kimseye rastlamadım. Eğer İranlılarla Rumlar İbn Abbas'ın bu konuşmasını dinlemiş olsalardı, Müslüman olurlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hutbeleri. Ebu Hureyre bir gün Medine'de Hazreti Peygamber'in minbere çıkıp durdukları basamağın bir altındaki basamakta durarak şunları söyledi. Ebu Hureyre'yi İslam'a hidayet edip ona Kur'an'ı öğreten, onu Muhammed ümmetinden kılmakla minnet altında bırakan ve kendisine bembeyaz has ekmekten yedirip ipek gibi elbiseler giydiren Allah Teala'ya hamdolsun. Yine beni yanında karın tokluğuna çalıştığım Gazvan'ın kızıyla evlendirip refaha kavuşturan ve ona efendi kılan Allah'a hamdolsun. Yaklaşan büyük bir felaketten vay Arapların başına gelecekleri. Nefislerinin hevasıyla hükmedip öfkelendiklerinde insanları öldürecek çoluk çocuğun emirliklerinden Araplar neler çekecektir? Ey Ferruh oğulları! Seviniz! Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer din Süreyya yıldızına asılmış olsa sizden bazı kavimler ona yetişeceklerdir. Ebu Habibe şöyle anlatıyor. Evi asiler tarafından kuşatılan Hazreti Osman'ın yanına girdim. Ebu Hureyre de oradaydı ve asilerle konuşmak için Hazreti Osman'dan izin istiyordu. Onun izin vermesi üzerine de çıkıp asilerin ortasında durdu ve Allah'a hamdü senalar ettikten sonra şunları söyledi. Hazreti Peygamber bir gün bize, benden sonra birçok fitne ve ihtilaflarla karşı karşıya kalacaksınız buyurdular. Bunun üzerine birisi, ey Allah'ın Resulü, böyle bir durumda ne yapmamızı emredersiniz diye sordu. Hazreti Peygamber de, emirin ve arkadaşlarının yanında yer alınız cevabını verdiler. Ebu Hureyre bununla Hazreti Osman'ı işaret ediyordu.
2: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kan.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
7: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
0: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Ya eyyühellezine keferu la te'tedirul yevm. Kıyamet günü onlara ya da cehenneme girerken şöyle denecek. Özür beyan edecek. İnsanlar diyecekler ki dünyada şu kadar engel vardı, mani vardı. Yapmadım, yapmak istemiştim ya Rabbi. İçeriden engeller, dışarıdan engeller vardı. Çocuğuma tesettürü anlatacaktım, kızıma anlatacaktım. Oğlumu Kur'an mektebine gönderecektim. Fakat bütün bunlar, şunlar mani oldu, bunlar mani oldu diye bunları tadat edince ya eyyühellezine keferu, ey kafirler, la te'tedirul yevm. Bugün özür günü, bugün mazeret günü değil. Bugün eller konuşur, ağızlara mühür vurulur. İnsanların yürüdüğü yerlerde, adım attığı yerlerde, o bastığı yerler konuşur. Konuştuğu mekanlardaki duvarlar onun sesini kaydetmiştir. Duvarlar tanıktır, duvarlar şahittir, duvarlar konuşur. İnnemâ tudzevne mâ kuntum ta'melûn.

Gün dünyada neler yaptıysanız onun karşılığını görürsünüz. Onun cezasına müstahak olursunuz. Peki Kur'an-ı Kerim babaları vazifeye davet etmişti. Eğer babalar vazifelerini yapmadılar, ihmal ettiler, ihlal ettiler. Çocuklar onların ihlalleri neticesinde felaketlere mahkum olduysa, şimdi onları Allah Teala savrulmuş oldukları o uçurumdan kurtulmaya, çıkmaya davet ediyor. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, tuğbu ilallahi, Allah Azze ve Celle'ye bütün varlığınızla, bütün mevcudiyetinizle yönelin. Tevbeten nasuha. Nasuh bir tevbeyle. Yani nasuh olsun tevbeniz. Nasuh tövbe, nasih iki anlamı var. Farklı anlamlar var da bir tanesi İhlas anlamı var. Bir de ihkam anlamı var. Nasih, hayyat demek. Terziye hayyat denir. Elbisedeki yırtıkları, elbisedeki sökükleri diker terziler. Sizin tevbenizle nasuh olsun, yüreğinizde ne kadar yaralar varsa, günahtan mütevellit, yaralar, arızalar varsa, öyle tevbe edin ki pişman olun, nadim olun. Ettevbetü nedametün, o yapmış olduğunuz yanlışlar, eğer bir kadına sokakta yürürken bir defa gayri ihtiyar bakmışsınız, ikinci defa baktınız, şimdi aklınıza geldiği zaman yüreğiniz paralansın, gözlerinizde yaşlar belirsin sizin. Tuğbu ilallahi tevbeten nasuha, nasih olsun tevbeniz. Yani yüreğinizde ne kadar günahtan mütevellit acılar varsa, yaralar varsa, ona merhem olsun ya da halis olsun. Balı damıttıkları zaman içinde ne kadar mum varsa ondan ayıklarlar balı. Saf bir bal ortaya çıkar. Tevbeniz de bal gibi saf olsun, halis olsun. Riya olmasın, insanlar için değil de Allah için olsun o tevbe. Tevbe olunca günahlardan bütünüyle içtinab edin, uzak durun, eski günahlar hatırınıza gelsin. Nasıl önceden günah işlerken insanlar zevk alıyorlardı, şimdi ibadetten zevk alsınlar. Eğer ibadetten zevk alıyorlarsa o zaman onların tevbeleri nasih olur. Asa rabbukum en yukeffir ankum seyyiatikum. Yani umulur ki Rabbiniz sizin seyyiatınızı affeder. Peki Allah Teala affeder. Asa yine onun için, Allah Azze ve Celle için kullanılınca mutlak ve muhakkak gerçekleşir. Peki ne zaman gerçekleşir? Ne zaman Allah Teala günahları affeder? Eğer tevbeler nasuh olursa, tevbeler günahların yürekteki yaralarına merhem olursa, halis olursa, Allah rızası için olursa, asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatikum ve yudkhilakum cennetin tecri min tahtiha'l enhar. Yani o zaman Allah Teala sizi ve yudkhilakum cennetin cennetlere koyar, tecri min tahtiha'l enhar. Yani evlerinin, köşklerinin altından nehirler akan cennetlere koyar. Peki Allah Teala nasıl bir zamanda Müslümanları o cennete koyar? يَوْمَ لَا يُخْزِ اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ. Allah Azze ve Celle sizi o cennete, Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve onunla birlikte iman edenleri mahcup kılmayacağı günde Rabbim sizi affeder, altından nehirler akan cennetlere sokar. Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim. O iman edenlerin nurları onların önlerinde akar gider. Ve bi eymanihim, ve sağ taraflarında ya da sağ taraflarında onlara kitapları verirler, amel defterlerini verirler. Yekuluna rabbena. Müslümanlar cennete gidiyorlar, önlerinde nurları var. Öyle bir zamanda münafıklar, onların nurları kesildi, onlar cehenneme sevk ediliyorlar. Dünyada onlarla beraberdiler, Müslümanlarla beraber camiye gelirler, namaz kılarlardı. Şimdi onlar cehenneme sürükleniyorlar, nurları yok oldu. Müslümanlar Allah Teala'ya tekrar bir daha iltica ediyorlar. O andaki dualarını Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا. Diyorlar ki ya Rabbi اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا. Nurumuzu itmam eyle, ikmal eyle. Münafıkların nurları kesildi ya Rabbi, onlar ortada kaldılar.
Onlar cehenneme gidiyorlar Allah'ım. Vagfir lena. Ne kadar

kadar günahımız, hatamız varsa, masiyetimiz varsa onları affeyle ya Rabbi. İnneke alâ küllü şeyin kadir. Münafıklar burada kaldılar. Onların nuru kesildi ya Rabbi. Onlar cehennemin yolcusu ya Rabbi. İnneke alâ küllü şeyin kadir. Sen her şeye kadirsin. Sen bizi buradan alır cennetine, cemaline, nurumuzla, imanın nuruyla, ameli salihin nuruyla taşırsın ya Rabbi diye müminler Allah Azze ve Celle'ye iltica ederler. Peki buradan sonra Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsında bütün ehli imana emrediyor. O Allah Azze ve Celle'nin talimatı var. Eğer siz İslam evini kurarsanız, aileyi korursanız, eve muhafız olursanız, İslam kalesi gibi evinizi korur, evinizi görür. Ev merkez, merkezden çevreye İslam'ın hakikatiyle yürürseniz kafirler, zalimler, münafıklar evinize, yuvanıza saldıracaklar. Size saldıracaklar, çocuklarınıza, çocuklarınızın tesettürüne saldıracaklar. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine vaglud aleyhim. Ey Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlar, cahidil kuffara, kafirlerle savaşın, cihad edin. Yani evde çocuğa imanı, İslam'ı anlattın, Kur'an-ı Kerim'i öğrettin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettin. Küçükken onları toplardın, halkalar vardı. O halkalarda Tarikat-ı Muhammediye okurdun, başka kitaplar okurdun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından bahsederdin. Şimdi büyüdüler. Şöyle deme, vazifemi ifa ettim, ben kenara çekildim, çocuklarım baba oldular, bundan sonra onlar yapsınlar, bundan sonra onlar anlatsınlar deme. Minel mehdi ilel lahdi. Beşikten mezara kadar mücadele edeceksin. Ölene kadar, ölüm meleği gelene kadar cihad edeceksin. O çocuklara imanı anlattın, amentüyü anlattın, İslam'ı yaşamayı hayatın bütün şubelerinde önlerine geçtin, örnek olarak onlara gösterdin. Şimdi cihada devam et. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafıkine. Kafirler dışarıdan saldıracaklar. Münafıklar tiyatroyla, medyayla, diziyle, sinemayla içeriden saldıracaklar. Vel münafıkine, münafıklar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, onun şeriatına, muazzez yoluna saldıracaklar. Vel münafıkine veğluz aleyhim. Onlara karşı muhtedil bir dil kullanma. Kafirler İslam binasını çökertmek için geliyorlar. Münafıklar İslam binasını çökertmek için geliyorlar. O halde vağluz aleyhim, İslam'ın metanetini, İslam'ın sana verdiği şecaatle, salabetle, salabeti imaniye ile o kafirlerin, zalimlerin karşısında dur. Sen vazifeyi yap. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafıkine vağluz aleyhim ve me'vâhum cehennem. Onların gideceği yer cehennem ve bi'sel masîr. Ne kötü yer o cehennem. Felakete gidecekler. Onları bir felaket hali bekliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor. 28 Şubat zamanında Müslümanlar bitti her şey demişlerdi. Bundan sonra sabah olmaz. Bir daha ümmet bu felaketten kurtulamaz demişlerdi. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونَ Yusuf aleyhisselam Mısır'da, Yakup aleyhisselam Kenan illerinde ağlıyorlar ve diyorlardı ki Yusuf'um gelecek. Onlar da aklını kaybetti diyorlardı. Bundan sonra Yakup Yusuf'una ulaşamaz. Yusuf'u kurtlar yedi. Yusuf dönemez. Öyle zannediyorlardı veya Yusuf'u aldılar, götürdüler. Mısır'da sattılar. Nereden Yusuf bulsun? Nereden Yusuf Yakup'una gelsin? Öyle diyorlardı. Yakup aleyhisselam Yusuf dedikçe bu adam aklını, melekelerini, izanın, şuurunu kaybetti diyorlardı. Fakat ne zaman Mısır'dan Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kanlı gömleği yola çıkınca velemma fasaletil ayru, ne zaman kervan Mısır'dan ayrılınca, işte o zaman Hazreti Yakup Aleyhisselam velemma fasaletil ayru kale ebuhum, onların babaları Yakup Aleyhisselam, şimdi Yusuf'un kokusunu alıyorum, bana ne olur rica ediyorum, bu adam aklını, şuurunu, her şeyini kaybetti demeyin.
inni le ecidu riha Yusuf

Evla en tufennidun. Bana böyle demeyin diyordu Hazreti Yakup Aleyhisselam. İmam Hatipler kapanıyor. Çobanları alıyorlardı. İmam Hatip'teki öğretmenler çobanlara yalvarıyorlardı. Gelin bu okullar kapanıyor. Buraya oğlunuzu verir misin? İmam kardeşim oğlunu Fen Lisesi'ne gönderiyordu. İmam oğlunu Anadolu Lisesi'ne gönderiyordu. Düz Lise'ye gönderiyordu. Müslüman okulumu İmam Hatip'ten alıyordu. 1000 yıl demişlerdi. 1000 yıl devam edecek. Siz hazırlamıyorsunuz o günleri. Tanklar yürüyorlardı. Meydan okuyorlardı. Müslüman kızların başlarından örtüleri alıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'i camide okumak yasaktı. Çocuklar gelemezlerdi. Yaş sınır koymuşlardı. İlahi okuyorlardı. Çocuklar irticaydı. Olmaz diyordu Müslümanlar. Oğullarımızı neden harcayalım ki? Neden verelim? Neden Kur'an kursuna gönderelim? Neden İmam Hatip'e gönderelim? Öyle düşündüler. Onlar liselere gönderdiler. Liseye gittiler. Bitirdiler. Oradan mezun olanlar görev alamadılar. Sınavlara girdiler. Bir kısmı öğretmen oldu, bir kısmı olamadı. Ama Allah Teala İmam Hatip'in önünü açtı. Dağdan geldi bir çoban kardeşim, İmam Hatip'ten mezun oldu, imam oldu. 70 bindi imamlar, 140 bin oldu şimdi. Lise mezunu imam oldu, üniversite mezunu görev alamadı. Müslümanlar, rüzgar ne taraftan eserse o tarafa meylediyorlar. Peki Allah Teala'nın bize talimatı, ey evine sahip olan Müslüman, cihat ömür boyu devam edecek. Sürekli kafirler, sürekli zalimler, münafıklar saldıracaklar. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine veğluz aleyhim. Oğluna sahip çık, kızına sahip çık. Dünyalık yok diye, medresede dünyalık yok diye, Kur'an kursunda dünyalık yok diye, İmam Hatip'te dünyalık yok diye oradan yüz çevirme. Müslümanların okullarını ortada bırakma. Onların kapanmasına sen malzeme olma, vesile olma, vasıta olma. Ölene kadar mücadele et. Ey babalar, ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Hem kendinizi cehennemden koruyun hem çocuklarınızı. Eğer vazife ihlaliniz varsa, ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Nasuh tövbelerle Allah Azze ve Celle'ye yönelin. Ya eyyühen nebiyyü, sonra Efendimiz Aleyhisselam şahsında bütün Müslümanlara hitap etti. Ölene kadar cihat. Yani evinizi koruyun, mahalleyi koruyun, kalemle koruyun, kelamla koruyun. Cihat sizi nereye götürürse orada mücadele edin, mücahede edin, muhafız olun İslam'a. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلٍ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مْرَأَةَ نُوحٍ وَمْرَأَةَ لُوتٍ. Allah Azze ve Celle misal getiriyor. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلٍ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مْرَأَةَ نُوحٍ وَمْرَأَةَ لُوتٍ. Kafirler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geliyorlar. Ona itimat ediyorlar. Onunla beraber biz de cennete gireriz. Bizi burada bırakmaz, öyle zannediyorlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızını karşısına alıyorlar ve buyuruyorlar ki, kızım Fatıma, ya Fatımetu binte Muhammedin, Muhammed'in kızı Fatıma, dünyalık benden neler istiyorsan iste, sana onları vereyim. Fakat enkidi nefseki minen nar, kendini cehennemin narından koru yavrum. La ugni anki minallahi şeya, Allah'ın azabından senden bir şey gideremem. Yani sen Allah'ın cennetine amelinle girersin, babanla değil kızım. Elbette şefaat var, o bahsi değer. Ama birinin imanı yoksa, ameli salih yoksa, yoksa bir şeyleri, o imanı yoksa cennetin yolunu göremez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar cennete amelleriyle, imanlarıyla girerler. Yani birileri camiye yakınım diye cennete giremez. Babam caminin arsasını verdi diye cennete giremez. O noktada örnek olarak Hazreti Nuh'la Lut Aleyhisselam'ın eşlerinden bahsediyor. Peygamberin evinde bunlar. Peygamber'e en yakın bunlar. Fakat en yakınken ahirette en uzak olacaklar. Cennetin kokusunu alamayacaklar. Çünkü onların imanları yok. Nuh Aleyhisselam'ın eşi alay eder. İnnehu mecnun derdi. Delidir bu adam. Lut Aleyhisselam'ın eşi de gündüz duman gösterir. Eğer Lut Aleyhisselam'ın evinde erkekler varsa
o kavminden erkekler gelsinler o erkeklere.

sarkıntılık yapsın diye. Gece de ateş yakardı. Lut aleyhisselamı perişan eder, mahcup ederdi. Öyle bir kadın vardı onun evinde. Kâneta tahta abdeyni min ibadina salihayni. İki salih kul, iki salih peygamber, onların idaresinde, onların nikahında iki tane kadın var. Kâneta, bu ikisi, tahta abdeyni min ibadina salihayni fekânetâhumâ. O iki peygamberi Allah'ın salih kuluna, Nuh aleyhisselama, Lut aleyhisselam ihanet ettiler. Zina yapmadılar. Hiçbir peygamberin eşi zina yapmamıştır. Fakat alay ederlerdi, zalimlerle beraber olurlardı. فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. Ne Nuh aleyhisselam, ne Lut aleyhisselam, Allah'a iman etmeyen eşlerinden Allah'ın azabından zerre kadar bir şeyi def edemediler. وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Onlara cehenneme girenlerle beraber siz de cehenneme girin dendiği zaman ne Lut aleyhisselam, bu eşimdi ya Rabbi, ne de Nuh aleyhisselam, bunlar eşimizdi, bunlara merhamet et ya Rabbi diyemediler. Kurtaramadılar. Onlara merhamet istemediler ama merhamet etmek istemediler. İstemiş olsalar bile yapamazlardı. Çünkü felem yugniya anhuma minallahi şey'a. Peki bu ayet-i kerime şunu söylüyor. Ey babalar, ey anneler, çocuklarınıza karşı vazifelerinizi yapın. Cihad edin, o çocukları koruyun kafirlerden, münafıklardan. Kimsenin ahirette bahanesi olmaz. Yani birileri şöyle gelemezler Allah Teala'nın huzuruna. Ya Rabbi, babam Müslümandı, annem salihti, ben şeyhin oğluyum, ben seyidin oğluyum, ben şunun oğluyum. Kimse Allah Teala'nın huzuruna bu ifadelerle gelip özür beyan edemez. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ. Kalbi selim demek, günahtan, isyandan, masiyetten uzak bir yürekle Allah Azze ve Celle'ye kim gelirse onlar kurtulacaklar. Yani evlat o gün çare olamayacak, mal o gün çare olamayacak. Selim bir yürekle gelenler, onlar Allah Teala'nın rızasına, onlar Allah Teala'nın rıdvanına nail olacaklar. Peki o kafirler atalarıyla babalarıyla Allah'ın cennetini göremeyecekler. Cennete sadece amelle girilir. O halde ey babalar, evinize sahip çıkarsanız o ev sizin, cennete girmenize sebep olur, vesile olur. Yok ev ihlal ederseniz, evdeki vazifeyi ihlal ederseniz, o zaman o evler cehenneme girmenize de vasıta olurlar, sebep olurlar. وَذَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Allah Teala لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا, iman edenlere, اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ, Firavun'un eşini örnek olarak getiriyor. Yani Müslümanlar, Müslüman kadınlar diyorlar ki ya Rabbi, ben öyle bir mahallede yaşıyorum ki, falan sitede duruyoruz, o sitede çarşafla giremiyorum. Pardesü tek renk olduğu zaman yukarıdan aşağıya bedenimi kapattığında çuval mı diyorlar, hakaret ediyorlar. Yürürken arkamdan sesler duyuyorum, onlar kara fatma diyorlar, kara çarşaf diyorlar, tahkir ediyorlar, tezif ediyorlar. Kaldıramıyorum ya Rabbi. Eğer bir Müslüman kadın yaşamış olduğu mahalleden dolayı toplumsal baskı var, psikolojik bir baskı var, ondan dolayı kıyafetini Kur'an-ı Hakim'e göre değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine göre değil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızına göre değil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşine göre değil, hevasına göre, hevesine göre, moda tasarımcılarına göre, eğer bir kadın tayin ediyorsa, bir kadın pantolonla başına bir örtü koyuyor, üzerine bir ceket alıyor, dizlerine kadar tunikler giyiyor, o halde sokağa çıkıyorsa, efendim olduğum ortam bundan daha başkasını kabul etmez diyorsa, Kur'an-ı Kerim ona bahane yok. Kıyamet günü kimse Allah Azze ve Celle mazeretle gelemez, sen de gelemezsin. Ey İslam'ın kadını, tövbe et, Allah Azze ve Celle'ye yönel. Cenab-ı Hak bu ayetleri senin için indiriyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ne kadar erkekler içinse kadınlar için de. Yani Rabbimiz buyuruyor ki ey aldanan İslam kadını, modacılara,
ya da hevasına, hevesine mahkum olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden Asiyeler, Fatımalar, Zeynepler, Sümeyyeler, gelin Allah Azze ve Celle'nin bu ayetini yeniden okuyun. Asiye'ye bakın, Firavun'un sarayına bakın, Mısır'ın saraylarında yalnız başına bir kadın var, yalnız başına direnen bir kadın var. Firavun adamlarını çağırıyor, diyor ki bu Asiye'yi nasıl bilirsiniz? İyi biliriz diyorlar. İyi bir kadındır, büyük bir kadındır. Etrafında şu kadar hizmetçiler var Asiye. O büyük kadının, İslam kadının, o İslam kadınının, o mümine, salihe, zahide, o büyük kadın, şu kadar insan Firavun'un adamlarından ona hizmet ediyorlar. Hazreti Asiye ona hizmet ediyorlar. Fakat Firavun adamlarını çağırıyor bir gün, diyor ki bu kadın İlah olarak beni kabul etmiyor. Yer ve göklerin Rabbi var diyor. Ona ibadet ediyor. Reddediyor beni. Bu kadına dair ne dersin? Öldürün diyorlar o zaman Asiye'yi. Firavun'a öldürelim bunu diyorlar. Ellerinden, ayaklarından Hazreti Asiye'yi kazıklara bağlıyorlar. Çakıyorlar kazıkları yere. Sonra Asiye'yi bağlıyorlar. Firavun işkence ede ede Asiye o kadını, o büyük kadını şehit ediyor. Kur'an-ı Kerim bu kadından bahsediyor. Yukarıdan beri İslam evini anlatıyor. İslam evinde kadınlar, İslam evinde erkekler cihad edecekler. Kurmuş oldukları aileyi koruyacaklar. Aileyi kurmak kolay, korumak zor. Korumaya dair örnekler getiriyor. İşte burada Hazreti Asiye'den bahsediyor. Kime? Müslüman olan kadınlara. Zorlanıyoruz ya Rabbi diyorlar. Ben falan okulda çalışıyorum. Okula giderken işte örtü böyle olmazsa arkadaşlarım tuhaf bakıyorlar. Ben falan hastanede doktorum ya Rabbi. Ben falan okulda okuyorum ya Rabbi. Ben falanın eşeğim ya Rabbi diyen Müslüman kadın aldanma. Sana nefsin öyle konuşuyor. İblis sana öyle konuşuyor. İblis sağdan gelir. İblis soldan gelir. ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Sağdan, soldan, önden, arkadan şeytan gelir. Sana en yalanları en doğru olarak gösterir. Sana cehennemin yolunu cennetin yolu olarak gösterir. Rabbim Asiyelere o Asiye'yi gösteriyor. Yalnız başına Mısır'da o kadın direndiyse sen neden direnmiyorsun ki? Yalnız mısın? Onun kadar biçare misin? Onun kadar yalnız mısın? Asiye'yi ayakta tutan imandı. Sen de Asiye'nin imanına sahip olursan Allah'ın inayetiyle bütün bunlar sana hikaye gelecekti. Bütün dünya senin karşında durmuş olsa bile tetenezzelu aleyhimul melaike, melekler semadan senin yüreğine sekinet indirecekler. Onlar bakacaklar, garip garip bakacaklar, sanki maymun nazarları gelecek. Onların bakışları sana maymun nazarı gibi gelecek. İslam'ın izzet ve vakarıyla, Kur'an-ı Hakim'in verdiği iffetle İslam'ın kızları 12'sinde, 15'inde onların arasından izzetleriyle, iffetleriyle yürüyecekler Allah'ın inayetiyle. Niçin? Kur'an-ı Hakim evi korumayla alakalı İslam kadınlarına Hazreti Asiye'den bahsediyor. Daraldıkları, yoruldukları anda bir kadın bir evde eşi imandan mahrum, eşi İslam'dan mahrum, namaz kılarken önünden seccadesini alıyor. Abdest alırken geliyor musluğu kapatıyor. Benim evimde namaz kılamazsın, benim evimde abdest alamazsın diye baskı yapan bir adam varsa, ya bir kız var İslam'ın kızı, namaz kılarken babası, İmansız bir baba gelip önünden seccadeyi alıyorsa o kadın yıkılmasın, alsın kelamullah, alsın Kur'an-ı Hakim'i, Allah Teala'nın ayetlerini okusun, Tahrim suresini okusun, asırlar öncesine gitsin. Hazreti Asiye ona, ben Firavun'un evinde dayanmıştım, senin baban ya da senin eşin benim eşimden daha zalim değil ya, Firavun'dan daha gaddar değil ya, eğer o evde Müslümanca yaşandıysa, o evde muvahhide kalındıysa o halde sen de kalacaksın. Allah seni melekleriyle teyit edecektir. اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ Hazreti Asiye ellerinden, ayaklarından Firavun adamlarıyla bağlayınca
İzkalet, Asiye annemiz dediler ki, Rabbi binili indeke beyten, ya Rabbi senin katında bir ev istiyorum. Burada saray var, Firavun'un malikaneleri var, evleri var, sarayları var.

onları istemiyorum ya Rabbi. İnsanlar onları isterler. Kadınlardan onları isteyenler var. Erkeklerden onlara sahip olabilmek için şu kadar harama irtikap edenler var. Fakat şimdi burada yeryüzünün en mazlum, yeryüzünün en yalnız kadını olarak senden ahirette bir yer istiyorum ya Rabbi. Küçücük bir ev istiyorum ya Rabbi. Cennetinde, senin katında, senin yanında, manevi huzurunda istiyorum ya Rabbi. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ Beni Firavun'dan, onun amelinden, şeni, kabih olan amellerinden kurtar ya Rabbi. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Zalim kavimden, zalim topluluktan kurtar ya Rabbi. Hazreti Asiye rahmetullahi aleyha, o toplumda nereye gidebilir ki? Annesine gitse, babasına, kardeşlerine gitse, Firavun adamlarıyla gidecek. Asiye'nin ilticasını kabul eden annesini, babasını onlar da katledecek. Orada kalıyor, evinde yalnız başına direnen bir kadın. O kavim Kıptiler, onlar da ona zulmediyorlar. Hem Firavun, hem ailesi, hem Ali, Firavun, bütün Kıptiler yalnız başına bir kadına Mısır'da Asiye'ye zulmediyorlar ve o meydan okuyor. İşkence ediyorlar. İşkence ede ede Hazreti Asiye, onlar işkence ediyorlar. İşkenceye maruz kalıyor. O halde Hazreti Asiye La ilahe illallah diyerek ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim ediyor. Allah Teala öyle ölümler bize ihsan buyursun. İslam kadınlarına, İslam'ın kızlarına Asiye gibi bir şecaatle, bir salabetle, bir iffetle yaşayıp Asiye gibi ruhlarını Allah Azze ve Celle'ye teslim etmeyi ümmetin kızlarına Rabbim ihsan buyursun. Peki kadınlar Asiye'yi örnek alsınlar. Ya ümmetin kızları, onları da Hazreti Meryem'i örnek olarak zikrediyor. Müslümanların kadınları, yani وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Teala ehli imana, iman edenlere Firavun'un eşi Asiye'yi misal olarak getirdi. Başka وَمَرْيَمَ بْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا İffetini koruyan, namusunu koruyan, namusuyla Yahudilere karşı bayraklaşan, abideleşen Allah Azze ve Celle İmran'ın kızı Meryem'i onu misal olarak getirdi. İffetini koruyan İmran'ın kızı Meryem'den bahsetti. فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا Ruhumuzdan ona üfledik. فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا Yani o Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nasıl Hazreti Meryem annemizin rahminde vücut bulduğunu onu anlatıyor. فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا O Meryem, neden Kur'an-ı Hakim'de anlatılıyor? وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا Yahudilerin uygarlığını, Yahudilerin değerlerini, Yahudilerin sistemlerin değil de Allah'ın nizamını tasdik etti. Senin nizamından başka sığınak, barınak, tutamak tanımıyorum ya Rabbi dedi. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerine indirmiş olduğu kitapları tasdik etti. Onun değer yargılarını kabul etti. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا İslam'ın kızlarına, Meryemlere, Asiyelere Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki siz de Asiye gibi olun, siz de Meryem gibi olun. Batının değer yargılarını, modacıları, moda dergilerini sizin üzerinizden para kazanmak için kıyafetinizi, tesettürünüzü teberrüce çeviren o zalimleri, onları memnun edecek kıyafetleri değil de Hazreti Ayşe'nin, Fatıma'nın, Zeynep'in giydiği, Kur'an-ı Hakim'in emrettiği Allah'ın değer yargılarını, Allah'ın ayetlerini kabul edin, onları hayatınıza tatbik edin. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ O Meryem kanitinden oldu. Allah Azze ve Celle'ye bütün varlığıyla, mevcudiyetiyle itaat edenlerden oldu. Aslında kanitaat demesi gerekirdi. Çünkü Meryem aleyhisselam kadın,
dişil bir ifade kullanması gerekirdi. Dişil yani müennes ifade kullanmak gereken yerde eğer müzekker ifade erkeklerle alakalı bir ifade kullanılıyorsa, getiriliyorsa o zaman orada bir övgü vardır. Eğer erkek yerinde kadın ifadesi kullanıyorsa mesela ca

Kalet Mustafa diyorsa, Kalet Mustafa diyorsa, Mustafa dedi diyorsa, kadınlarla alakalı bir fiil getiriyorsa orada, o zaman tahkir ediyor yani bu adam, ama surette bir adam. Kadın gibi yüreği olan bir adam, er kişi olmayan bir adam, oryantalizmadan etkilenen bir adam. Onların karşısında hakkı hakikati söyleyemeyen bir adam. Fakat burada da Meryem aleyhisselam ona bir övgü var. Meryem yalnız başına Yahudilere, onların sistemine, değer yargılarına direnen bir kadın. Ve İslam'ın kızlarına dönüyor Kur'an-ı Hakim. Eğer sizler de batıya, değer yargılarına, bütün sistemlere o Meryem gibi yalnız olmanıza, çaresiz oluşunuza, 12 yaşında, 15 yaşında oluşunuza bakmadan meydan okursanız, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda kalırsanız, Allah azze ve celle sizi erkeklerin şecaatiyle selamlıyor. Erkeklerin şecaatine sahip kadınlar olarak sizi Kur'an-ı Hakim tevcil ediyor. Erkeklerin yapması gerekirken yapmadığını, yapamadığını yapan kadınlar olarak Allah azze ve celle sizi huzuruna alacak. İşte Tahrim suresi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsında İslam evine, İslam ailesine dair genel kurallardan, esaslardan bahsetti. Sonra Müslüman babalara yöneldi. Vazifelerinizi ihmal etmeyin, yerine getirin, çocuklarınıza, evinize sahip olun. Eğer şimdiye kadar sahip olamadıysanız, ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallah, Allah'a yönelin, tövbe edin. Bundan sonra neleri ihmal ve ihlal ettiysek onları yerine getirmeye dair ahd ediyoruz. Ya Rabbi, Allah'ım deyin. Ölene kadar cihad edin. Cihad edin şeytana karşı. Cihad edin iblisin adamlarına karşı. Evinizi dışarıdaki, içerideki düşmanlara karşı koruyun. Eğer Müslümanlar İslam'dan savruldular, birileri küfre yakın bir hayat yaşıyor, babalarının imanına, İslam'ına güveniyorsa, işte burada Hazreti Nuh'la Lut aleyhisselam'ın eşlerinden bahsetti. Onları eşleri olan peygamberler, yani Lut ve Nuh aleyhisselam nasıl koruyamadıysa, kurtaramadıysa, onların cehenneme gitmelerine engel olamadıysa, kimse de evi camiye yakın diye, babası hoca, babası seyyid diye imanı amel-i salih yoksa cennetin yüzünü göremez. Ey Müslüman evdeki çocuklar, babalarınıza değil amel-i salihlerinize itimat edin. Ve Müslüman kadınlar mahalle baskıları görüyor, onu gerekçe kabul edip de tesettürlerini teberrüce çevirdiler. Eğer onlar böyle bir hayat yaşıyorlarsa, onlara da Allah Azze ve Celle Meryem'den bahsediyor, Asiye Aleyhisselam'dan bahsediyor. Onlar yalnız kaldılar, yıkılmadılar, ayakta durdular. Allah Azze ve Celle onlara nusret etti. Asırlar geçti, Meryem'den bahsediyoruz. Meryem'e Aleyhisselam diyoruz. Asiye Aleyhisselam diyoruz. Selamlıyoruz Meryem'i, selamlıyoruz Asiye'yi. Fakat açılanlar, modaya uyanlar yaşadılar ve sonra ölüp gittiler, toprak oldular. Eğer onlar Kara Fatmalar gibi, Şerife bacılar gibi İslam'ı izzetleriyle, imanlarıyla temsil ederler, Ummu Hakimler, Ummu Şerikler, Asiyeler, Fatımalar, Zeynepler gibi olurlarsa, sonraki yıllarda, onlarca yıl sonra torunları ninelerimiz kahraman kadınlardı. Onlar modaya mahkum olup da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sırt çevirmediler. Onun değer yargılarına ihanet etmediler. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا Hazreti Meryem gibi Allah'ın kelimatına, talimatını tasdik ettiler. Hayatlarına tatbik ettiler diye sizi selamlayacaklar. Allah Azze ve Celle ümmetin içinden Asiyeleri, Meryemleri, büyük kadınları yeniden çıkarsın. Bütün evlerdeki, Müslüman evlerdeki İslam'ın kızlarını Meryem gibi yapsın, Asiye gibi yapsın. Aleyhisselam. Rabbim söylediklerimi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. İhsan

0: Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa, ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
14: İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
13: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her Perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş Doğdu'yla Salihler Sofrası başlıyor.

Berekatuhu. Tekrar sizlerle yepyeni bir salihler sofrasıyla birlikteyiz. Malumunuz bütün programlarda bizim olmazsa olmazımız var. Nedir o? İlk önce sözlerin sultanı, yani kelamullah, yani Kur'an-ı Mecid okunmalı. 2008 yılında Kabe'nin İçerisinde 86 ile efendim Neml suresi 86 ile 93 numaralı ayetleri, ardından da Beled suresi 1 ila 7 numaralı ayetleri okumuşum. Takrib olarak 10 dakikalık bir tilavet. Geçenlerde bir hocamızla konuşurken mekanın da ruhu vardır demişti. Hani sinerjiyi anlatıyorduk, böyle manevi bir gücün oluştuğu, havanın oluştuğu şeye biz sinerji diyoruz ya. Bu sade insanda olmuyor. Ya bu ruhun gücü, manevi iklimin gücü mekanlara da sirayet ediyor. Mesela bir Hacı Bayram camimiz Ankara'da niye bu kadar çok insanı celbeder ki? İstanbul'da bir Eyüp Sultan camimiz neden bu kadar dünyanın her tarafından insanları çeker ki? Oranın taşlarına, oranın topraklarına, çinilerine, avizelerine, duvarlarına, süslemelerine, her şeylerine, oraya gelmiş, oralarda bulunmuş, oralarda ibadet yapmış insanlarımızın o güzellikleri, maneviyatları adeta sirayet etmiş. Kâbetullah'ın son genişletmesinde o Osmanlı varaklarıyla sorumlu olan bizim mühendis Mücahit Bey kardeşimiz var. Hala orada Kabe'nin inşaatında görevli. O anlatmıştı bize. Dedim ki bu varakları dedim söktünüz, nereye götürdünüz? Hocam dedi bunları Müzdelifi'ye taşıdık. Orada bir yerde muhafaza ettik. Tekrar dedi buraya getirdik, monta ettik. Pekala, her şeyi götürmeniz, her şeyi buraya geri getirmeniz mümkün değildi. Onun tozu, toprağı vardı, harcı vardı. Hocam dedi, onları biz birer insan defneder gibi kimsenin bilmeyeceği güzel bir yere, ancak devletin bildiği bir yere defnettik. Niye dedim böyle bir itina? Hocam dedi, onlar sıradan taş değil, sıradan toprak değil. Onlar nice peygamberler gördü. Nice sahabeler onlara nazar etti. Nice evliyaullah, nice ehli Kur'an, nice aşıklar, nice sultanlar gördü. Onun için biz buranın taşına, toprağına, buranın malzemesine dünyanın herhangi bir yerindeki bir malzeme gibi bakmayız. Bura dünyanın en şerefli mekanı olan Kabe'yi oluşturan ögeler. Onun için bunların manevi değeri ölçülemez demişti, hiç unutmam. Dolayısıyla mekanın oraya gelenlerle değeri vardır. Araplar ne diyor buna? Şeraful mekanu bil mekin. Bir yeri kıymetli kılan, oraya gelen kimseyle ölçülür. Kâbetullah'a nice evliyaullah, nice ashab-ı kiram, nice peygamberler gelmiş geçmiş. Onun için oranın kendine özgü bir ruhu var. Biz de orada Kur'an okurken adeta kendimizden geçerek okumuşuz. Benim kendimin dahi kendi tilavetimi dinlerken çok etkilendiğim tilavetlerdendir. Hele hele merhum Ama Hafız diye bilinen Amasya Suluovalı Hafız Recep Katırcı hocamın aralarda Allah Allah demesi ayrı bir güzeldir. Şimdi hemen programın burasında Kâbetullah'ta okumuş olduğumuz, hacılarımız okumuş olduğumuz Neml suresi 86 ile 93 ile Beled suresi 1 ila
7 numaralı ayetleri takdim ediyorum.

0: Her şey sussun. Sözlerin sultanı konuşsun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem

Evet kıymetli kardeşlerim, okumuş olduğumuz Kur'an'ımız gönüllerimizi ihya eylesin. Rabbimiz Kur'an'ımızla gönüllerimize şifalar versin. Bütün hastalarımıza şifa olsun. Bütün dertlerimize derman olsun. Dünyasını değiştirmiş bütün anne babalarımıza, bütün akrabalarımıza, bütün sevdiklerimize de binlerce rahmet olsun. Kıymetli kardeşlerim, Edeb-ül Mufret eserimizin 503 numaralı hadisi şerifindeyiz. Tam da şöyle. An Ebi Hurayrate radıyallahu anhu kale. Eshab-ı kiramın hadis denince ilk akla gelen ismi Ebu Hureyre Efendimiz'den, o da Peygamberimiz'den bize İktibasla ondan öğrendikleriyle söylediği sözünü arz ediyoruz. Mâ min maradin yusibuni, bana isabet edecek olan hiçbir hastalık yoktur ki ehabbu ileyye minel humma, hummadan daha sevgili. Yani ben humma hastalığına yakalanmayı arzu ederim şayet hasta olacaksam demiştir. Sebep li'enneha, çünkü humma hastalığı tedhulu fi kulli udvin minni. Humma öyle bir hastalık ki insanın

vücudunda sirayet etmediği, ulaşmadığı hiçbir yer bırakmaz. Neden bütün vücudu sarsan böyle bir hastalık, madem olacaksa bu olsun diye arzu etmiş Ebu Hureyre Efendimiz. Onun da bir mantığı var, bir sebebi var. وَاَنَّ اللّٰهَ Allah-u Teala şüphesiz yu'ti verir. Kulle uzvin her uzvun kıstahu minel ecri her uzvun hissesinin sevabını verir. Yani insan ne kadar çok ızdıraplı bir şeye tutulacak olursa çektiği o ızdırap ağırlığınca o zorluk karşılığı ne kadar çoksa Rabbimiz de insana vermiş olduğu o hastalık karşılığında mümin kuluna mükafat verir. Bundan dolayı mümin insan hangi sıkıntıya düçar olursa olsun, mümin insan agah olsun, o müsterih olsun, o asla ümitsiz olmasın, o ne yapmasın efendim, bu konuda müsterih olsun. Çünkü ne kadar sıkıntısı çok olursa, ne kadar derdi ağır olursa, Allah-u Teala da o derdi nispetinde, o sıkıntısının ağırlığı nispetinde kendisine mükafat verecektir. İşte Ebu Hureyre Efendimiz radıyallahu anh, kendi bunu bildiği için şayet hastalanacak olursam, insanın bütün hücrelerine kadar işleyen her tarafı sarsan, humma hastalığına yakalanırım, yakalanmak isterim demiş. Tabii bunu derken illa biz hasta mı olalım? Mümin insan hasta olmamak için, sıhhatini, sağlığını koruyabilmek için her türlü tedbirini alacak. Buna rağmen hasta olacak olursa bilsin ki وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ İbrahim Aleyhisselam Efendimizin ifadesiyle değil mi? Hastalanacak olursam bana şifa verecek odur. Dolayısıyla hayır de şer de Rabbimizdendir. Hani onu şer kabul edecek dahi olsak, kaldı ki geçenlerde söylemiştim, tekrar hatırlatayım önemine binaen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اَجَبًا لِيَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٍ Ben mümin kimsenin işine hayret ediyorum buyurdu. Neden? Çünkü mümin insanın başına gelen her şey onun için hayırdır. Elhamdülillah.

0: kesmekle kısalmaz cömertin eli. Yiğidin adına eklerler deli. Baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna bir de sinine tükür. Düşman parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a. Nerede bir sahte kahraman varsa, bir adına bir de şanına tükür.
1: Mustafa Özcan Güneş Doğdu'yla Salihler Sofrası programında kısa bir ara.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

اشهد ان لا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Mustafa Özcan Güneşdoğdu'yla Salihler Sofrası devam ediyor.

Evet kıymetli kardeşlerim, gelelim şimdi 504 nolu hadisimize. Bu da An Ebi Vail, Vail'in babasından. An Ebi Nuhayle efendim. O da Ebi Nuhayle'nin şöyle diyeceğini, dediğini bize şimdi aktaracak değil mi? Ebu Nuhayle kendisi ashab-ı kiram efendilerimizden, sahabelerden. Kîle lehu, ona şöyle denilmişti. Udu'ullah, bize dua et diye o sahabe ya, sahabe efendimizden dua istenilmiş. Kale, o da şöyle dua buyurmuşlar. Allahümme, ey benim Allah'ım. Unkus minel marad. Ya Rabbi, hastalığımı azalt, hafiflet. Ancak bakın ne geliyor. Ve la tenkus minel ecr. Ya Rabbi, benim ecrimi azaltma. Allahu Ekber. Demiştik ya bir önceki hadisimizde, sıkıntı ne kadar çoksa, hastalık ne kadar ağırsa, ne kadar sıkıntı vericiyse, ona karşılıkta o kadar mükafat verilecek. İşte Ebu Vail Efendimiz, ashab-ı kiramdan, kendisine efendim bize lütfen dua buyurun denildiğinde, Allahümme unkus minel marad. Ya Rabbi, bu kardeşimin hastalığını azalt, hafiflet. Ve la tenkus minel ecir. Ne yapma? Bu kardeşime lütfedeceğin mükafatından kısma ya Rabbi demiş. Fekile le. Şimdi böyle güzel bir dua edilince, ud'u, ud'u. Lütfen devam ediniz efendim. Lütfen duaya devam ediniz. Çünkü Resulullah'ı görmüş, gözlerin sahibinden dua isteniyor. Fekale. O da şöyle dua etmiş. Allahümme, ey benim Allah'ım, ic'alni minel mukarrabin. Ya Rabbi, beni rahmetine yakın olan, senin rızana en yakın olan kullarından eyle. Bize bakın, sahabe efendimiz aynı zamanda ne yapıyor? Nasıl dua etmemiz gerektiği konusunda bize bir ipucu veriyor. Bize öğretiyor adeta. Devam ediyor. Ve ceal ummi minel huril ayn. Ey Allah'ım, benim annemi hurilerden eyle demiş.

Cennette. Şimdi anladık. Demek Ebu Vail'den kim dua istemiş? Annesi dua istemiş. O da annesine böyle dua etmiş. Ey Allah'ım, annemin rahatsızlığını hafiflet. Onu mümkünse kaldır. Ama ecrini azaltma ya Rabbi. Ey Allah'ım, annesi oğlum devam et yavrum, dua etmene devam et dediğinde, ey Allah'ım beni rahmetine yakın olanlardan, senin rızana en çok müstahak olanlardan, rızanı kazananlardan eyle. Ve ceal ummi minel huril ayn. Ya Rabbi benim annemi de hurilerden eyle diye dua buyurmuşlar. Allah'ımız bütün annelerimizi hurilerden eylesin. Niye böyle diyoruz? Annelerimiz, herhalde herkes kendi annesi için bu cümleyi kullanır. Annelerimiz adeta melek. Yani meleklerin ancak yapabileceği, yapacağı fedakarlıkları yavrularına bizlere yapmıyorlar mı? Cenab-ı Hak bütün annelerimizden ebeden razı olsun efendim. Onları da başımızdan eksik etmesin. Evet. Şimdi geldik 505 numaralı hadisimize. O da şöyle. An Ata İbni Ebi Rabah. Evet. Tabiinden. Kale li İbni Abbas. İbni Abbas diyor bana şöyle dedi. Vallahu alem. Ata İbni Ebi Rabah da sahabe. İbni Abbas Efendimiz de sahabe. Diyor ki, Ela urike imraten min ehlil cenne. Demiş ki ona, evet ikisi de bunların sahabe. İbni Abbas Efendimiz Ata İbni Ebi Rabah'a diyor ki, sana cennetlik bir kimseyi göstereyim mi? Bir kadın göstereyim mi? Kultu bela. Ben de tabii ki merak ediyorum, kimmiş bu cennetlik kadın denildiğinde. Kale hâzihi imra'etu sevde. Şu siyahi kadın var ya, işte bu cennetlik kadındır diyerek İbni Abbas Efendimiz Ata İbni Ebi Rabah'a o siyahi sahabe hanımefendiyi gösteriyor. Ama şimdi niyesi var bunun? Nasıl, ne yapmış da bu kadın cenneti hak etmiş değil mi? Diyor ki İbni Abbas Efendimiz, Etetin Nebiyye sallallahu teala aleyhi ve selleme fekalet. Bu hanım bir gün Peygamberimizin huzuruna geldi. Evet. Fekalet ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, inni usra. Ey Allah'ın Resulü, ben dedi sara hastalığı geçiriyorum. Bende böyle bir sıkıntı var. Ve inni etekeşşef. Bu hastalık geldiğinde benim üstüm başım hep dağılıyor. Her tarafım açılıyor. Fed'ullah li. Ey Allah'ın Resulü, dua buyurunuz da bu hastalıktan kurtulayım. Şimdi Peygamberimiz bakın ne diyor. Kale. Bu hanımın bu talebi üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. İn şi'ti saberti ve lekil cennet. Eğer dilersen sabret ki bu sabrının karşılığında sana mutlaka cennet vardır. Tekrar ediyorum. Allah sana böyle bir sıkıntı verdi ama imanını muhafaza eder, haramlardan uzak durursan elinden geldiği kadar, üzerine düşen görevlerini de yaparsan ve sabredersen bu hastalığına sana cennet vardır. Ve in şi'ti, yine dilersen, da'autullâhe en yu'afike, senin afiyetin için, senin şifa bulman için Allah'a dua edebilirim. O da sana şifa verir. Fekalet, şimdi ikisinden birisi. Yani sıhhatine mi kavuşmak istersin, yoksa bu sıkıntıyla sabrederek yaşamak ama neticesinde cennet mi elde etmek istersin? Fekalet, hanım dedi ki, kadın, inni etekeşşefu, ey Allah'ın Resulü, bu sara hastalığı öyle bir hastalık ki tutulduğum anda ne yaptığımı bilmiyorum. Kendimden geçiyorum. Ancak üstüm başım açılıyor. Tabi bu da uygun değil. Fed'ullah li.
en la etekeşşef en la etekeşşefe. Öyleyse ey Allah'ın Resulü, benim şifa bulmam için değil de sen saraya tutulduğum vakit benim açılmamam için bana dua et dedi. Feda'a leha. Resul-i Zişan Efendimiz de bu hanımın bu isteği üzerine dua etti. Yani ya Rabbi, saray hastalığına yakalandığında bu kadının aklı gitmesin, üstü başı açılmasın, yani harama düşmesin diye dua buyurdular. Bu kadın dünyadayken cenneti tercih ettiği için, cenneti seçtiği için Resulullah'tan böyle bir duada talebinde, böyle bir dua talebinde bulundu. Bunun üzerine İbni Abbas Efendimiz Ata İbni Ebi Rabah'a bak dedi, cennetli kadın görmek istiyorsan işte o bu kadındır. Ve subhanallah. Şimdi bu hadisi şerifte kardeşlerim, mümin insan hastalığının gitmesi için, sıhhat bulması için, afiyet bulması için pekala bir gayrete girmesin mi? Bununla yaşasın mı? Böyle mi anlamamız lazım? Tabii ki hayır. Mümin insan derdine derman bulabilmek için her türlü helal yollara başvuracak. Her türlü helal yolları ne yapacak? Efendim, zorlayacak. Evet, kardeşler, her türlü tedavi için imkana başvuracak. Buna rağmen iyileşmedi. Ne yaptıysa iyileşmedi. Hep ben hastalık deyince babam aklıma gelir. Rahmet olası, nur içinde yatası babam. 35 yaşında Almanya'da gemide motor bölümünde zehirleniyor. Kaynakçıydı kendisi. 73 yaşına kadar, tam 38 sene çektiklerini biz biliriz. Aman ya Rab, aman ya Rab. Ama bir gün olsun namazını bırakmadı. Bir gün olsun şikayetçi olmadı. Öyle ümit ediyorum ki inşallah bu çekmiş olduğu dünyevi sıkıntılar, sadece babam mı? Babam gibi nice babalarımız, annelerimiz gibi nice annelerimiz bu sıkıntılara göğüs gerdiler. Dolayısıyla mümin insan için böyle bir müjde söz konusu. Allah'ımız bütün hastalarımıza şifalar lütfeylesin. Olur ya, iyileşmeyecek olanlarımız da olacak olursa, onlar da isyan etmeksizin sabredecekler. Öyle inanıyoruz ki, imanımız odur ki bunun karşılığında mutlaka cennet vardır. Allah'ımız bütün ehli imanı, dünyasını değiştirmiş bütün anne babalarımızı, bütün akrabalarımızı cennetlik eylesin. Bizleri de cenneti alada onlara komşu eylesin kıymetli kardeşlerim. Evet kıymetli kardeşlerim, 506 numaralı hadisimizde şöyle: Ata'un ennehu ra'a ummu Zufer. Bu hanımefendinin Züfer isminde bir evladı varmış. Ata Hazretleri sahabeden. Hani İbn Abbas Efendimizin cennetlik bir kadın görmek istiyor musun dediği o sahabe diyor ki, tilkel mer'e, bu hanımefendi var ya, yani İbn Abbas'ın cennetlik dediği hanımefendi, tavileten sevda ala sullemil ka'be, onu ben Kabe'nin merdivenlerinde görmüştüm. Uzun böyle boylu siyahi bir hanımefendiydi diyor. Ve enne Aişete radıyallahu anha, Aişe-i Sultan annemiz, Aişe annemiz, Aişe-i Sultan diyesim geliyor böyle gönlümden, Aişe annemiz, enne nebiyye sallallahu teala aleyhi ve selleme kâne yekûl, Efendimiz diyor şunu sıkça söylerdi. Ne dermiş? Mâ asâbel mu'mine min şevketin, mü'min kimseye isabet edecek olan hiçbir diken yoktur ki. Yani müminin herhangi bir yerine bir iğne ucu kadar bir şey batsa. Fema fevkaha, veya iğnenin üzerinde bir şey. Fehuve keffaratun, mümin insanın canını yakan o iğne batıl bile olsa o şey nedir?
mümin insanın günahlarının affına vesiledir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani bu konuda mümin insan ne yapacak? Vallahi hiç mahzun olmayacak, hiç üzülmeyecek. Ve hep agah olacak. Çünkü böyle bir müjde söz konusu. 507 nolu hadisimizde söyleyerek bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. Yine an Ebi Hureyre'te yekul. Ebu Hureyre Efendimiz diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz diyor şöyle buyurmuştu. Mâ min muslimin, hiçbir Müslüman yoktur ki yuşâku şevketen fid dünya, kendisine herhangi bir dünyada iğne batacak olmasın. Yani kendisine bir iğne batacak olsa bir Müslümana, yehtesibuha illa kudiye biha min hatayahu yevmel kıyame, onun başına gelmiş olanın iğne batığı kadar olan o acı bile, o ızdırap bile, o sıkıntı bile mümin insanın kıyamet gününde günahlarına kefaret olması. Bu ne demek? Mümin insanın herhangi bir yerine batacak olan bir diken kıyamette onun günahlarına kefarettir. Elhamdülillah. Kıymetli kardeşlerim, her birinizi canla başla tekrar selamlıyorum. Haneleriniz şen olsun. Gönülleriniz huzur dolsun. Güzel bir eserle sizlere veda ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm.

Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla salihler sofrası sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitimde Jamoli.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamoli seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jammone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
9: Avrupa'da eğitimde Jammone.
11: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığına

0: toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: ...91.8... gönül frekansınız, Radyo Hedef.
0: Evin Yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdar Han Duru. Program yönetmeni Halil Bekki.

Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz bir evin yankısı programına daha hoş geldiniz. Güzel bir sonbahar akşamında güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yeni bir programda daha birlikteyiz. Efendim bugün evin yankısında iş yaşamını ve iş yaşamındaki psikososyal iyilik halimizi konuşacağız. Siz değerli dinleyicilerimiz de iş yaşamıyla ilgili görüşlerinizi, sorularınızı bize iletebilir ya da konuyla ilgili deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için öncelikle WhatsApp iletişim hattımızın numarasını paylaşıyorum. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp iletişim hattıyla siz de kendi deneyimlerinizi ve sorularınızı bize iletebilirsiniz. Evet, evin içinde konuşulanların, hissedilenlerin ve bazen sessizce taşınan o yüklerin izini sürdüğümüz evin yankısı programında bugün iş yaşamını, iş yaşamındaki iyilik halimizi ele alacağız. Tabii bizler hayatımızın önemli bir bölümünü çalışarak geçiriyoruz. Bir günü böldüğümüzde neredeyse yarısını işle ilgili konularla geçiriyoruz. Tabii işimiz bize gelir sağlayan bir alan. Fakat bununla birlikte kendi kimliğimizi, kendimize ilişkin fikirlerimizi, değerlendirmelerimizi, sosyal ilişkilerimizi ve aile yaşamımızı etkiliyor. Çalıştığımız iş yerinde karşılaştığımız olaylar, gördüğümüz destek ve aldığımız takdir bizi güçlendiren bir hal alıyorken bazen fazla iş yükü, bazen zaman baskısı, bazen belirsizlikler, güvencesizlikler ya da karşılaştığımız ayrımcılıklar, mobbingler ya da değersizleştirilmeler bizim psikolojik sağlığımızı ciddi bir şekilde etkileyebiliyor, zorlayabiliyor. Bu nedenle aslında bu iş hayatında iyi olmak konusunu biraz irdelemek istedim açıkçası. Tabii öncelikle aklımıza gelen şey bir çalışanın iş yerinde iyi olması ne demek? Yani sadece bir stres faktörüyle karşılaşması ya da görevlerini aksatmadan yerine getirmesi onun iyiliğini nasıl etkiliyor? Yani gerçekten bir insan görevlerini aksatmadan yerine getiriyorsa ya da bir stres faktörüyle karşılaşmıyorsa gerçekten iyi olduğu anlamına geliyor mu? Bazen işine devam eden, işinde başarılı görünen çalışanlar bazen tükenmişlik yaşayabiliyorlar, kaygılı olabiliyorlar, yalnızlık hissedebiliyorlar. Dolayısıyla bu iş yaşamında karşılaşılan her güçlüğü bazen kişilerin kişilik özellikleriyle açıklamaya çalışıyoruz. Ya da ağır iş yükünü işte zamanını iyi yönetememekle ya da sürekli bir baskıyı strese dayanıksızlıkla psikolojik

dayanıksızlıkla açıklamaya çalışıyoruz. Ya da iletişim sorunlarıyla adlandırmaya çalışıyoruz. Bütün bunlar aslında bu meselenin kurumsal ve yapısal boyutlarını görünmez hale getirebiliyor. Tabii çalışan bireylerin psikososyal iyilik hali bireysel bir dayanıklılığı önemli olduğunu gösteriyor. Fakat yapılan işin nasıl düzenlendiği, oradaki insanların, çalışma arkadaşlarının tutumu, çalışma koşulları, işte adalet algısı, kurum çalışanlarının birbiriyle iletişim ve ilişkilerinin aslında ne ölçüde korunduğuyla da yakından ilişkili. Dolayısıyla biz bugün bu programda bu tükenmişlikle o iş stresinin işte ya da sıradan bir yorgunluğun arasındaki farkı anlamaya çalışacağız. Bir insan ne zaman yardım gerektiren bir sorunla karşılaşıyor? Biraz bunu konuşmaya çalışacağız. Aslında temel sorumuz şu ki, bir çalışanın iyi olmasını gerçekten istiyorsak onun stresle baş etme becerisini mi güçlendirmeliyiz, yoksa stresi ortaya çıkaran çalışma koşullarını da bir şekilde değerlendirip bunu değiştirmeli miyiz? Biraz bunu ele almış olacağız. Şimdi bu meseleyi ele alırken öncelikle bir insanın iyilik hali ne demektir? Psikososyal iyilik hali ne demektir? Biraz bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Bir çalışanın çalıştığı ortamda kendini fiziksel ve psikolojik olarak güvende hissetmesi ya da yaptığı işte bir anlam bulması. Bu işi yapıyorum ve bu benim için anlamlı. Hayatıma değer katan bir şey ve ben bu işe bir değer katıyorum diyebilmesi ve kendi yeterliliklerini bu alanda kullanabilmesi, ilişkilerinde saygı görmesi, alınan kararlar üzerinde belli bir etkisinin bulunması ve iş ile özel yaşam arasında aslında bir sürdürülebilir denge kurabilmesi psikososyal iyilik halinin temelini oluşturuyor. Tabii hiç mi stresli olmayacağız? Yani stres her zaman zararlı olan bir şey değil. Elbette ki bu kısa süreli ve yönetilebilir stres bizim iş performansımızı, dikkatimizi artırabilir ve sorunların ortaya çıkmasını önleyebilir bir şey. Daha fazla üretken olmamızı sağlayabilir bir şey. Fakat buradaki temel sorun şuradan kaynaklanıyor. İş yerinde talepler sürekli yükselirken çalışanın işte zamanı, yetkisi, desteği, kaynakları yetersiz kaldığında sorun ortaya çıkmaya başlıyor. Yani iyi bir iş ortamı çalışanın hiç zorlanmadığı değil de zorlandığı zaman destek alabildiği ve çalışma koşullarının düzeltilebildiği ortamdır. Elbette ki bir iş ortamı çalışanı zorlayabilir. Üretkenlik de böyle ortaya çıkıyor zaten. Ama bu durumlarda destek almak ve çalışma koşullarının da buna göre düzeltilebilmesi önemli. Özellikle ruh sağlığını korumada temel öncelik burada. Bir insanın daha dayanıklı hale gelmesinden çok çalışılan işin tasarımı ve o çalışma koşullarındaki risklerin azaltılmasıyla ilgili. Tabii iş yaşamı bizi birçok açıdan etkiliyor. Yani temelde gelir elde ettiğimiz bir alan, işte hayatımızı, geçimimizi o çalıştığımız işle karşılıyoruz. Fakat bu iş yaşamı kişinin ruh sağlığını etkiliyor, benlik algısını etkiliyor. Diğer insanlarla ve kendisiyle olan ilişkisini etkiliyor ve en temelde de aile yaşamını etkiliyor. Dolayısıyla burada iş yaşamı birçok açıdan birey üzerinde etkilere sahip. Peki bunu nasıl ele alabiliriz? En temelde iş yaşamı insanlara ekonomik bir güvenlik sağlıyor. Yani bir insanın barınabilmesi, beslenebilmesi,
sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının karşılanması, çocukların ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini belirliyor. Ekonomik bir güvenlik alanı. Bununla birlikte insanlar kendilerini yaptıkları iş ya da ürettikleri değer ve gördükleri takdir üzerinden tanımlıyorlar. İşte yeni birisiyle tanıştığımızda insanlar kendini nasıl tanıtıyorlar? İsmini, soy ismini söylüyor. Sonra yaptığı işten bahsediyor. Değil mi? Bu insanlara kimlik ve öz saygı katan bir durum. Ve burada bir diğer etki alanı da şu olabilir belki. İş yeri de işte uzun çalışma saatleri, düzensiz vardiyalar olabilir ya da sürekli ulaşılabilir olma beklentisi. İnsanların dinlenmeye ayırabilecekleri kaynakları ve vakti azaltıyor. Özellikle iletişim ağının bu kadar geliştiği bir dönemde mesai kavramı sınırlar itibariyle aşındırılmış durumda. Yani sürekli erişilebilir olmak, sürekli ulaşılabilir olmak 7 gün 24 saat işte mailler, WhatsApp, diğer sosyal medya araçları, telefon sürekli erişilebilir olmanız, ulaşılabilir olmanız beklentisi insanların dinlenmeye ayırabilecek kaynaklarını azaltıyor. Ve bu beraberinde kişinin birçok açıdan hem benlik algısını, hem ruh sağlığını, hem sosyal ilişkilerini etkileyebilecek bir noktaya geliyor. Tabii iş yeri, iş yaşamı, kişinin işi üzerinde söz sahibi olması ve adil bir muamele gördüğünü düşünmesi insanın kontrol duygusunu güçlendiren ve ruh sağlığını koruyan bir şey. Tabii bir yayılma etkisine de değinmek gerekir belki burada. Bu iş yerindeki duygusal yük ya da bahsettiğimiz bu toplam durum eve taşınabiliyor. Ve işte biz buna yayılma etkisi diyoruz. Yani çalışan eve geldiğinde zihnen hala işteyse, işte bir sabırsızlık, geri çekilme ya da bir çatışmayla karşılaşabiliyor. Bu durumda işte ev içerisinde ilişkileri, yani ebeveyn-çocuk ilişkilerini, ebeveyn-ebeveyn ilişkilerini birçok açıdan etkileyebiliyor. Dolayısıyla buradaki mesele, yani ebeveynlerin işleriyle çatışmasının temel kaynağı bir iş doyumuyla ilgili değil. En genel itibariyle aile ilişkileri ve genel psikolojik sağlıkla da ilişkili. Burada aklımıza gelen esaslardan birisi de belki işte aldığımız doyumla ilgili. Yani yaptığımız işten ne ölçüde memnunuz? Yaptığımız iş bizi ne ölçüde tatmin ediyor? Ve bununla birlikte bir motivasyon kaynağı arıyoruz. Yani kişinin belli bir davranışı başlatmasını ve sürdürmesini sağlayan şey nedir? İşle ilgili düşündüğümüzde bazı insanlar işle ilgili motivasyonunu işte aldığım ücret. Yani eğer iyi bir ücret alıyorsam işle ilgili davranışımı başlatabilirim, sürdürebilirim diyebilir. Bazı insanlar için takdir daha önemlidir. Bazı insanlar için gelişme isteği önemli olabilir. Bazı insanların o işe yüklediği anlam önemli olabilir. Yani buradaki motivasyon kaynağı, özellikle iç motivasyon kaynağı bireyden bireye göre değişebiliyor. Ve en önemlisi belki de burada çalışanın kendi işiyle kurduğu ilişki, yani işle olan bağ devreye giriyor. Ve bu hem motivasyonu hem de iş doyumunu etkileyen bir temel prensip haline geliyor. İşte burada bu iş doyumu, motivasyon ve işte kurulan iş, bağlılıktan hareketle daha kapsamlı

bir şekilde biz psikolojik iyilik halini tanımlıyoruz. Yani kişinin duygusal durumu, yaptığı şeylerin işe yarayabiliyor olması ve kurduğu ilişkiler, güvenlik alanı ve anlam duygusuyla ilgili. Eğer siz yaptığınız işin bir şeye yaramadığını düşünmeye başlıyorsanız, bu oldukça yaralayıcı olabiliyor. Ne işe yarar sorusu esasında çok tehlikeli bir hal alıyor. Yani bir şey yaptım, bu yaptığım şey ne işe yarayacak? Bir işe yaramaz derseniz bu insanı bir adım geriye götürüyor. Mesela şöyle düşünün. Dışarı çıktım, işe gittim, bir şeyler yapıyorum. Bu yaptığım iş neye yarar? Bir işe yaramıyor, o zaman çalışmayayım. Yani bir işe yaramıyorsa o işi yapmanın anlamı yok. Sonrasında işte dışarı çıkmak neye yarar? Sonrasında uyanmak neye yarar? Sonrasında bütün bu şey anlamını yitiriyor. Bu anlam duygusunun kurulması ve kişinin duygusal durumu psikolojik iyilik haliyle doğrudan bağlantılı. Yani bir çalışan işine çok bağlı olduğu halde tükenebilir. Ya da yüksek motivasyonla çalışan biri sürekli aşırı iş yüküne maruz kalıyorsa artık psikolojik olarak iyi olmayabilir ve artık o kurum açısından yüksek performans tek başına çalışan iyiliğinin kanıtı değildir. Ya benim çalışanım iyi durumda ya da nereden anlıyoruz bunu? Çok yüksek performans gösteriyor. Bu onun psikolojik olarak iyi olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla özellikle bu hız çağında, rekabet çağında, daha fazla üretmek ve daha fazla ilerlemek çağında bizim ortaya koyduğumuz yüksek istatistikler, yüksek sayılar iyi olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu ilerlemeyle ilgili temel kaygı, daha iyi olmak istiyorsanız sürekli çalışmalısınız. Yani daha fazla çalışmalısınız, daha fazla üretmelisiniz, daha fazla çaba göstermeniz gerekiyor. Nihayetinde bu dahalar daha büyüye daha fazla skorlara dönüşüyor. Yani bir günde bir üretim bandından daha fazla ürün çıkarmak ya da belli bir zaman diliminde daha fazla işte makale yayınlamak, belli bir zaman diliminde daha fazla iş üretmek. Dolayısıyla bu sürekli aşırı iş yükü ve rekabetçi pazar mantığı, piyasa mantığı bu kurum açısından yüksek bir performansı ifade edebilir. Bireyler açısından da bir çalışma performansını ifade edebilir. Ama bu psikolojik açıdan iyi olmayabilir. Elbette ki insan daha fazla ürettikçe motivasyonu artar, işe bağlılığı ve iş doyumu artar. Ama uzun vadede düşündüğümüzde bu tek başına çalışan iyiliğinin kanıtı değil. Tabii burada aklımıza farklı sorular da geliyor. Yani çok ağır iş yükleri yükü olan insanlar bazen zaman baskısıyla çalışabiliyorlar. Bazen rol belirsizliği olabiliyor. Kim hangi işi nasıl yapacak? Ya da iş güvencesizliği. Evet, bugün bir işimiz var, geri elde ediyoruz ama yarın ne olacak gibi sorular. Ve nihayetinde düşük ücrette ücretle çalışanlar. Bu etkenler aslında çalışan bireylerin sürekli tetikte kalmasına yol açıyor. Sürekli tetiktesiniz ve sürekli ağır iş yüküyle, zaman baskısıyla bedensel ve zihinsel olarak kendinizi toparlamanız güçleşiyor. Ve insanlar
bazen rol belirsizliği yaşayabiliyorlar iş yerinde. Bu işi ben mi yapacağım? Nasıl bir rolüm var? Bu işte nasıl bir rol üstleneceğim? Bu kişinin kendisinden ne beklendiği ve performansının neye göre değerlendirileceğinin bilinmemesi önemli bir sorun haline geliyor. Ve bunlar uzun süre devam ettiğinde insanlar uyku sorunları yaşamaya başlıyorlar. Dikkat güçlüğü yaşamaya başlıyorlar. Kaygı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Öfke, işte bedensel yakınmalar, mide ağrıları, karın ağrıları gibi ataklar, panik ataklar, kalp çarpıntılarıyla karşılaşabiliyoruz. Ya da işte işe yabancılaşma başlıyor. İş kazası riskleri olabiliyor. Bütün bunlar temel psikososyal riskler arasında yer alıyor. Yüksek talepler ve güvencesizlik, olumsuz bir örgüt kültürünün olması insanları psikososyal açıdan etkileyen bazı risklere işaret ediyor. Evet, bazen de kendimizi tükenmiş ve yorgun hissedebiliyoruz iş yerinde. Artık ben tükendim ya da her yorulduğumuz zaman da bu yorumu yapabiliyoruz. Aslında her yorgunluk bir tükenmişlik sayılmıyor. Olağan yorgunluk dediğimiz şey aslında insanın dinlendiğinde, uykusunu aldığında ya da kısa süreli bir izin sonrasında büyük ölçüde azalıyor. Tükenmişlik ise kronik iş stresinin yönetilememesiyle gelişiyor. Yani bir nehir yatağı düşünelim. Orada su akıyor ve çevresinde çiçekler büyüyor. Hayvanlar o nehirden yararlanıyor, su içiyorlar. Bir kaynak var. Eğer oradaki öz kaynak azalırsa işte tükenmişlik orada başlıyor. Yani insanların, hayvanların o nehirden yararlanması o nehri tüketmiyor. Kaynak azaldığında o tükenmişlik başlıyor. Aynı şey iş yaşamındaki tükenmişlikte de kendini gösteriyor. Yani kronik bir iş stresinin yönetilememesi daha kalıcı bir örüntüye dönüşüyorsa, yani işte işle ilgili olarak bitkinlik hissediyorsunuz, enerjiniz azalmış, işe karşı zihinsel bir uzaklaşma yaşıyorsunuz, mesleki yeterlik ve başarı ile ilgili hisleriniz azalıyor. Dolayısıyla bu aslında bir tükenmişliğe işaret ediyor. Aslında tükenmişlik bir hastalık gibi algılanmamalı, İşle ilişkili bir olgu olarak tanımlamak daha doğru. Dolayısıyla her yorgunluğu ya ben tükendim diye adlandırmak değil, sürekli bitkinlik varsa bu sürekli bitkinliği de sıradanlaştırmak doğru değil. Ve belki de toplumda bu kadar karıştırılmasının temel sebebi benzer belirtiler, işte depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları ya da fiziksel hastalıklardan da kaynaklanabiliyor. Evet, burada karşımıza çıkan sorulardan birisi de bu oluyor. Yani iş yaşamında çok fazla stres yaşıyoruz. İşte sürekli üretme kaygısı, düzenli bir şekilde bir beklenti var. Bu stres ne zaman bir profesyonel destek gerektiriyor? Biz çalışan bireyler olarak hangi durumlarda profesyonel bir desteğe başvurmalıyız? Aslında önemli uyarı işaretleri var bunda. Özellikle uyku, iştah, dikkatle ilgili işlevler ya da günlük işlevlerimiz belirgin bir biçimde bozuluyorsa, işe gitmekte ciddi bir güçlük yaşanıyorsa, işte sürekli kaygı, öfke, umutsuzluk varsa ve bununla birlikte İşte alkol, madde, ilaç kullanımı, kumar bağımlılığı ya da dijital araçlara
yönelme

konusunda bir artış söz konusuysa ya da işte panik belirtileri, kontrol kaybı, işte aile ve sosyal ilişkilerin bozulması, aile ilişkilerinin bozulması, kendine zarar verme ya da yaşamına son verme ile ilgili düşünceler varsa bunlar çok önemli uyarı işaretleri. Burada temel ölçüt aslında stresin ne kadar sürdüğüyle bağlantılı değil de o stresin şiddeti ve kişinin hayatını ne ölçüde bozduğu ile ilgili, yani ne kadar etkiliyor ve kişi için ya da sosyal çevresindekiler için bir güvenlik riski oluşturup oluşturmadığı da önemli. Eğer bununla ilgili kendimizde ya da yakın çevremizde şikayetler varsa, yakınmalar varsa, özellikle kendine zarar verme düşüncesiyle ilgili acil bir güvenlik riski varsa, hiç beklemeden en yakın hastaneye, psikiyatri servisine başvurmak gerekiyor. Tabii burada iş yaşamında stres önemli ama belki de burada mobbingi de ele almak gerekir. Mobbing de son dönemde kavramsallaştırılan önemli konulardan birisi. Esasında mobbingle sıradan işte anlaşmazlıkları da çok karşılaştırabiliyoruz. Bazen iş yerinde anlaşamadığımız konular, sıradan anlaşmazlıklar ya da sorunlar olabiliyor. Mobbing nasıl bir şey, sıradan anlaşmazlıklar nasıl bir şey, bunu ayırt etmek gerekiyor. Aslında her tartışma ya da her geri bildirim ya da bir disiplin işlemi mobbing olarak değerlendirilmiyor. Eğer iş yerinde farklı görüş ayrılıkları olabilir, yaşanabilir ya da yönetici çalışandan görevini yerine getirmesini isteyebilir ve belgelenmiş performans sorunları ile ilgili ölçülü geri bildirim verebilir. Ama mobbing dediğimiz şey belirli bir süre devam eden, sistematik, kasıtlı ve kişi yıldırmaya, işte pasifleştirmeye yönelik, değersizleştirmeye yönelik, yaptığı işten uzaklaştırmaya yönelik davranışları kapsıyor. İşte birisini küçük düşürmekle ilgili davranışlar ya da bilgi saklamak, ondan anlamsız veya yapılamaz görevler istemek, sosyal olarak dışlamak, onun hakkında işte söylenti yaymak, dedikodu yapmak ya da elindeki yetkileri gerekçesiz bir biçimde elinden almak, bütün bunlar mobbinge örnek verilebilir. Burada şunu da gözden kaçırmayalım. Mobbingi sistematik ve kasıtlı davranışlar olarak tanımladık ama mobbing sayılması için hani o tekrar gerekir ifadesi aslında tek seferlik işte ağır bir hakaretin, tehdidin, şiddetin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Yani bunlar bir mobbing örüntüsü oluşturmasında da başlı başına ciddi ihlal sayılabilir. Tabii iş yerinde yine insanların psikososyal iyilik halini etkileyen faktörlerden birisi de orada böyle dışlanma, ayrımcılık ya da mikro saldırıların olması. Bu da çalışanın motivasyonunu, aidiyetini, hem iş aidiyetini hem de üretkenliğini etkileyen önemli konulardan. Burada bu davranışlar insana ya sen buraya ait değilsin mesajını veriyor. Yani çalışan kendisini sürekli gözlemek, yaptığı davranışlarını sürekli kontrol etmek ve hata yapmamaya çalışmak zorunda hissediyor. Ve bütün bunlar, yani oraya ait hissetmemek aslında insanı kaygılandıran, öz saygısını yitirmesine yol açabilecek, sosyal olarak insanlarla iletişimini

azaltmasına yol açabilecek ve performansı düşürebilecek bir durum. Bazen böyle küçük mikro saldırılarla da karşılaşabiliyoruz. İşte ya yanlış anlaşıldım aslında, aslında şaka yapmıştım gibi böyle küçümsenir bu durumlar. Fakat tekrarlandığında kişiyi değersizleştiren bir iklim oluşabilir. Mesela kişinin işte cinsiyetiyle ilgili, yaşıyla ilgili, engel durumuyla ilgili ya da başka bir kimlik özelliği üzerinden, işte görünüşü üzerinden kişiyi değersizleştiren bir iklime dönüşebilir bu küçük saldırılar. Burada davranışı yapan kişinin niyeti önemli ama bununla birlikte davranışın nasıl tekrar ettiği, hangi bağlamda yapıldığı, nasıl bir güç ilişkisi var arada ve çalışanı nasıl etkiliyor? Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Bazen bu tür durumlarla da iş yerinde karşılaşılabiliyor. İşte böyle şaka yollu, işte şaka olduğu kastedilerek insanları rencide edebilecek, üzebilecek yorum ve söylemlerle karşılaşılabiliyor. Bu önemli ölçüde insanları işte ayrımcılığa, dışlanmaya iten konular çalışanı etkileyebiliyor. Peki burada elbette ki örgüt kültürü ve yönetim de burada etkili. Ama burada işte yöneticinin kapısının her zaman açık olması, işte çalışanının sözünü dinlemesi, bir konuda bir sorun bildiriyorsanız işte sizi suçlamaması ya da benzer olaylarda tutarlı, anlaşılabilir davranması ve yapılan bu süreçte destek olması kıymetli tabii ki. Bu çalışanın aslında psikolojik güvenliğini sağlamak anlamına geliyor. Yani psikolojik güvenlik aslında o çalışanların işte bir soru sorduklarında ya da bir durumu bildirdiklerinde ya da bir konuda yardım istediklerinde, farklı bir görüş ileri sürdüklerinde işte aşağılanmayacaklarına ya da cezalandırılmayacaklarına ilişkin geliştirilen ortak bir inanç. Herkesin birbirine sürekli katılması ya da düşük performansın gözden gelinmesi anlamına gelmiyor. Bu psikolojik güvenlik insanların farklı görüşleri sağlıklı bir zeminde birbirlerine karşı ifade edebilmesi, bir anlaşma, bir müzakere zemininin oluşmasıyla ilgili. Psikolojik güvenliğin olmadığı kurumlarda genellikle çalışanlar hatalarını saklar, ortaya çıkabilecek riskler varsa bunları görmezden gelir, bildirmez ve yeni bir şey önermekten kaçınırlar. Sadece yöneticinin duymak istediği şeyleri söylerler. Kısa vadede o gösterilen sessizlik bir uyum gibi algılanabilir, uyum gibi değerlendirilebilir. Fakat uzun vadede düşündüğümüzde hatalara yol açabilir, iş kazalarına neden olabilir ya da bir kurumsal öğrenme kaybına yol açabilir. Etik ihlallerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Burada biraz hani evin yankısı, evde yankılanan konuya gelecek olursak, iş yaşamıyla insanların özel yaşamı arasındaki denge ve ilişkisi de önemli. Yani her günün yarısını işe, yarısını özel yaşama ayırmak gibi matematiksel bir eşitlik elbette ki söz konusu değil. Ama kişinin iş, işte aile, bakım, öz bakım, dinlenme, sosyal hayat, kişisel gelişim gibi rolleri var ve bunu insanlar bir çatışma ve suçluluk yaşamadan

sürdürebilmesi gerekiyor. Burada denge kavramı ön plana çıkıyor ve denge kişiden kişiye ve yaşam dönemine göre değişebilir. İşte küçük bir çocuğu olan, yaşlı veya engelli bir yakınının bakım sorumluluğunu taşıyan insanların ihtiyaçları farklılaşıyor. Burada esas olan kişinin işte dinlenebilmesi, sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve hangi alana ne kadar zaman ayıracağı üzerinde aslında makul ölçüde söz sahibi olabilmesiyle ilgili. En temelde denge demek, bir eşit bölmekten bahsetmiyoruz. Dengeyi kurmaktan bahsediyoruz. Tabii bu iş ve özel yaşam ilişkisinde özellikle programın da başında değindiğimiz üzere ulaşılabilir olma beklentisi bizi bu zamanlarda, modern çağda çok fazla etkiliyor. Sürekli mesajlar almak, sürekli e-postalarla muhatap olmak ve bunlara hızlı bir şekilde yanıt vermek gerekiyor. İşte bu durumda çalışanın bedenen işte evde fakat zihnen işte kalmasına neden oluyor ve dinlenme süresi kesintiye uğruyor. Bu dinlenme süresi kesintiye uğradığında ve bu süre uzadığında işte 1 ay, 3 ay, 5 ay, 7 ay, 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl bu dinlenme süreleri sürekli böyle kesintiye uğradığında boş zaman faaliyetleri, işte kişisel gelişim için ayrılan zamanlar, uyku, aile içinde iletişim gibi durumlar olumsuz etkileniyor. Burada ki temel mesele, asıl sorun daha doğrusu mesajın gelmesi, iletilmesi değil. Çalışan kişinin işte ya hemen cevap vermezsem olumsuz değerlendirilirim kaygısı taşıması. Tabii ki kurumlar burada acil durumun ne olduğunu tanımlamalı ve bununla ilgili işte bir mesai dışındaki olağan iletişimi belirlemesi gerekiyor. İnsanların bir hak olarak da mesai dışında kendine vakit ayırması, dinlenebilmesi, verimliliğini, yani çalışma sürecindeki verimliliğini artırmak bakımından da kıymetli. Yani iş dışında işle ilgili zihniniz meşgul olduğunda o zaman iş ve mesai saatinde de mesai ve iş dışındaki konuları gündeminize almak durumunda kalabiliyorsunuz. Burada o sınırların belki belirlenmesi, daha keskin bir hale getirilmesi, sınırların çizilmesi için önemli. Bazen bu iş stresinin eve taşındığına da şahitlik edebiliyoruz. Özellikle işte yaşanan olumsuz deneyimler, yorgunluk ya da gün içinde ani gelişen olaylar bazen duygusal olarak işte ev içerisinde öfkelenip işte veya işteki kaygısını eve taşımak ya da isteksizlik aile içerisindeki ilişkilere yansıyabiliyor. Davranışsal açıdan değerlendirdiğimizde kişi artık yorgun, tahammülsüz davranabiliyor. Ya da sürekli telefonunu kontrol edebilir, tahammülsüz olabilir, iletişimden çekilebilir, dünyaya kendini kapatmak isteyebilir. Bu şekilde bir iş stresini yansıtmayla karşılaşabiliriz. Ve en temelde iş kişinin zamanını ve enerjisini tükettiği için kişi eş olarak ya da ebeveyn olarak o rollere ayıracak kaynağı bulamıyor. Yani kaynak kaybı yaşıyor birey. İşte o kadar tüketmiş oluyor ki kaynaklarını, iş dışında geçireceği zaman diliminde o enerjisi tükendiği için diğer rollerine ayıracak kaynağı bulamıyor. Çocuklar çoğu zaman sorunun işten kaynaklandığını bilmeyebilirler. Ebeveynin uzaklığı kendileriyle ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla burada ebeveynin işte çocuğun yaşına uygun bir şekilde, ya bugün işte zor bir gün geçirdim, bu seninle

ilgili değil demesi gerekiyor. İşte tükettiğimiz kaynaklar diğer alanlara kaynak ayırmamızı sınırladığı için aslında bu tür risklerle de karşılaşabiliyoruz. Tabii bazen şöyle bir şeyle de karşılaşabiliyoruz. Bazı çalışanlar daha farklı riskler yaşıyorlar. Yani bu risk bu kişilerin doğuştan kırılgan bir birey olmasından kaynaklanmıyor da ayrımcı uygulamalarla ya da erişilebilir olmayan ortamlarla da ilişkilendirilebiliyor. İşte engelli çalışanlar için makul düzenlemelere ihtiyaç var. Bunlar bazen esirgenebiliyor ya da bakım verenler çok katı mesai düzenleriyle çalışıyorlar. Ya da güvencesiz çalışan insanlar şikayet ettiklerinde ya da bir konuyu dile getirmek istediklerinde işlerini kaybetme riskiyle karşılaşıyorlar. Dolayısıyla bu dezavantajlı durumlar bazen kesişebiliyor ve farklı risklerle de karşılaşabiliyorlar. İşte burada sorunu bir dayanıksızlık üzerinden açıklamak aslında sakıncalı. Yani kurumsal sorumluluğu görünmez kılmak çalışan bireyde suçluluğu artırıyor ve ağır iş yükü altında zorlanan kişiye işte sen stresini yönetemiyorsun demek aslında bir çalışma düzeninin faturasını o çalışana kesmek oluyor. Burada şunu dikkate almak lazım. Evet, bireysel dayanıklılıklar çok önemli. Psikolojik dayanıklılık çok önemli. Fakat dayanıklılık sınırsız değil. Yani hiçbir işte nefes egzersizi sizin düşük ücretinizi ya da aşırı mesainizi ortadan kaldırmıyor. Burada bireyin dayanıklılığı, dayanıksızlığından ziyade bunun sınırsız olmadığını bilmek gerekiyor. Ve bununla birlikte belki çalışanların sorunlarını sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesi önemli. Peki çalışanlar olarak hangi işaretleri dikkate almalıyız ve yaşadığımız sorunları nasıl ifade edebiliriz? En temelde eğer uykumuzda ve iştahımızda bir değişiklik varsa, sürekli bitkinlik hissediyorsak, karar vermede, hafızada ve dikkatte zorlanmalar yaşıyorsak, işe geç kalmada artış, işe gitmek istememe, sinirlilik, ağlama, kaygı hali ya da iş arkadaşlarından uzaklaşma gibi durumlar varsa ya da ya hiçbir şey düzelmeyecek, artık ben baş edemiyorum gibi ifadeleri çok sık kullanmaya başlıyorsak artık burada bunlar bize bir uyarı veriyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Belki de profesyonel bir desteğe başvurmamız gerekiyor. Peki bunlar varsa nasıl sorunlarımızı nasıl ifade etmemiz gerekiyor? Somut bir dil kullanmamız lazım. Yani yaşadığımız bir olay varsa o olayın tarihini, yerini, içeriğini, tanıklarını kaydetmek, kişilik değerlendirmesi yerine somut olarak o anki davranışı anlatmak ve davranışın iş ve sağlık üzerindeki etkisini belirtmek gerekiyor. Ve bunları belirttikten sonra nasıl bir çözüm bekliyorum? Bunu açıkça ifade etmek ve eğer bununla ilgili sonuç alınmazsa belki bir üst amirle, işverenle ve uzmanla görüşmek gerekiyor. Mesela işte ya son 3-4 haftadır görev tanımım dışında düzenli olarak ek işler alıyorum ya da bu nedenle haftada 3 gün mesai sonrasında çalışıyorum, iş yüküm ve önceliklerim

birlikte değerlendirilmesini istiyorum gibi ne yaptım? Hem somut bir şekilde yapılanı ve bana etkisini ve sonrasında ne beklediğimi ifade etmiş oluyorum. Somut ve kayıtlı bir dil kullanmak bu açıdan önemli diyebiliriz. Peki burada kurumlara ve mesleklere nasıl bir rol ve sorumluluk düşüyor? En temelde kurumların iş yerinde bu tür riskler ortaya çıkmadan iş yükünü, personel sayısını, görev tanımlarını düzeltmesi gerekiyor. Ve yönetici ve çalışanlara işte erken belirtiyle iletişimle ilgili, ruh sağlığı, okuryazarlığı ile ilgili eğitimler vermek ve zorlanan çalışanlara işte gizli bir danışmanlık sistemi, makul düzenlemelerin yapılması gibi destekler sunmak gerekiyor. Evet sevgili dinleyenler, programımızın sonuna böylelikle gelmiş bulunuyoruz. Bugün Evin Yankısı programında hayatımız için önemli konulardan birini ele aldık. İş hayatında iyi olmayı, psikososyal iyilik halini konuştuk. Ruh sağlığımızı, ilişkilerimizi ve aile hayatımız üzerindeki etkilerini ele aldık. Aslında toparlayacak olursak bu iş yerinde iyi olmak sadece işe devam edebilmekle ilgili ya da görevleri tamamlamakla ilgili değil de dışarıdan başarılı görünmekle ilgili değil de bir çalışan görevlerini yerine getirirken aynı zamanda kaygı yaşayabiliyor, tükenmişlik yaşayabiliyor, değersiz ve yalnız hissedebiliyor. Bu durumda iyilik halini artırmak için daha farklı bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu görmüş olduk. Aslında şunu anlıyoruz. Bir iş yerinde zorlanmak bizim güçsüzlüğümüzü göstermiyor. Ya da birisinden bir yardım istemek, destek istemek bizim için bir başarısızlık değil. Ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak aslında çalışanın beklediği bir lütuf değil de kurumların sorumluluk üstlendiği aslında bir süreç. Dolayısıyla bir sorun yaşadığımızda bir çalışan olarak bunu dile getirmek size zarar vermeyecek, aslında sizi dinleyecek, bilgilerinizi koruyacak ve sorunun kaynağını düzeltmek için sorumluluk alacak yöneticilere de ihtiyacımız var. Bu açıdan sağlıklı bir iş ortamı önemli diyoruz. Evet, programımızın sonunda yayın sürecindeki emekleri için genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Siz değerli dinleyicilerimize de bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle gelecek hafta yine aynı saatte evimizdeki yankıları daha derinden keşfetmek için yeni bir gündemle buluşacağız inşallah. Hepinizi bekliyoruz. Ben Serdar Handuru, 91.8 Hedef Radyo'da Evin Yankısı programından herkese hayırlı akşamlar diliyorum.

0: Serdar Handuru'nun hazırlayıp sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Hak sensin. Ya Hak. Hak senin takdirinle haktır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
2: Ankara için yatsı ezanı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.

0: araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Musa aleyhisselam zamanında İsrailoğullarından birisi bir cinayet işlemiş. Bakara suresinin 67. ile 71. ayetleri arasında bu cinayete ait bir ayrıntıyı Allah-u Teala bize Kur'an düzeyinde bir ders şeklinde anlatıyor. Amcası rivayetlere göre, amcası zengin olan birisi, amcasının varisleri olmadığı için amcasını öldürüp malını el koymak istemiş. Amcasını öldürmüş, sonra da başka bir sülaleye amcamı öldürdünüz diye savaş açmış. Biz öldürdük, öldürmedik derken sülale kavgasına iş dönüşmüş. Bildiğimiz kan davası. Musa aleyhisselama müracaat etmişler. Çok büyük bir kavga olacak. Bize hakemlik yap demişler. Allah-u Teala da bu bölümünü Bakara suresinden öğreniyoruz. Musa aleyhisselama vahyetmiş ki bir inek kessinler. O ineğin kesilmesiyle beraber bu olay çözülecek. Musa aleyhisselam onlara demiş ki Allah bir inek kesmenizi emrediyor demiş. Cevap olarak İsrailoğulları etettehizuna huzuva, sen bizimle alay mı ediyorsun? Biz sana bir cinayet oldu, hakemlik yap aramızda diyoruz, sen bize inek kesin diyorsun dediler. Sonra Musa aleyhisselam ya bu Allah'ın emri, böyle olması gerekiyor deyince, o zaman Allah bize söylesin, biz bu inekten bir şey anlamadık demişler. Yani kaç yaşında olacak inek? Yaşlı inek mi istiyorsun? Düve mi istiyorsun? Allah Teala buyurmuş ki orta boyda bir inek olsun. Ne genç olsun ne ihtiyar inek olsun. Bunun üzerine demişler ki ne renk olsun inek? Ud'u lena rabbeke yübeyyin lena ma leunuha. Kur'an'dan öğreniyoruz. Ne renk olsun? Allah Teala bunu açıklamış onlara. Gene tam anlayamadık. Karışık oldu. Bu sürülecek, yani tarlada, tarımda kullanılacak bir inek mi? Sulama ineği mi? Süt ineği mi? Ne tür inek istiyor Allah demişler. Allah Teala onu da izah edince bari keselim demişler. Tarif edilen bir inek gibi kesmişler. Le'im millet. Allah Teala onların lehine, iki sülalenin kavga etmemesi için onlara çare üretiyor. Onlar işi yokuşa sürüyorlar. Rengi ne olsun ineğin, boyu ne olsun, boynuzlu mu olsun? Kendi işleri için olan, kan akmaması için olan bir hadiseyi bile yokuşa sürmüşler. Yahudi budur. Bu idi, budur, kıyamete kadar böyledir. O hiçbir şeyi İnsani duygulara uygun düzeyde yapmaz, yapamaz. Tiniyeti buna müsait değil. Merak ettiysek eğer, sadece bu olaydan Yahudiliği çözebiliriz. Sadece bu olaydan Allah'ın kitabı Kur'an'ın hemen ikinci suresinde, Kur'an'ın birinci cüzünün daha yarısına gelmeden Allah-u Teala yarım sayfa Kur'an-ı Kerim'de bir inek kesmek için peygamberlerini ne kadar uğraştırdıklarını anlatıyor. Sonra o ineği kestiler. İnekten bir et parçasını Musa aleyhisselam götürün, ölünün üstüne koyun dedi. Götürdüler. Ölünün üstüne o inekten bir parça koydular. Allah'ın izniyle maktul kalktı. Beni yeğenim öldürdü dedi. Sonra tekrar öldü adam. Böylece o cinayet çözülmüş oldu. Cinayetin çözüldüğü çözülmediği önemli değil. Yahudilerin, İsrailoğullarının, Allah-u Teala'nın

emrine karşı nasıl direndiklerini ve nasıl konuyu eğlenceye dönüştürdüklerini, Allah'a itaatlerini sadece tek bir örnekten inceliyoruz. Onu orada bırakalım. İbrahim aleyhisselama dönelim kardeşler. İbrahim aleyhisselam uzun yıllar çocuk sahibi olamadı. Hanımı ve kendisi çocuk hasretiyle 85 yaşlarına geldiler. Sonra Allah Teala o yaştan sonra onlara çocuk verdi. Bildiğiniz gibi İsmail aleyhisselam oldu. İsmail aleyhisselamı 85 yaşından sonra evlat olarak gördü İbrahim aleyhisselam. Bir baba evleniyor, 20 yaşında, 21 yaşında bir çocuğu oluyor da onu öpmeye bile kıyamıyor. Neredeyse onun nefes alışını bile dikkatle ve imrenerek, severek izliyor. Bir de bir babanın 85 yaşlarına kadar bir çocuğu ne kadar özleyeceğini, baba olamamanın ne büyük bir hasret olduğunu tatmayan elbette uzaktan bilir ama bilen için büyük bir hasrettir bu. İbrahim aleyhisselam ileri yaşında, bizim için ölüme yaklaşılan bir yaşlarda çocuk sahibi oldu. Bir gece rüyasında İsmail aleyhisselamı kesmek gerektiğine dair rüya gördü. Sabahleyin kalktı oğlu İsmail'e. İsmail de henüz 50 yaşında değil, o da işte yürümeye yeni başlamış 5-6 yaşlarında bir çocuk. Dedi ki İsmail'e, yavrum dedi, rüyamda seni kesmem gerektiği bana anlatıldı. Koyun gibi yatırıp kesecek. Çocuk dedi ki, baba sana madem böyle emredildi tereddüt etme, ben sabrederim dedi. Kurban bayramında bir koç gibi aldı çocuğunu, kesmeye götürdü. Allah-u Teala imtihan ettiğini, onu kesmeye gerek olmadığını sonra söyledi ona. Ama İbrahim aleyhisselam bıçağı ve çocuğu eline almıştı. Biraz önceki inek olayına tekrar dönelim. Kur'an-ı Kerim 1. suresini Fatiha suresi diye var. Fatiha ne demek? Açılış demek. 2. suresi ne suresi? Bakara suresi. Bakara ne demek? İnek demek. Kur'an-ı Kerim'de bu Bakara suresinin, yani ineği anlatan surenin hemen Kur'an'ın sayfalarını açınca karşımıza çıkan sure olması nedir? Ders. Çünkü Kur'an ders kitabıdır. Bismillahirrahmanirrahim deyip açılış yaptın mı karşına bir inek çıkarıyor Allah-u Teala. Ama bu inek sütünü sağdığın bir inek değil. Allah-u Teala'nın bir emrine karşı le'im bir milletin nasıl direttiğini, bir fedakarlık gerektiğinde ahırdan bir ineği alıp kesmeye bile zorlanmış bir milleti Allah bilelim, hem Kur'an düzeyinde bilelim diye surenin içine koydu, sonra o surenin ismini de o ineğe koydu. İneği surenin başlığı yaptı. Müslümanlar gün olur da Allah için yapmanın, Allah emrederse yapmanın, yerine getirmenin ne kadar değerli olduğunu anlayamazlarsa, sadece bir inek dersi bile Müslümana yetsin istedi Allah Teala. Sonra aynı Kur'an başka surelerinde ahırdan bir ineği al da onu kes değil, yatağından yavrunu al, 85 yaşından sonra babası olduğun yavrunu al götür kes diyen Allah'a peki ya Rabbi diye baba oğlu nasıl teslim olduklarını da Kur'an anlatıyor. İşte Müslümanlık bu. Ders bu. Biz nasıl kulluk yapacağımızı anlatan mesaj bu. Bir tarafta ahırdan ineğini alıp kesmeye bile yanaşmayan, rengi ne olacak, boyu ne olacak, boynuzu ne olacak diye peygamberle çocukla konuşur gibi konuşma cüreti gösteren seviyesiz bir millet, öbür taraftan 100 yaşına yakın günlerinde 10 yaşını bile bulmamış çocuğunu bir koç gibi kesmeye hazır bir baba ve o babaya Allah'ın emrini geciktirmeyen

babacığım diyen bir çocuk. Ve işin garipliği, Yahudiler, Beni İsrail, İbrahim Aleyhisselam'ın torunları. Musa Aleyhisselam'a bu çıkışı yapanlar başka bir ırktan değil. Onlar da İbrahim Aleyhisselam'ın torunları. Kimin baba, kimin torun olduğuna bakma sen. Kimin Allah'a peki dediğine bak. Seteciduni inşaallahu minas sabirin. Baba sabredeceğim, merak etme, kes beni dedi. Çocuk mu? Öbürleri mi çocuk, bu mu çocuk? Bu iki hadise hepimiz için büyük bir ders kardeşler. Biraz sonra örneğini vereceğimiz fedakarlıklar, cömertlikler ve yürekten gelen bağışlar konusunda bu iki ders kıyamete kadar kalsın diye Allah'ın Kur'an'ında yer buldu. Beni İsrail ahırlarından bir inek çıkarıp Allah için feda edemediler. Kendi menfaatlerine olduğu halde, kendi olayları çözülecek, aile kan kavgası önlenecek diye Allah onlara çare olarak bunu gösterdiği halde, öbürü de ahırdan değil yatağından uyuyan bebeğini kaldırdı, koç gibi kesmeye götürdü. Baba mı değerli, oğul mu değerli, bu işte insanın aklı duruyor. Kalk oğlum seni kesmem gerekiyor diyen İbrahim'e mi hayran olacaksın? Allah'ın emrini geciktirme baba diyen İsmail'e mi hayran olacaksın? Kardeşler, biraz insan vicdanını zorlayıp, aklını zorlayıp da düşünecek olsa, bakınız bir babanın Allah yolunda mesela şehit olması, evladını şehadete göndermesinden zordur. Diyebilir miyiz? Hayır. Evet, insanın canı değerli filan ama bir baba için gerektiğinde ölümü göze almak, kendisinin ölümünü göze almak, oğlunu öldürmekten çok daha kolaydır. Doğru olan budur. Dışarıdan öldür oğlunu git gibi gelir, öyle değil. Baba olunca, anne olunca insan evladı için ölüyor, evladını öldürmüyor. İbrahim Aleyhisselam'a Allah sen kendini keseceksin deseydi İbrahim Aleyhisselam için daha kolay bir imtihandı. Benzer şeyi yaptı ona Allah Teala. وَاِذِ اِبْتَلَا اِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنْ. Başka imtihanlarda yaptı onu Allah Teala. Hepsini kazandı İbrahim. Kolay değil. Kıyamete kadar bütün insanların şerefli bir örnek olarak gördüğü İbrahim olmak kolay değil. Düştüğün ateşin bile serin selamet olacağı İbrahim olma süreci böyle kazanılıyor. Bu fedakarlıklar. Kalk yavrum, seni Allah için kesmem gerekiyor diyen babaya ateş bile dayanamıyor ondan sonra. Ateşi bile böyle yaktı İbrahim. Ateşi bile böyle yaktı. Ateş onu niye yakamadı? Çünkü o daha önce ateşi yakmıştı. Yüreğindeki Allah sevdası, henüz 10 yaşına gelmemiş yavrusunu bir kuzu gibi kesmeye cesaret etmesi ve bunda fedakarlıkta asla tereddüt etmemesi yakan ateşi de söndürmüştü. İşte İsrailoğulları, ki İbrahim Aleyhisselam'ın torunları onlar, işte İbrahim Aleyhisselam. İkisi de Kur'an kıssası. İkisi de Allah'ın kitabından. Herhangi bir menkıbe değil, kelalı hikayesi değil bu. Bu filan tarihi olayın yorumu değil. Bu Allah'ın benim sözüm dediği sözlerden bir tanesi. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin konusu bu. Henüz ibadetler anlatılmadan, namaz anlatılmadan, oruç anlatılmadan, hac anlatılmadan, cihat ayetleri anlatılmadan Allah önce bir ineği kesemeyen tembel, Allah'a bir ineği bile feda edemeyen seviyesizleri anlatıyor Allah. Sonra bakıyorsun namaz ayeti, oruç ayeti, Bedir, Uhud daha sonra geliyor. Bakara suresinde, Ali İmran suresinde cihat da var. Ama önce şu, Allah'a bir inek bile feda edemeyenler, bir ineği bile ahırından çıkaramayanları tanıyan ancak Allah için cihat edin sözünü anlayabilir. İnsanın karaktersizliğinde bu seviyesizlik var demek. Ama aynı insan

bütün insanlığın medarı iftiharı olan İbrahim'i de şerefle anmalıdır. Bu iki tablo kardeşler, biri sağ gözümüz, biri sol gözümüzde dursun. Ahırından inek çıkaramayan seviyesizlerle uyuyan yavrusunu koç gibi alıp kesmeye götüren iki insanın farkını kendimize ders olarak çıkaralım. Kardeşler, Allahu Teala'nın bizi sadece iman ettik diye beyanname vererek müminler listesine koymayacağını, muhakkak deneyeceğini, denemeden kimsenin sözlü beyanına güvenmeyeceğini çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا Sözünde doğru olanları, iman ettik de sözünü doğru söyleyenleri, yüreğinden söyleyenleri görecek Allah. Çaresi yok bunun. He biz Müslümanız. Böyle beyanların çok bir değeri yok. İlla ispat edilecek bu. Bu ispat sabah namazına kalkmaktadır. Bu ispat Ramazan'da oruç tutmaktadır. Bu ispat Beytullah'ın etrafında tavaf etmektedir. Bu ispat bütün olarak bakıldığında, yani ben müminim, ben Allah'a iman ediyorum deyip istikamette olma ispatı fedakarlıklarda da görülmelidir. İnsan fedakarlık yapabildiği zaman, ki bu fedakarlık sadece malda değildir. Hani biz Allah için vermek deyince aklımıza sadece cami yaptıranları, İslam ordusuna silah temin edenleri, zekat verenleri düşünüyoruz. Hayır efendim. Mal Allah'ın kulundan istediği şeylerden ya da fedakarlık, cömertlik ölçümü yaptığı şeylerden sadece bir tanesidir. Mal sadece tek bir imtihan çeşididir. Mal imtihan çeşitlerinden bir tanesidir sadece. Dön Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerine, dön bak, dön bak, bak, tebessümü sadakadan sayıyor. Nedir tebessüm? Gülen bir yüzü öbür mümine göstermek. Osman İbni Affan Tebuk ordusunu donatacak malı getirdiğinde ona sadaka demişti. Hanımın güler yüzle kocasını karşılamasına da sadaka diyor. Mümin kardeşine selam verip güler bir yüzle hatırını sormaya da sadaka diyor. Osman İbni Affan 40 bin kişilik orduyu donatmıştı. Osman kazandı demişti. Sadaka verdi çünkü. Bir kişilik bir karşılama törenine, tek bir mümine tebessüm edip güler yüz gösterene de sadaka diyor. Demek ki infak, cömertlik, fedakarlık, hoşgörü, vermek, veren el olmak, üste olmak sadece malda değil, malla vermek, malda cömertlik göstermek, malda Allah'ın rızasını aramak, işlerden bir iş, cömertliklerden bir cömertliktir sadece. Tebessüm edebilen de Allah için iş yapanlar arasındadır. Bunun için biz Allah için yapılacak cömertlikleri sadece infak etmek, sadaka vermek, akrabaya ev almak, fakirlere ayakkabı almak, yetimlere elbise almak olarak kesinlikle düşünemeyiz. Bir müminin mışıl mışıl uyuduğu uykusundan diğer mümin için yaptığı fedakarlık da cömertliktir. Çünkü bir uykuda uyurken hiçbir borcun olmadığı halde bir müminin hatırı için, bir insanın hatırı için, hatta ve hatta ahırındaki hayvan için bile uykunu bölmek, o saatte 500 bin lira çıkarmaktan daha zor bir insan için. Derin uyurken insan şehvetinin bile etkisini kaybediyor. Uyurken insan ne erkekliğini ne kadar

aydınlığını da hatırlamıyor. Uyku bu kadar ağır. Uykudan bir saati Allah için vermek 10 bin 100 bin lira vermekten daha zor aslında. Bunun için fedakarlık, cömertlik sadece ve sadece mal vermek değildir. Yeri geldiğinde uykundan verebiliyor musun? Sen de cömertsin. Seni de Allah seviyor demektir. Çünkü seni imtihan ederken Allah, malın olsaydı bu maldan verip vermediğine bakarak imtihan edip cömert misin değil misin? İsrail oğullarının cimriliğinden mi sende var? İbrahim'in soylu soyundan mısın sen? Onu Allah malda görmek isteyecekti. Ama seni bir de uykunda test etmek ister Allah. Tam uyuyacakken ya da derin uykudayken akrabalardan birisi arayıp çok sancım var, beni filan doktora ulaştırabilir misin dediğinde sabahleyin gideriz mi diyeceksin. Peki deyip pijamanı çıkarıp giyip o saatte uykunu feda ederek İbrahim'in torunlarından olup olmadığını görmek ister Allah senin. Ben devlet miyim, Kızılay'a git diyebilirsin. Bu senin hakkın. Ama sadaka neydi? Borcun olmadığı halde vermekti sadaka. Zekat değil. Mecbur muyum ben cami yaptırmaya diyebilirdin sen. Ama Allah için verme cüreti ve fedakarlığı gösteriyorsun ya. Yeri geldiğinde müminlerin sana ihtiyacı olur diye veyahut da filan vakfa hizmetin daha iyi olur diye dedelerinden kalma toprakta işin gücün dükkanın yerinde olduğu halde bir kamyona eşyalarını toplayıp da filan şehire gidiyorsun ya sen. Mekke'den Medine'ye gidenler gibi görür seni Allah o zaman. Aslında namazın farzı gibi, zekatın farzı gibi bir şehirden öbür şehire gitme diye bir farz yok. Bu bir nafile türüdür. Bu bir sadaka türüdür. Ama orada mümin kardeşlerimin bana daha çok ihtiyacı var. Burada benim rahatım iyi, oraya gidersem müminlerin rahatı iyi olacak. 30 yıldır 40 yıldır oturduğum bahçeli evimi, villamı bile bırakıp Allah rızası için filan yere gitmeye razıyım ya. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ. Biz imtihan etmek isteyip de terk edin topraklarınızı hadi bakalım ya da kıyın canınıza bakalım desek yapamazlar bunu Allah buyuruyor. Bunu münafık yapamaz. إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ. Çok az kimse böyle bir cüret gösterebilir. Ama mümin ta İbrahim Aleyhisselam'dan kalma dedesinin toprağı olan Mekke gibi mübarek bir yeri arkasına bakmadan Yesrib'e gitti, terk etti. Mümin böyledir. Cömertlik sadece mal vermekte değil, vatan terk etmekte, şehir terk etmekte, evini terk etmekte bir cömertlik türüdür. Âlâ cömertlik türüdür. Alın bu parayı beni rahat bırakın da diyebilirdin, ben de geliyorum paramı da veriyorum dediğin zaman Allah seni Ebu Bekirlerin listesine koyacak demektir. Kardeşler, 20 tane Kur'an kursu yaptıranı gösterme bana. Çocuğunu yatağından kaldırıp bu çocuk Allah'ın kitabını ezberleyecek diye medreseye götüren anneyi babayı göster, İbrahim'in torunu diye onun alnından öpelim o zaman. Ben nice Kur'an kursu yapmış insanlar bilirim. Kendi çocuğunu oraya koymamış ama. Onun çocuğu koleje gidiyor. Fakirlerin çocukları için Kur'an kursu yapmış. İbrahim öyle yapmadı. Fakir bir çocuğu alıp da Allah'a kurbana götürmedi. 85 yaşından sonra babası olduğu çocuğu aldı, Allah'a götürdü. Ama Allah da kabul etti tabii. Kabul etti. İbrahimlik bu. İsrailoğlu olmakta o. Şu iki sahne var ya, artık Kur'an-ı Kerim'de başka bir şey olmasa, cihadı, infakı, cömertliği anlatan hiçbir ayet olmasa da sadece şu İsrail oğullarının pintiliğiyle, lehimliğiyle, şu İbrahim Aleyhisselam'ın şerefli, haysiyetli, Allah deyince akan suları durduran heyecanı ve samimiyeti olsa, sadece bu iki şey olsa Kur'an'da, Allah ne istiyor, nereden de hoşlanmıyor, bunu anlayacağımız kadar bilgi var demektir. Başka bir örneğe ihtiyaç yok. Ebu Bekir'in cömertliğine filan ihtiyaç yok. İşte İbrahim.
peygamberler

Peygamber babası, duası makbul, Halilullah, Allah dostu nasıl olunmuş? Ateşi söndürerek. Önce evlat sevgisi yakıyordu yüreğini, o yakan yüreğe rağmen feda etti çocuğunu. Çocuk da korkma baba sabrederim ben dedi. Mübarek sünnet olmaya mı sabrediyordu sanki? Sünnet olmaya mı sabrediyordu? Koyun gibi kafası bedeninden ayrılacaktı. Şimdi biz kurban bayramlarından önceki vaazlarda kurban bayramındaki kurban kesmenin aslı budur diye hikaye olarak bunu dinliyoruz. Her gün bir kurban bayramıdır aslında. Her gün bir kurban bayramı. Her gün İbrahim'in mesajı geliyor. Kardeşler, biz mal şehveti taşıyoruz. Bu mal şehvetinden dolayı Allah-u Teala bizi imtihan ediyor. Verin bakayım, beni mi çok seviyorsunuz, malımı çok seviyorsunuz diye test ediyor. Bizde sadece mal sevgisi, mal şehveti yok ki. Uyku sevgisi, uyku şehveti de var. Uykumuzdan fedakarlık yapıp teheccüde kalkıp kalkamayacağımızı da görmek ister. Sabah namazına kalkarken Rabbim çağırdı deyip yatağı diken gibi görüp yataktan fırlayıp fırlamayacağımızı da görmek ister. Gece yarısı bir müminin ihtiyacı için kalkıp kalkamayacağımızı görmek ister. Sadece Allah rızası için, ticari bir maksat yok, maddi bir menfaat yok, Allah rızası için akşam gidip sabaha kadar bir yolda gidip orada bir hizmeti görüp aynı yerde bir gün otelde kalmadan uykusuz uykusuz geri gelip gelmeyeceğimizi görmek ister. Uykun mu değerli, akiden mi değerli? Senin ibadet anlayışında gerektiğinde uyku bile Allah için verilir. Düşüncesi var mı yok mu görmek ister Allah Teala. Sadece uyku da değil, yemek de var. Bu yeme, iyi yemek yeme, bal yemek, kaliteli peynir yemek arzunu da biliyor Allah. Bakalım bir ay biz ucuz peynir yiyelim, ucuz zeytin yiyelim, bal almayalım, başka bir katık almayalım, artanla 1/5 artıralım, kalite farkından 1/5 artıralım, o 1/5 de filan komşumuza götürelim, bir ay böyle bir fedakarlık yapalım. Yani sadece peynirin üçlüğünden ikiliğine düşüp düşmeyeceğini bile görmek ister Allah. Yoksa tıka basa Karun sofrası gibi sofraya oturup da iyice doyduktan sonra geviş getirirken ya Afrika'da hiç bulamayanlar var şükürler olsun ya Rabbi deyip Yahudi komikliğine, İsrail oğullarının komikliğine düşüp düşmeyeceğini görmek ister Allah. Geviş getirecek kadar ye sonra da Müslüman ya, çok da takva adam ya. Ya Allah'ın ne kulları var Afrika'da aç geziyorlar. Ne basiret maşallah, ne anlayış, ne idrak. Böyle deme bari. Senin artırdıkların, sadece lavaboya dökülmek üzere bıraktıkların Afrika'da bir kişiyi doyurur. Bu bir düşünce tarzı değil. Allah senin yemeğinden de ne kadar fedakarlık yapmak durumunda olduğunu görmek istiyor. Kardeşler, her değerli şey fedakarlık gerektiren şeydir. Senin gözünde değerli nedir? Mesela hanımların gözünde en değerli nedir? Hacerül Esved'den daha değerli diyelim, nedir? Evinin herhangi bir mobilya parçası. Perdenin kenarındaki bir dikiş türü. Onun koltuğunun üstüne koyduğu, oturmak için midir, toz almak için midir belli olmayan bir bez parçası. Çok değerlidir. Çok değerlidir. Bundan fedakarlık edip etmeyeceğini Allah görecektir. Zengin bir insanın 1/2 torbalar dolusu para vermesi bir zaman sonra fedakarlık değildir artık. O da görüyor ki poşeti doldurup bir vakfa götürdün mü Allah torbayla doldurup geri getiriyor sana. Artık onu Allah uykusunda da görmek ister. Çoluk çocuğundaki fedakarlıktan da görmek ister. İster ki Allah bu 20 tane imam hatip, 5 tane Kur'an kursu yaptırmış, 20 de cami yaptırmıştı ama bir günde elini çocuğunun eline tutup gel yavrum, gel seni Kur'an eğitimi görmek üzere götüreyim deyip o makam arabalı şoförü de, şoförlü vesaireli çocuğu da alıp fakir fukaranın çocuğunun yanında oturtacak mı mescitte, onu da görmek ister Allah. Onun çünkü para vermesi sıradanlaştı.
Bakalım çocuğu üzerinde fedakarlık yapabilecek mi? Evler değerli. Bakalım evimizi Allah için abi açabiliyoruz mu? Kardeşler, hepimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Yesrib'e hicret edip orayı münevver Medine yaptıklarına dair hikayeyi çok iyi biliyoruz. Tarih bunu biliyor. Ve ne büyük bir meşakkat, Allah için o Mekke'yi nasıl terk ettiler? Ne büyük ölümcül tehlikelere katlanarak o yola düştüler, bunu da biliyoruz. Ama büyük bir gerçeği hepimiz aklımıza koyalım. Ensar olmasaydı kimse muhacir olamayacaktı. Asıl fazilet Ensar'a aittir. Kimsenin bir mezar yeri bile veremediği zamanlarda tarlalarına ortadan mertekler koyup ikiye böldüler tarlalarını. Sanki şirket ortağı gibi, burası senin kardeşim dediler. Daha ileri gittiler. Allah'ın emri olmadığı halde, şeriatta böyle bir kural olmadığı halde, iki hanımım var, ben bir tanesini boşayayım, kadınsız kalma Medine'de dediler. Şeriatta böyle bir şey olmadığı halde, Ensar vardı da muhacir çıktı ortaya. Bu Peygamber aleyhisselamın da duygularında böyledir. Bir ara şeytan Ensara, Medineli müminlere, bu Muhammed sizi bırakıp gidecek, sizden istifade etti, emdi sizi, gidiyor şimdi dedi. Onlar da insandılar, hafif kanar gibi oldular buna, esef ettiler. Yani biz bu yüzden düşmanlar edindik, bütün dünya bizi Medineliler olarak kötü bildi, şimdi bizi bırakıp gidecek, bir tür vefasızlık gibi gördüler bunu. Böyle bir şey diyen olmadı. Ama şeytanın işi ne? Bu vesveseyi üretti. Sonra bu Peygamber aleyhisselamın kulağına gitti. Baktılar ki yani mesele büyüyor. İşte muhacirler, Ensar, yani Mekke, Mekkeliler işlerini bitirdiler, istifade ettiler, gidiyorlar gibi bir hava oldu. Kardeşler, aleyhisselam efendimiz Ensar'ı bir yere toplayıp ne dedi onlara? Ne dedi? Ben Ensar'dan biri olarak kalmak istiyorum dedi. Neden? Çünkü Ensar, Allah onlardan razı olsun, olmasaydı, evet Allah başka sebep halk edecekti, başka bir Ensar çıkacaktı bir yerden, ama onlar bağırlarını, evlerini, bahçelerini ve dillerini, gözlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkeli muhacirlerini açmasalardı ne yapabilirdi ki müminler? Daha önce Habeşistan'a gidildi, sadece Necaşi hoş geldiniz dedi. Habeşistan halkı müminleri bağrına basmadı. Devlet misafiri olarak orada durdular. Protokol gereği orada kaldılar. Ve hicret orada filizlenemedi. Ama Medine'nin fakirleri yüreklerini açınca Necaşi'nin sarayında 10 küsür sene muhacir olarak kalanların 10 senede yapamadığını, beceremediğini, Medine'de Sa'd bin Ubade, fakir delikanlılar, Mus'ab bin Ümeyre yüreğimiz seninledir dedi. 3 sene sonra şirkin başının ezildiği Bedir çıktı ortaya. Aslında büyük bir servet vermediler. Medineliler mal fedakarlığı yapmadılar. Çuvallara altın toplayıp Peygamber aleyhisselama getirmediler. Onlar da fakir fukara insandılar. Ama ne yaptılar? Biz seniniz ya Resulallah dediler. Bedenlerden fedakarlık gerektiğinde bedenlerinin cömerti oldular. Çocuklarının fedakarlığı gerektiğinde tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi aldılar Enes'i elinden, hizmetçi olarak sana getirdim ya Resulallah dediler. Enes vermek gerekiyordu, Enes verdiler. Cömertlik, ne gerekiyorsa senden onu yapmanın adıdır. Çok mal cömerti evine girdiğinde despot. Yani bir tebessümü, bir gülücüğü çocuğundan acıyor, eşinden acıyor. Bu cömert değil. Bu cömert değil. Ama yaptırdığı caminin açılışından gelmiş. O mal infakı yapmış. Bazı pintilik çeşitleri yüreğine sinmiş bunun.
bir selam bile, bir selam bile cömertlik

0: veya pintilik işaretidir. Bir tek selam, esselamu aleyküm demek bile, onu söylerken dahi esselamu aleyküm deyip, yani Allah'ın güven ve afiyeti seninle olsun derken, selamu aleyküm deyip, ya afiyet versin deyip de bir afiyeti bile kısa kısa verip, hani paranın da en eskisini veriyor ya insan verirken, aman yenisi bende kalsın, 100 veriyor olsun, yenisini vermiyor ya, selamı bile eskisinden veriyorsun sen. Esselamu aleyküm diyemiyorsun. Selamun aleyküm. Ne selamun aleyküm? Bu selam mı ya? Esselamu aleyküm. Selam Allah'ın adı değil mi? Esma-i Hüsna'dan değil mi? Bin pinti pinti. İbrahim aleyhisselama giden sisteminde sıkıntı var onun. Nasıl adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunların omuzlarına koyduğunu görüp de, biz böyle yapmayız ya Resulallah, böyle 10 tane oğlum var, hiç şımartmam onları böyle. Adam despot adam, her birini general yetiştirecek zaten. Öyle, öyle çiftçi yetiştirir mi çocuğunu? Ne buyurmuş aleyhisselam efendimiz? Senin kalbinden Allah merhameti aldıysa ben ne yapayım sana? Ben ne yapayım, Allah senin kalbini boşaltmış. Merhamet yok sende. Bir de ilan ediyorsun, hiçbir çocuğunu kucağına almamış. Cimrilik sadece parayı kısmak değildir. Sevgi kısılması da cimriliktir. Sevgini kısıyorsun sen. Çocuğuna, eşine sevgini kısıyorsun. Sadece gezmeye giderken canım yavrum diyorsun. Misafir gelince mübarek, bu kadar nazik, en iyi edebiyatlı cümlelerle, yavrum bize bir bardak su getirir misin diyorsun. Misafirler gittikten sonra emir eri gibi çağırıyorsun çocuğu. Sevginde riyakarlık var, sevginde cimrilik var. Sadece para vermek cömertliği gösterisi için yeterli değil. Senin tebessümünün, senin tatlı sözün binlerce liradan daha değerliyse, liralar cebinde dursun, bir tebessüm lütfen verir misin? Lütfen bir tebessüm rica edelim. Ne yapsın senin paranı bebek? Bir öpücük bir çuval para ediyorsa eğer, paran kasanda dursun, bir öpücük ver bu çocuğa. Ensar, ensar mal değil yürek verdiler de öyle oldular. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Kur'an ensarın karakterini çiziyor. Kendilerine gelenden mutluluk duydular Allah buyuruyor. 400 aile nihayet 500 nüfusu olan bir şehire gelmiş. Her eve bir misafir girmiş. Birer odalı evler zaten. Evler birer odalı. Bir odalı bir eve bir misafir daha gelmiş. Ve yarın gitmeyecek. Orada kalacak. Evi yok çünkü. Senin gidecek bir yazlığın da yok. Çıkacak üst katın yok. Ne yapalım, peygamber getirmiş. Mecbur idare edeceğiz. Biz de Müslümanlığı kabul etmiştik zaten mi demişler. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Bundan mutluluk duymuşlar. Evimize bir kişi daha geldi. Hani misafir odası günlerdir zaten boştu, tozlanmıştı. İyi ki misafir odasına biri geldi değil kardeşim. Bir odalı ev, bir odalı. Tuvalet bile yok evde. Tuvalet için akşam açık alana gidiyorlar. Bir odalı, penceresi olmayan kerpiç bir ev. Çok hızlı kalkınca kafan tavana vuruyor. Böyle bir eve bir aile daha gelmiş diye yüzleri gülmüş. Cömertlik, cömertlik. Senin kayınpederin veya baban veya en yakın arkadaşın kazara kalmaya gelecek olsa, zaten Birleşmiş Milletler'ine yardım istersin sen, akşam misafirimiz var diye. Ne o misafir sendeki hazır bir tas çorba ile ikna olur, ne de sen yemek şovu yapmadan, hazırlık şovu yapmadan onu karşılamaya razı olursun. Çünkü sen onu yüreğinle istemedin. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Cömertlik yüreğinde öbür mümine yer açmanın adıdır. Zaten parayı koyacak yer bulamıyordun. Vergi verecek yerde Müslümanlara sadaka verdin gibi avunma sen. Yüreğini göster. Aç yüreğine milyarlarca insanı sığdır, Allah bunu görsün. Evini aç, Allah görsün. Betonu ne yapsın? Bu beton eskimez ya. Gelsin. Misafir çocuğuyla gelsin. Mümin ailesiyle gelsin. O da seni sevsin. Sen de ona yüreğinde yer ver. Allah bu sevgiye cennet versin. Yuhibbune men hacere ileyhim. Ensarı kazandıran şey bağırlarını, evlerini, yüreklerini açtıkları muhacirleri sevmeleriydi. Yasal zorunluluk gereği ya da bütün kameralar şehire doluşmuş afet bölgesi diye sen de mecbur evine misafir kabul edeceksin. Bunu yapmadılar. Böyle değildi onların yaptığı. Seve seve şirket ortağı gibi karşıladılar onları. Allah da onları karşıladı ama. Onlar ensarı bağrına koydu. Allah da onları Firdevs cennetlerine koydu. Cennet dünyadayken onların oldu. Biz cömertlik sahnesini hep takır takır para sayılırken düşünüyoruz. Her tebessüm, her çocuğun yanağındaki öpücük, her çocuğun misketiyle misket oynamak bir cömertliktir. Kendi çocuğuna gösterdiğin cömertliktir. Yetime gösterdiğin cömertliktir. Diğer müminin çocuğuna gösterdiğin velev zengin olsun cömertliktir. Ve eşlerin birbirlerine karşı fedakarlıkları cömertliktir. Allah'ın razı olduğu şeydir. Yasa gereği yaptıkları değil, yapmak zorunda olmadığı halde gösterdiği fedakarlık Allah'ın istediği şeydir. Zaten yasa gereği yapacağın şey ya da örf baskısıyla yapacağın şey ya da adamın gücü, kadının gücü yüzünden pes ederek yaptığın şey çok değerli değil ki. Bir insan sabaha kadar uyuduğu için maşallah Allah nazardan korusun ne güzel uyudu sabaha kadar mı diyeceğiz? Sabaha kadar başka bir insan için uykusuz kalana maşallah Allah kabul etsin diyeceğiz. Uyku gerektiği zaman uyku, yemekten fedakarlık gerektiği zaman yemekten, tebessümden fedakarlık gerektiği zaman tebessümden, nasılsın demek işe yarıyorsa nasılsın demekten, gidip acısını teselli etmek işe yarıyorsa acısını teselli etmekten, ne gerekiyorsa benden onu yaptığım zaman cömertim ben. Yoksa kardeşler, cenaze oluyor, evine gidiyorsun, adamın müthiş lokanta ziyafeti, keşke bu adamın anası da ölse de bir yemekte onu da yesek diyen geliyorsa, bu değil anlattığın senin. Herkes taziye maziye bittikten 2 ay sonra hala onun başı bükük, bir türlü babasının ölümünü unutamıyor. O zaman git babasının ölümündeki acının yarısını al, seni bağrına bassın, sen onu kucakla. Baban yoksa yavrum amcan olarak buradayız de. Halbuki sen onun akrabası da değilsin ama amcanım ben de. Onun baba kaybının acısını al. Taziye bu. Fedakarlık bu. Cenazeye gitmiştik biz, sonra da başsağlığına gittik. Herkes oradaydı ama. Belediye başkanı da protokol gereği oradaydı zaten. Herkes oradaydı. Herkes gidince sen neredesin? Cömertlik bu. İşim gücüm var. İşsizlerden bir hayır yok ki zaten. İşini gücünü bırakan fedakar olacak. İşim yoğun, yoğun olursa fedakarlığın daha büyük demek. Nasıl 5 lira verene göre 15 lira veren daha büyük infak yapmış oluyor? Emekli bir adamın bu görevleri yapmasıyla yoğun işine rağmen bu görevleri yapan aynı mı Allah katında? Elbette yaptığın fedakarlığın türü, ağırlığı ona kıymet kazandıracak. Sadece mal veren değil, verilmesi gereken her şeyi veren değerli Allah katında. Mümin standardı bu zaten. Öbür türlü dünyanın hemen hemen her devleti kazalarda mazalarda sigorta migorta bir isimle yardım yapıyor. Maddi açığı herkes kapatıyor. Ama kimse kimseye yüreğini vermediği bir zamana geldik. Ensarın tarih olduğu zamana geldik. Değil ben 2 hanımımdan birini boşayayım da evlen diyecek. Zengin olmayana helalinden bir kız bile verilmeyen bir zamana geldik. İşte fedakarlık çeşidi bu. Cömertlik bu. Kardeşler, biz Allah-u Teala'nın hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde şu yeryüzünde aç kalmaması için insanların, çıplak kalmaması için, serilip süpürülmemeleri için, zulüm olmaması için hiçbir şekilde kimseye muhtaç olmadığını biliyoruz aslında biz. Allah dileseydi doğan her çocuğun yanında bir de ambar yapardı. O ambarla da Allah Teala gıda ihtiyacını karşılardı kangurular gibi. Dileseydi Allah kimsenin kimseye anne sütüne bile muhtaç olmayacağı şekilde güneşi soluyarak güneş enerjisiyle yaşayacağımız bir insan olarak yaratırdı bizi. Zor mu Allah için? Bağırsak sistemini kurmaktan daha mı zor Allah için bu? Yani kafamıza veyahut da alnımıza böyle bir güneş ısı enerji sistemi kurması Allah'ın bu bağırsak, mide, böbrek sisteminden de mi zor ya? Zor muydu Allah için? Neden Allah kimini fakir, kimini aç, kimini moralsiz, kimini hasta, kimini işsiz, kimini canı sıkılmış, bitkin, kimini kocasından boşanacak, kimi karısını sevmez, kimi babasını sevmez, kimi çocuğundan nefret etmiş. Bu kaos niye var bu dünyada? Merhametli kulları ortaya çıksın diye. Zor zamanda işe yarayacak kullarını görmek istiyor Allah. Dileseydi bu zorlukları vermezdi. Bunları niye verdi? İş istiyor Allah. İçimizdeki iman ateşinin kor olup olmadığını görmek istiyor. Onun için benim mahallemde veya ilgi alanımda yetim bir çocuğun bulunması bizim mahallenin sorunu değil. Bizim mahallenin Allah-u Teala'nın ilgi alanında olduğunu göstermesidir. Filan kafir ülkede hiç bu tür sorunlar olmuyor. Afet olmuyor. İnsanların güvenlikleri, açlıkları, garantileri, her şeyi yerinde. Orada Allah-u Teala'nın bir imtihanı yok ki kullarına. Orada devlet de karşılar. Açlıktan da ölse kimse ilgilenmez ama biz öyle değiliz. Biz bütün insanlığı uhdesinde kabul eden, Allah'ın yarattığı her insan, hatta her canlı benden sorulur düşünen bir mantığa sahibiz. Biz Medine'de otururken Irak'taki bir keçinin dağdan düşmesinden mesul kendisini hisseden Ömer'in peşinden gidiyoruz. Biz farklıyız. Biz biliyoruz ki eğer benim şu çevremde aç insan varsa beni görmek istiyor Allah orada. Çevremde moralsiz insan varsa Allah beni görmek istiyor. Çevremde namazsız insan varsa Allah beni görmek istiyor bunları namaza davet etmek için. E bizim caminin imamı uğraşsın. Kıyamet günü bizim caminin imamı cennete gitsin. Biz burada bekleriz mi diyeceksin? İmamları mı cennete göndereceksin kıyamet günü? Allah öyle mi diyor? Yoksa yarışın mı diyor? Yarışın mı diyor? İmamdan önce sen hallet, yarışı kazan, Allah'ı kazan. Eğer benim bölgemde alkol satılan bir yer varsa Allah beni görmek istiyor. Bu alkol bataklığından kaç kişiyi kurtaracağım, o bataklığı kurutup kurutamayacağımı görmek istiyor Allah. Benden beklediği cömertlik budur. Yeri geliyor, insanların parası hiçbir işe yaramıyor. Kimsenin zaten acil fakirlik ihtiyacı yok. Bir örneği kardeşler, bir örneği şu İsrailoğullarının pinti, lehim, sefih İsrailoğullarının Allah'ın ulul azim peygamberlerinden birisine yaptıkları saygısızlığı, kendi menfaatlerine olan bir işi bile saygısız bir şekilde yokuşa sürürsen, 4 defa peygamberi sor Allah ne diyor, sor Allah ne diyor, sor Allah ne diyor diye 4 defa sıkıştırdılar peygamberini. Sanki gazeteye bak bakalım ne haber varmış orada der gibi Cebrail gelsin bize açıklasın diyen adamlarla, sadece bir rüya gördüğü için, bir rüya gördüğü için, rüyasında çocuğunu keserken kendisine gördüğü için, bir bekleyelim bakalım herhalde Cebrail bu rüyamı yorumlar demeden, kalkar kalkmaz sabahleyin uyuyan çocuğunu eline alıp mutfağından da bıçağını alıp koç keser gibi çocuğunu kesmeye götüren İbrahim aleyhisselam arasındaki farka 3. bir cömertlik sahnesini dikkatinizi çekiyorum kardeşler. 3. cömertlik sahnesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Bukhari'den hadis-i şerifi naklediyorum. Bir gazveye yani cihada giderken iyice bıkmış yorulmuşlardı. Hayvanları da yoruldu, bıktılar. Yani güneşin altında yürüyorlar. Klima yok, ayakkabı yok, doğru dürüst binecek hayvan da yok. Bir deveyi 3 kişi nöbetleşe biniyor. 1 saat biri biniyor. Ondan sonra o yaya yürüyor. Öbürü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile hayvanın nöbetleşe biniyor. Yok, binek hayvan da yok. Herkes, hayvanlar bile yorulmuşlar. Amir isimli bir sahabi tutmuş küçük marş gibi bir şey söylemiş. Ben tercümesini böyle üstün körü yapayım. Diyor ki biz ki ölmek pahasına Allah'a iman ettik. Biz ki ölümü göze alıp Muhammed'in peşinden gittik. Ölürüz yılmayız, yolumuza devam ederiz şeklinde böyle kendi kendine bir şiir söylüyor. Herkesin böyle bitkin olduğu bir sahnede yorulmuş herkes, güneşin altında kavruluyorlar. Böyle bir marş herkesi hareketlendirmiş. Hayvanlar da bu sesten hoşlanmışlar. Böyle sanki çüşlenmiş gibi hayvanlar da hareketlenmişler. Aleyhisselam Efendimiz bakmış ki bir hareketlenme ordu. Binlerce hayvan, 40 bin kişi böyle gidiyorlar işte, kalabalık bir ordu. Ne oldu demişler. Ya Resulallah, amir şiir söyledi de herkes etkilendi bundan demişler. Bana çağırın onu buyurmuş. Gelmiş. Allah senden razı olsun demiş. Allah senden razı olsun. Halbuki o ordulardan birini Osman radıyallahu anh donatmıştı. Ona da Allah senden razı olsun demişti. Sonra amir geldi, şiiriyle bir 10 dakikalık canlılık verdi. Sonra hayvanlar gene yoruldu tabii. Ya, ot yemiş gibi olmadı hayvan. Herkes gene yoruldu. Birkaç saniyede olsa moral verdi ümmeti Muhammed'e. Allah ondan razı olsun. Sonra bu sahabi bir dikkatsizlik eseri yaralandı aynı cihatta ve şehit düştü. Fakat yaralanırken anladığım kadarıyla, tam ayrıntısı yok hadislerde, herhalde parmağı kopan damarına basıp ayırmış onu, yani acı çekmemek için bir tür intihar eder gibi olmuş. Yanındakiler de yandı yandı demişler, yani şehitliği berbat oldu. Efendimiz kime söylüyorsunuz bunu demiş. Amir için söylüyoruz ya Resulullah demişler. Yani yanlış iş yaptı, belki ölmeyecekti, işte damarını kopardı öldü. Amir iki kere şehit oldu buyurmuş. İki kere kazandı. Hem şehit oldu hem bu olaya gelirken amir çok büyük iş yaptı. Mübarek sanki bir tanker soğuk su dağıttı. Sanki gıda programında insanlara birer poşet helva dağıttı. Yaptığı yok bir şey kardeşim ya. 4 mısralık bir şiir okumuş adam. Dar zamanda, moralsiz bir zamanda moral vermiş müminlere. Coşmuş müminler. Allah da ona coşmuş. İnsan hani bir tanker güneşin altında kıvranıyor insanlar. Bir tanker soğuk su, alimallah ona cennette verilir. Bir şiir okumuş. Allah senin samimiyetine bakıyor. Bir şiirdi becerebildiğin, senden bir şiir istiyor. Bu yuva dağılıyor. Sen 10 dakika ilgilensen dağılmayacak. Senden onu istiyor Allah. Git ilgilen. Kardeşler, mal, çocuklar, evlerimiz, keyfimiz, vaktimiz ve canımız. Tekrar sayıyorum. Malımız, çocuklarımız, evlerimiz, rahatımız, keyfimiz, şöyle bir evde dinleniyoruz, vaktimiz ve canımız. Bu 6 şey fedakarlık aranan şeylerdir. Hiç vaktim yok alimallah. Vaktin olduğu zaman değil, vakitsiz zamanında vakit bulup Allah için bu yetimle ilgilen. Vakfa ayıracak, derneğe ayıracak vaktin yok. Fazla vakitten istemiyordu Allah zaten. Olmayan vakti çıkarmanı istiyordu. Emekli, iş güç yok, sen bela olursun vakfa. Sen o zaman gelme. İşinden ayır gel, Allah seni görsün. Onun adı fedakarlık. Onun adı cömertlik. Evde çok darız biz. Dar evine getir. Zaten kullanmadığınız yer küf tutmuştu, camlarını açsın diye oraya muhacir getirme. Bir odalı tuvaleti, banyosu, penceresi, perdesi olmayan evine Mekke'den gelen muhaciri yerleştir. Allah da seni Firdevs'e yerleştirsin. Çocuklarından fedakarlık yap. Fakirlerin çocuğunu kurduğun medreselere, özel okullara toplama. Kendi çocuğunu. Hedef yap. Şu kadar çocuk yapalım, 5 aile bu kadar çocuğumuz olsa bir medrese doldururuz diye projeler yap. Başkasının çocuğu üzerinden hesap yapma. Kendi çocuğundan hesap yap. Tebessümünden, zevkinden, keyfinden ferahat et. Allah görsün ki vaktini veriyorsun. Canını da vermeye hazır olduğuna inansın Allah. Yoksa şehitlik edebiyat üzerinden olmuyor. Osman İbni Affan'ın, Abdurrahman İbni Avf'ın cömertliklerini anlatmak ibadet değil. Ama bir şiir söylersin, Allah senden razı olur. Bir tebessüm yaparsın, ağlayan bir çocuğu güldürürsün, Allah da seni güldürür. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Muhterem dinleyicilerimiz, sizleri Hedef Radyo'nun bu güzelliklerini, en nadide seslerini aktarmak için mücadele ediyoruz. Ben İsmail Karagöl. Bugün konuklarımız var. Konuklarımız birbirinden kıymetli. Başta Kur'an-ı Azimuşşan'ın nurunu stüdyomuza en güzel şekilde yansıtmaya gayret eden Kurra Hafız, Uzman İmam Hatip, Keçiören Müftülüğümüze bağlı İkizler Camii'nin İmam Hatibi Fatih Meşe Hocam. Allah sesine zeval vermesin, güzelliklerini her daim yansıtsın inşallah. Bir diğer konuğumuz, emekli vaiz, baş imam, Kurra Hafız, Ekrem Aygün Hocam. Muhterem Hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk. Biz şereflendik. Böyle bir ailenin misafiri olduk. Elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Bu akşam Ekrem Aygün Hocam'ın ilminden istifade etmeye gayret edeceğiz. Geçen haftalarda anlatmıştık. Bu dördüncü programımız elhamdülillah İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyhin önce hayatını, sonra tövbeyi, niyeti anlattık. Şimdi ise bu hafta sizlere sabrı anlatmaya gayret edeceğiz. Muhterem hocamıza sualler edeceğiz ve en güzel şekilde cevaplar almaya gayret edeceğiz inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz, aziz kardeşlerim, şu anda bizleri her nerede, ne şekilde, nasıl dinliyorsanız Cenab-ı Hak en güzel şekilde arabalarınızda seyahat edebilmeyi, evlerinizde en güzel şekilde dinleyip istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Telefon numaralarımızı aktarıyorum. 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki Beyefendi de bize mesajları en güzel şekilde iletir efendim. Muhterem dinleyicilerimiz, Ekrem Aygün hocamız Keçiören Esertepe'de Tahsin Poyraz Kur'an kursunda emekli oldu ama ilmi faaliyetlerini bırakmadılar kendileri. Allah ebeden razı olsun. Hocam, ayet-i kerimelerle başlayalım isterseniz. Nasıl, uygun mudur hocam?
1: Tabii uygun.
0: Hocam, Ali İmran suresinde bir ayet-i kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ayet-i kerime. Bize ne der bu sabır konusunda, nereden bahseder? Oradan başlayalım isterseniz. Buyurun hocam.
1: İnşallah. Tabii büyük alim, İslam ümmetinde yetişen en büyük alimlerimizden İmam-ı Nevevi rahimehullahü teala Riyaz-ı Salih'in kitabında ismi üzerinde salihlerin bahçesi, salihlerin yararlanacağı, iyi insan yetiştirecek bir mektep, Riyaz-ı Salih'in kitabının sabır bölümündeyiz.

0: Bu zat, bu hocamız, bu büyük evliya alim hadis-i şerifler toplamıştır. Bu hadis-i şeriflerin konularına göre ayırmış. O konuların mukaddimelerinde de ayet-i kerimeler koymuştur ki İslam ümmetinde en çok okunan kitaplardan birisidir. Şimdi sabır bölümü olunca bu ayeti kerimeyi koymuş. Ali İmran suresinin 200. ayeti kerimesi.
1: Evet hocam, 200.
0: Evet, bu ayeti kerimeyi anlamaya çalışalım inşallah. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diyerek bütün müminlere hitap ediyor. İsbiru, sabrediniz ve sabiru, sabırda yarışınız. Sabırda yarışınız. Kendimizin sabretmemiz yeterli sadece değil, bir de başkalarıyla birlikte yani sabırda birbirimizi kollamak. Zaten biliyorsunuz, başınız sağ olsun, Allah sabır versin. Bunların içindir. Aynı şeyler bizim başımıza da gelebilir. Musibetler, evet, veya değişik şeyler, hayatın zorlukları. Birbirimize baka baka o sabır mevzuunda, konusunda da yarış edeceğiz. Nasıl ibadetler birbirimizle destek oluyoruz, cemaatle namaz, İslamiyet. Hep siz diye, bakın burada da ey iman edenler diye hitap ediyor. Sabır da bu konularda en önemli şeylerden birisidir.
1: Evet. Hocam, hayırda yarışını duyduyduk. Bu sefer sabırda yarışın.
0: Aynen, yani aynen.
1: Hayırda yarışmak anladık da, hayırda koşturacağız. İşte birisi 5 evet. veriyorsa ben 10 vereceğim. Birisi bir ev ikram ettiyse ben 2 ev. Birisi bir yemek, ben 5 ekmek. Ama İş sabıra gelince sabırda nasıl yarışacağız?
0: Acı bir şey. Malumunuz sabır, kendini tutabilmek. Nefsi hapsetmek denir. Sabrın ilmi tarifinde hapsün nefsi. Nefsi tutmaktır. İşte burada yarış nasıl olacak? Gerçekten çok zor bir şey. Hani görünen bir şey değil. Demek ki bunda da bir çalışma yapmamız gerekiyor. Nasıl? Çünkü Allah'ın emri abes bir şey değil. Demek ki bunda da birbirimizde sabır. Evet.
1: Birazdan gelecek bir tane hadis-i şerifte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mezar başındaki bir hanımefendiyle karşılaşması gelecek. Çok ilginç, çok dikkat çekici. İsterseniz bir diğer ayet-i kerimeye geçelim hocam. Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesi. İkinci evet. ayet-i kerime. Orada sabıra nasıl değiniyor Mevla Teala?
0: Şimdi bu ayet-i kerimede, Bakara 155. ayet-i celilede gene hepimize, Müslümanlara hitap ederek وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ elbette sizi imtihan edeceğiz. Neyle? Bir şeyin bir şeyle مِنَ الْخَوْفِ korkudan وَالْجُعِ açlıktan. Bakın, sabretmemiz gereken konuları sıralıyor bu ayet-i kerime. Şimdi şuradan isterseniz İsmail Hocam girelim.
1: Buyurun hocam.
0: Sabrın çeşitlerinden bu bela ve musibetlere sabır. Şimdi bu ayetin anlatımı. Yukarıdaki yarış ediniz dediği de genel sabır olabilir. Malumunuz sabır üç çeşittir. Üç kısmı vardır sabrın. Birinci çeşidi ibadetleri ve başladığı şeyleri, güzellikleri tamamlamakta sabır. Mesela ibadetler olur, faydalı bir iş olur. Kişi onu sürdürmesi de ayrı bir çaba gerekiyor. Hemen bir saman alevi gibi değil.
1: Mesela namaz değil mi hocam? Namaz 5 vakit bir gün kılınca bitmiyor. Her gün kılmak lazım.
0: Aynen, hem namazı bitirmek de öyle. Mesela ben artık ettehiyyatü oturmadan veya işte yeter kıldım deme şeyimiz yok. Bunun zıttı ne oluyor? İbadetleri tamamlamakta sabredemezsek dinimizin

0: mükellef sorumlu tutulduğumuz ve yasaklanan şeylerden müfsit, başlanmış bir ibadeti bozmayı, müfsidi işlemiş oluyoruz. Allah, çok kötü. Allah, Allah korusun.
1: Allah muhafaza.
0: Başlanan bir ibadeti. Orucu tuttun ikindiden sonra ya yeter. Ya Rabbi benim bu tuttuğum işte kaç saat? Toplamda 15 saatse
1: 13 saat yeter
0: 13
1: mi?
0: 13 saat yeter. Bunu bana sevabını ver. Yok. O akşam ezanı okunup da o orucunu güzelce peygamberimizin emret ayeti kerime zaten oruç ayete dayanıyor. Tamamlamadıkça oradan bir şey alamadığın gibi artı bir de günah ve vebal müfsidi işlemiş oluyorsun.
1: Allah muhafaza.
0: 8 şey var ya hani farz, vacip, sünnet.
1: Evet.
0: Bizim hep ilmihallerimizde okuttuğumuz. Evet, böyle bir durum var. İbadetleri tamamlamak. Neye başladın? Hafızlığa başladın, onu tamamlayacaksın, sabredeceksin. İlme başladın, ilmi sabredeceksin. Dünya işinde öyle değil mi? Bir işe başladın, birisine söz verdin.
1: Evet.
0: Tamamlaman gerekiyor. Tamamlamadın. Senin adına ne diyorlar? Bir şey, değişik isimler takarlar
1: Allah,
0: o zaman.
1: Allah muhafaza.
0: Kalle işte şey derler, bacan sattı derler.
1: Bulurlar bir şey hocam. Kötü bir şey bulurlar illaki.
0: Yani sabır acayip bir şey. Tüm hayatımızı kapsıyor. İbadetleri ve güzel şeyleri, vazifeleri, görevleri tamamlamaktaki sabır böyle. Günahlardan kaçınmakta sabır. Tabii nefis var, şeytan var. Günaha bizi sokmaya çalışıyorlar. Zaten yemin etti Allahü Teala'ya karşı şeytan, ben bunları saptıracağım diye. Ve günaha düşürmek, haram işletmek istiyor. O zaman kendini tutabilirse, mesela harama bakmaktan gözüne Allah kepenk vermiş indirebilirse, haram yemekten kaçınırsa, yani tüm haramlardan kaçınmak, sinirlenmekten kaçınmak. Hani Allah'ım sabır ver diyor ya, ya sabır, ya sabır. Bela ve günah işlemekten, günahları ve yanlış şeylere düşmekten kendimizi korumak. Burada biliyorsunuz çok zirvede bir zat vardır. Yusuf Aleyhisselam'ın tüm genç kardeşlerimize, tüm Müslümanlara kıyamete kadar Yusuf Suresi okunmasının fazileti biliyorsunuz, nasihatleri. Bundan daha güzel kıssa yok. Orada günaha girmemeye çaba göstermesi, kaçması. Kapıları kilitlemiş o kadın ama kaçıyor. İşte zirvesi bu. Yani insanlık tarihinde günahlara düşmekten kaçınanların zirvesi Yusuf Aleyhisselam'da. Üçüncü çeşit sabır da bela ve musibetlere. İşte şimdi bu ayete geçeceğiz.
1: Evet.
0: Bela ve musibetlere sabır da çok acı, yani kolay değil. Tabii o belanın düştüğü kişiye işte biz ya sabret filan, yani o senin dediğin gibi değil. Allah afiyet versin. Eğer imtihan edecekse işte buyurun. Bakara suresi 155. Şimdi müjdeleri de gelecek. Velenebluvenneküm. Demek ki sabrın üç çeşidini işledikten sonra Allahü Teala andolsunla velenebluvenneküm. Muhakkak. Küm sizi imtihan edeceğiz. Bir şey imminel havf. Birincisi korku. Korkuyla. Şimdi korku hakikaten hayatımızın değişik aşamalarında korktuğumuz şeyler vardır. Daha sonra da olabilir, Allah etmesin, depremdir, şeydir, korkular, çeşitli şeyler. Allah afiyet isteyeceğiz. Edecekse de o imtihanı yapacaktır.
1: Açlık.
0: İkincisi açlık, korku. Bunları sıralamış Rabbimiz. Açlık. Şu anda biz tokuz ama biz tokluk imtihanındayız. Mesela Gazze'li çocuklar, kadınlar, ya, aileler
1: ne
0: açlık imtihanındalar. Siz diyor, tabii Kur'an ayetleri kıyamete kadar gelecek Müslümanlara ve insanlığa hitap olduğu için. İkincisi açlık imtihanı var. Ve naksın minel emvel.

0: Kitaplardan noksanlaştırmak. Üçüncü çeşit bu. İşte sel oluyor, umumi afet, yangın oluyor, bir şey oluyor, zarar ediyor.
1: Bir şekilde Allah eksiltiyor hocam.
0: Bir çeşit de bu. Vel enfüsü, canlardan noksanlaştırmak. Can, canlardan. Allah hepimize afiyet versin. Olacak, aa, ölüm gelecek, aa, sınavlar var. Vefat eden yakınlarımız. Nasreddin Hoca rahmetullahi aleyhin hanım oldu, öldü, küçük kıyamet, ben öldüm ya, büyük kıyamet dediği.
1: Hoca Nasreddin'in, evet, işleri hocam.
0: Evet. Yani mesela bir erkek için eşinin vefatı çok büyük bir yıkım, evlat şey. Yani konuları çok dağıtmayalım. Hadis-i şerif okuyacağız. Ve semerat, bir de meyvelerde. Geçen yıl mesela meyvelerde hakikaten olmadığı şey oldu. Bu, evet, senede tam imtihan. Acayip bir şekilde meyveler, sebzeler, Allah şükredenlerden etsin, nankörlerden etmesin. Amin. Bu maddelerde canlarda, mallarda noksanlaştırmak, meyvelerde noksanlaştırmak suretiyle. Evet, şimdi ve beşşeri sabirin, işte sabredenleri müjdele buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'e emrederek, Peygamberimizin talebesi ve şeyi olan hocalara bu ayetleri insanlara duyurarak sabredenleri müjdele buyurmuştur. Tabii sade bunlar değil, diğer sabrın diğer çeşitlerinde de bir an bile geri kalmayacağız yani. İbadetler şimdi gelecek, yatsı ezanı okundu şimdi.
1: Evet.
0: Ondan sonra sabah, Allah nasip ederse. Şu müjde de var, yatsıyı kılarsa, sabah namazını kılarım inşallah diye beklerse, o kişi zaten sınır boyunda nöbet, gene Riyaz-ı Salihin'de gelecek o hadis-i şerif.
1: İnşallah.
0: Ribat. Ribat diyor ya, ribat yani sanki nöbet tutuyor gibi. Hep bu efendim şeyleri hayatımızın ibadet şeylerini ayarlayacağız. Günah ortamlarından kaçmak suretiyle. Gençlerimiz arkadaş çağırıyor, sabredecek. Kötü arkadaşlardan. Efendim bu şekilde bu ayeti de geçtik. Evet.
1: Hocam isterseniz hadis-i şeriflere geçelim.
0: Hadis-i şeriflere geçelim. Konu diğer ayette de hocam, ha şunu vereyim. Zümer suresi 10. ayette sabredenlerin mükafatını hesapsız vereceğim. Bu da çok büyük müjde. Hesapsız. Mesela 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 değil. Hesapsız. Bakın ne büyük bir şey şeref. Allah'ım sabredenlerden etsin. Evet.
1: Hocam ilk hadis-i şerifimiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Meşhur, evet, bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifin işte en nezafetü minel iman vardı. Et-duhuru şatrul iman.
0: Evet.
1: Burada geldi. İsterseniz bu hadis-i şerif hocam, birinci hadis-i şerif şöyle yukarıdan ve an Ebi, evet, Malik'ten siz buyurun hocam.
0: Evet, tabii.
1: Hem bereket olur.
0: İnşallah. Şimdi 24. hadis Riyazu Salihin'de İmam-ı Nevevi burada sabır sadece bir kelimede geçtiği için bu hadisi bu bölümde vermiştir. Burada kaç tane madde var?
1: Tabii.
0: Hadisin ravisi Ebu Malik El-Haris İbni Asım. Evet, büyük sahabelerden, hayatını Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisinden biraz inceledim. Şimdi oraya girmeyeceğiz inşallah. Haris bin Asım diye bakınca çıkıyor. Esas ismi Haris bin Asım isminde. Allah ondan ve bütün sahabe-i kiramdan razı olsun. Gale gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Et-tuhuru temizlik, şatrul iman. İmanın yarısıdır. Burada iman yani es-salah demişlerdir. Hadis açıklayan alimlerimiz temizlik imanın yarısıdır diye. Öyle anlarsak da olur. Yani temizliğin önemini anlatmak cihetinden, ama şatrus salah namazın yarısıdır demek manası da vermişlerdir. O zaman gusül abdestimize dikkat etmek, namaz abdestimizi de çok iyi almak zorundayız. Namazımızın yarısı yani temizlik bölümü çok önemli. Beden temizliği var tabii, temizlik konusu gelecek ileriki bölümlerde. Ve Allah'ı zikreden etme kelimelerinin önemini anlatan hadis-i şerif bu bir de. Mesela bu hadis zikir bölümünde de anlatılır. İşte şu ifadelerden dolayı. Elhamdülillah. Elhamdülillah dediğiniz zaman Allah rızası için. Elhamdü bütün hamdler, ibadetler lillah, Allah'adır. İbadetlere layık olan Allah'ı överim, ona hamd ederim dediğimiz zaman temle'ül mizan, yarın ahirette mahşer yerinde kurulacak olan amellerin, sevapların, günahların tartılacağı mizan teraziyi doldurur. Yani sağ tarafını doldurur.
1: İnşallah hocam.
0: İnşallah.
1: Sol taraf tehlike.
0: Elhamdülillah.
1: Sağ bir doldurabilirsek işimiz
0: şimdi
1: iyi.
0: Şimdi iki zikir daha var. Hep yaptığımız elhamdülillah'tan başladı. Sübhanallahi ve elhamdülillahi. Bu ikisi de temle'ani doldururlar. Velhamdülillah. Evet, burada yine yukarıdaki elhamdülillah var. Temle'ani. Burada neden hocam demin mizan doldur dedi. Şimdi temle'u mâ beyne semâvâti vel ardı, göklerin yerin arasında oldu. Bu kardeşlerim kişilerin ihlas ve samimi. Öyle bir elhamdülillah diyecek ki, öyle bir Sübhanallah diyor ki, onunki mizanı, öbürü gökleri ve yeri doldurur. Bu da küçük bir şey değil. Demek ki hadislerdeki böyle ifade edilen değişik müjdeler, değişik kategoriler İslam toplumundaki kişilerin samimi ve ihlaslarına göredir. Evet, gök ve yerin arasını doldurur. Sübhanallah, elhamdülillah dediğimizde. Evet, o da geçti. Ve salatü nurun, namaz ibadeti nurdur. Namaz ibadeti yüzünde bile belli olur. Namaz kılanların elhamdülillah iman nuru yüzüne akseder. Bakın hadisler ne kadar kısa. Peygamberimiz özlü konuşuyor. Ve sadakatü burhanün. Sadaka vermek kişinin imanının delilidir. Samimiyetinin delilidir diye hocalarımız şerh etmiş. Ve sabru diyaun. İşte sabır bölümünde bu hadisi Riyaz-ı Salihin'de almasının işte bu ifadeden dolayı. Sabir ziyadır. Ziya biz Türkçe'ye dat harfini z ile Ramazan gibi sabır aydınlıktır diye kısa bir şey yapmış. Bunların geniş tafsilatı var. Sabır nasıl ziya oluyor? Demin bahsettiğim o sabrın 3 çeşidini yapabilen kişiler selamete eriyor. Kendisine büyük bir ışık oluyor, aydınlık oluyor. Tersinden konuşursak, herhangi bir şeyde ibadetleri tamamlamakta sabredemeyen, günahlardan kaçınmakta sabredemeyen, bela ve musibetlerde sabredemeyenin sonucu karanlık, zulümet. İşte sabır büyük bir ışık oluyor elhamdülillah. Sonunda o orucu tutup da dikkat, hani ifadesi hadisin oruç, o orucunuzu bozduğunuzdaki o nur, o bereket mükemmel bir şey. Süper. Allah'ım hakiki anlamda oruçlarımı, oruç da sabır zaten. Sabır ışıktır, nurdur. Vel Kur'anu hüccetun leke ev aleyke. Şimdi konu değişti. Yüce Kur'an-ı Kerim'imiz hüccetun leke, ya senin lehine bir delil olur, ev aleyke, Allah korusun. Onunla amel etmez, inanmaz, Kur'an'ın yolundan gitmezse aleyhine delil olur. Allah Allah. Hüccetün leke bölümü Kur'an'la amel edenleri anlatıyor. Hemen bir kelimeyle ev aleyke, ya lehine olur ya aleyhine. Kısa. Aleyhine olması Kur'an'ın Allah etmesin ahkamını inkar edenler veyahut da amel etmeyenler bile bile yasaklara, haramlara düşenlerin, Allah korusun, hepimizin nefsimizin şerrinden korusun. Kur'an ya lehine delil olur, başka şeylerde Kur'an bir güçlü bir avukat gibi o kişiyi, okuyanı, amel edeni savunacak mahşer yerinde. Allah Kur'an'ı lehimize delil yapsın, bizim Amin. Avukatımız yapsın. Tebareke suresi gelecek kabir azabında hayır, onu engelleyecek. Hadis-i şerif sahih hadiste. Bunun gibi. aleyhine olması, Kur'an'ı asıp da

0: amel etmeyenlerin davacı olacak. Benimle amel etmedi, okumadı, benim dediğime gitmedi diye. Konu uzun. Şimdi burada Peygamberimiz Aleyhisselam bu çok önemli hadiste küllün nâsi, tüm insanlar ya diyor sabaha çıkar. Elbette Allah ömür verdiyse sabah bismillah kalktık. Febâ'i'un nefsehu. O gün için, o günün gündüzünde nefsini satışa çıkartır. Bunlar hep mecaz. Yani bir işe koyulur, işine gücüne gider. Femi'utiguhe. Kimisi canını kurtarır akşam yatsıdan kıldı, yatağa girdiğinde insanlar ikiye ayrılmaktadır. Kimisi canını kurtarmıştır. Ev mubiguhe, bir kısmı da kaybetmişlerdir. Allah'ım kaybedenlerden etmesin. Amin. Nefsini helak etmiştir. Evet, ben biraz burada sözü uzattım. Dipnotu da var. Yani hadis-i şerifleri anlamaya çalışıyoruz. Evet, bu hadiste de ben söyleyeceğim. Bu kadar İsmail Hocam. Evet.
1: Hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Bir adam varmış ya çarşı esnafından, zarardayım, zarardayım diye her gün dükkanı kapatırken bağırırmış. Esnaf arkadaşlarının canına yetmiş bu adam. Bir gün demişler ki bütün çarşı dükkanları kapatalım. Tek bu dükkanı açsın sabah.
0: Kâr etsin.
1: Bir kâr etsin bakalım, şu bütün malı bu satınca bir doldursun torbaya bakalım diye. Akşam olmuş. Bütün çarşı esnafı bunu izliyor. Akşama kadar bunun dükkanı oluk oluk dolmuş, taşmış. Her şeyi bu satıyor. Tabii dükkanlar şimdiki gibi değil. Eskiden her mal her dükkanda bulunuyor. Bin bir çeşit. Şimdi bakkal ayrı, manav ayrı, züccaciye ayrı. Hala Anadolu'da da öyledir. Böyle küçük ilçelerde bakkala girersin. Bakkalda etek de vardır, takım elbise de vardır, çay şeker de,
0: ayakkabı da, ayakkabı da vardır.
1: Ya bakkal dediğin şey böyle çok geniş.
0: İlaç da olur, aspirin.
1: Aspirin gibi ilaçlar da olur bazı şeylerde. Tabii esnaflar bunu takip ediyorlar. Akşam dükkanı kapatırken, bu tam kitlerken zarardayım, zarardayım bir bağırınca esnaf diyorlar şunu bir dövelim ya, diyorlar.
0: İnsaf diyorlar.
1: İnsaf ya diyorlar, sabahtan beri satmadığın mal kalmadı. Neredeyse mal kalmadı ya diyorlar, siz beni yanlış anladınız. Ben diyor zararda olduğum ömrümden gitti. Ahirete biraz daha yaklaştım. Hayırmı işledim, şermi işledim. Yoksa er rızkal Allah diyor. Rızık Allah'tan zaten ben.
0: Evet.
1: Bizler de hocam sabretmemiz lazım.
0: Ya.
1: Ya malın nereden gelip nereye gittiğini Allah malımızı elimizden alıverir. Sabır meselesi çok önemli. Bir diğer hadis-i şerif hocam. Bu sefer ravimiz Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el Hudri radıyallahu anh.
0: Evet. Ebu Said'ül Hudri dediğimiz kısaca. Evet.
1: Evet, Hudri sonunda söylemişler ama Hudri meşhur.
0: Evet. Memleketin adı Esas Sa'd bin Malik ama biz bunu hep nasıl biliriz bu sahabi? Ebu Said'ül Hudri deriz.
1: Evet.
0: Adını söylemeyiz. Sa'd bin Malik'miş. Evet. Buyurun.
1: Hep Hudri deriz. Hocam buyurun nasıl yapalım? Hadis-i şerifi
0: direkt geçelim.
1: Direkt buyurun hocam.
0: Enne nâsen minel ensâri se'elû Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Peygamber Efendimiz zamanında yaşanmış bir olayda bu hadisi nakleden sahabe buyuruyor ki bir kısım insanlar ensardan, Medineli Müslümanlardan Peygamberimizden mal istemişler. Fe'atâhum. Onlara vermiş. Sümme se'elû fe'atâhum. Bir daha istediler, verdi. Hatta nefide mâ indehu. Peygamberimizin yanında Beytülmal'de bir şey kalmadı, verdi. Fekâle lehum hîne enfaka külle şeyin biyedihi. Elindekileri tümünü verdince şöyle buyurdu. Mâ yekün indî min hayrin felen ettehirehu anküm. Yanımdaki mal kısmında ne varsa ben sizden gizleyecek değilim. Dedik, buyurduktan sonra ve men yestafif yu'iffehullah. Evet. Onlara artık nasihat ediyor, bizlere ediyor. Bizlere ediyor. Kim, kadın erkek kim olursa yestafif, iffetini korursa, iffetini korursa. İffet buradaki hadisin istemekle ilgili olan bölümündeki iffet, biliyorsunuz iffet namus, onu da kapsar. Buradaki iffet insanlara el açmamak. İnsanlara el açmamak konusunda Kim el açmazsa ve men yestafif yu'iffehullah.
1: Yani dilenci gibi mi hocam? Dilencilikten
0: yani,
1: mi?
0: Şey, aç gözlü.
1: Aç gözlüm biraz daha.
0: Evet. Yu'iffehullah, Allah ona iffet verir. Ona az bir şeyle yetinmeyi öğretir, nasip eder. Ve men yestavni yunihillah. Hemen hocalarımızın verdiği manalara geçelim. Tok gözlü olanları, istemekten sakınanları Allah ihtiyaçlarını görür, hiç istemeye gerek kalmaz. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder.
1: Ya.
0: Tok gözlü olanlar. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ. Ne kadar acayip. İşte sabır bölümü.
1: Gözünü toprak doyursun diyorlar hocam. Adam evet. O kadar aç gözlü oluyor ki her şey benim olsun diyor.
0: Ve şu çok mühim, çok çok. وَمَا اُعْتِيَ اَحَدٌ. Kimseye verilmedi ataen, bir ikram bahşiş, hayran, daha iyi bir bahşiş ve evsa daha geniş. Neden daha iyi ve geniş bir şey verilmedi? Minas sabri. Sabırdan daha geniş ve güzel bir nimet verilmemiştir. Evet. Bu hadis-i şerifte de duymayı nasip ettiği gibi Mevlamız böyle iffetli, tok gözlü olmayı, sabredebilmeyi hepimize nasip etsin inşallah.
1: Yani bu sözün böyle sıradan bir romanda, ansiklopedide değil de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemesi İzzet. Değil mi? Yani hiçbir şey verilmemiş ki insana sabır kadar kıymetli. Ya
0: hayırlı ve daha geniş. Daha geniş. Sabır çünkü hayatımızın her şeyine kapsıyor, her şeyine yöneliyor. Evet.
1: Bir sonraki hadis-i şerif hocam, ona geçelim isterseniz.
0: Tabii.
1: Bu hepimizin bildiği müminin durumu ne hoştur. İşte hep bu hadis-i şerif, sürekli dinleriz bunu. Bol bol önümüze gelir. Müminin durumu bakalım. Buyurun hocam. Nasıl hoşmuş?
0: Bu hadis-i şerifte Riyazu Salihin kitabının An Ebi Yahya Suheyb İbni Sinan'ın radıyallahu anhu kal. Ebi Yahya onun künyesi, lakabı Suheyb bin Sinan Hazretleri. Bu da büyük sahabelerden. Suheyb isminde. Gale buyurdu. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular. Aceben li emril mümini, müminin işine şaşılır. Hayret edilir. Çok hoşa gider. İnne emrahu küllehu, müminin tüm işleri hayrun, hayırlıdır. Sonucu hayra çıkar. Allah Allah, nasıl olur ya? Bazı olumsuz şeyler oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Müminin her işi, mümin kişinin, Müslümanın her işi hayırdır. Ve leyse zâlike li ahedin illa li müminin. Müslümandan başkasının kimsenin böyle bir şeyi yoktur. Onlarda bu durum yoktur. Evet, nasılmış? Dur bakalım. İzah ediyor Peygamberimiz Aleyhisselam. İn esâbethu serrâ'u şekera. Bolluklar başına gelirse, genişlik, işlerinde bir açılma, bir şeylik, şekera, şükreder. Müslüman şükreder. Fekâne hayren lehu. Sonuçta kendisi için çok hayırlı olur.
1: Yani müminin durumu her türlü hoş. Musibet evet. Geldiğinde de, gelmediğinde de, değil mi hocam?
0: Ya, şimdi ikinci durum. Bir de şu var İsmail hocam. İnsanın halleri değişebilir. Hastalık, sağlık, efendim, neşe, sıkıntı, genişlik, böyle hayatımızı düşünelim. Hep değişir bunlar. Müslümanın bu değişen hallerinde bir ve in esabetu darra'u sabera. Bela ve musibetler kendisine dokunduğu zaman sabera, sabreder. Fekâne hayren lehu, ravahu Müslüm'ün. Başına sıkıntı gelecek olursa da sabreder. Bu da onun için sonuçta hayır olur. iyilik olur, şefkat tokadı olur. Efendim onun düzelmesine, efendim onun tevbesine sebep olur. Rabbimizden biz afiyet isteyeceğiz. Ben dayanırım şeyine girmeyeceğiz. Afiyetimi, Allah afiyet versin. Ama imtihan edecekse o imtihanlarda sabır versin. Sabrımızı müzdade eylesin. Amin. Evet.
1: Hocam biz hep şey bekliyoruz ya, şimdi sabır konusunda ya Yusuf Aleyhisselam olmayı bekliyoruz, ya Eyüp Aleyhisselam olmayı bekliyoruz. Veyahut da diğer peygamberler gibi işte Nemrutlar bekliyoruz, Firavunlar bekliyoruz. Onlar peygamber de Allah onlara büyük sınavlar verdi. Tabii. Bizim sınavımız da
0: bize göre.
1: Bize göre, bizim imanımıza göre. Yoksa biz Nemrut'un karşısına çıkmaya nereden cesaret edelim? Allah muhafaza. İşte bir Firavun olsa karşısına nasıl çıkalım? İşte ilk gün biz şey anlatmıştık. Riyaz-ı Salihin'in bu İmam-ı Nebevi'nin durumunu. O padişahın, kralın karşısına çıktığında Baybars'ın karşısına. Baybars'tan herkes tir tir titriyor. Diyorlar ki bir soralım. Neva'dan gelmiş bir alim var. Buranın alimi. O da diyor ya yanlış diyor. Şimdi yanlış deyince bunun maaşını kesin diyor.
0: İmam-ı Nebevi onaylamıyor yani. Onaylamıyor. Fetva vermiyor.
1: Fetva olmaz diyor. Böyle vergi olur mu? Zulümdür bu diyor. Baybars'a zulümdür diyecek bir adam. Tabi İmam-ı Nebevi'nin rahmetullahi aleyh'in bu güzel
0: iman gücü,
1: iman duruşu. Sonra Baybars maaşını kesin bunu diyor. Diyor ya da maaş yok ki efendim diyorlar, ne maaşını keseceğiz. Bu bir garip derviş. Bir garip derviş de millet niye bunun peşinden gidiyor ya? Ama adamın işi hadislerle uğraşıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü bugün 700 yıl olmuş hocam. 700 yıl önce ahirete göçmüş bir
0: toplumu
1: adam.
0: Toplumu uyandırıyor.
1: Ya, 700 yıldır hepimize paket paket yapmış. Yolda gelirken konuştuk ya. Paket paket, lokma lokma herkese alacak bir şekilde.
0: İşte eczaneden ilaçlar ya, hepsi burada işte.
1: Sabır. Yine geçenlerde bir arkadaş diyor ki ne güzel mesleğiniz var diyor. Rahatsınız diyor. Dedim ki sen hutbede bir gel. Yanıma bir dur, elimden bir tut. Bakalım ne oluyor. Hiçbir şey yapma. Sadece ben hutbe okurken yanımda otur bakalım oluyor mu? Öyle kolay mı o iş? Sırtıma bir dokun dedim. Ter nasıl akıyor? Öyle bol kepçeden rahat rahat konuşmak gibi olmaz. Tabi radyo daha rahat. Orada ibadet işi olduğu için. Hocam bir diğer hadis-i şerif bakalım.
0: Evet.
1: Ne buyuracak bizlere? Bu seferki kimmiş?
0: Enes
1: bin Malik. Enes bin Malik'ten biraz bahseder misiniz hocam? Hemen Enes bin Malik.
0: Şimdi tabii siyer hocalarımız, dersler yapan veya hadis ravilerini çok güzel anlatan hocalarımız da var. Ama her Müslüman tabii bu sahabeleri, ravileri bilmesi lazım. Enes bin Malik Hazretleri'nin ne kadar babası vefat etmiş, annesi ilgileniyor kendisiyle. Annesi de Ümmü Süleym dediğimiz en ileri gelen ensar kadınlarından, çok akıllı, peygamberimizin sevdiği saydığı bir kadın. Enes'i getiriyor peygamberimize. Nasıl bir saadet, 10 yaşında Enes Hazretleri peygamberimizin hizmetinde çalışıyor. Allah şefaatine erdirsin. Peygamberimizin vefatından sonra da Allah ona dua ediyor, evlatları çoğalıyor, uzun yaşıyor. Enes bin Malik, şimdi tarih olarak tam şey veremeyeceğim. Çok uzun yaşıyor. Enes bin Malik, yani Muhammed Mustafa Efendimizin yakın hizmetinde bulunan bir talebesi olarak genç yaşta bir de bu saadete ermiş çok kıymetli bir zattır. Allah şefaatlerine erdirsin.
1: Amin.
0: Ve bunu
1: Amin.
0: Sürdürmüştür. Ta bütün İslam ülkelerine bu hadislerin naklinde büyük bir tesiri, büyük bir hizmeti olmuştur. Evet, Enes Hazretleri rivayet ediyor. Bu yaşanmış olay da Peygamberimizin vefat ettiği dönemin bir olayıdır.
1: Hocam Hicri 93. yılda ahirete
0: bakın
1: göçmüş.
0: Çok evet yaşamış.
1: Çok ciddi ömür olmuş. Yüzü aşkın bir hayat yaşamış.
0: Çok malı olmuş. Çok peygamberimiz ona dua etmiş, evlatlarının çok olması, malının çok olması konusunda efendim
1: hocam,
0: Enes Hazretleri.
1: Özür diliyorum. Zamanda su gibi akmış hocam. 5-6 dakikanız kaldı diyor genel yönetmenimiz.
0: Daha sanki yeni başladık.
1: Daha şimdi gibi. Başladık.
0: Ama bu hadisi bitirmemiz
1: biz
0: lazım.
1: Anca ısındık sayın yönetmenimiz.
0: Evet. Hani Enes'in radıyallahu anhu kale. Lemme thekulen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ceala yetegaşşâhul kârbu. Peygamber Efendimizin Allah en büyük belaları peygamberlere verdiği Bukhari Müslim hadisidir. Normal bir insanın çektiği ölüm acısından daha ziyade peygamberimiz ölüm döşeğindeyken yetegaşşâhul kârbu. Ölüm şeyleri, acıları onu kaplıyordu. Enes Hazretleri bu şekilde yorumluyor. Fekalet Fatimetu radıyallahu anha. Hazreti Fatıma validemiz başındaydı. Va kerbe ebeta. Yani şöyle feryat ediyor. Ey babamın acıları. Yani vay nasıl diyelim? Nasıl diye? Vay, vay babacığım sıkıntın ne kadar da büyük. Allah Allah. Fekale peygamberimiz biraz ayıktıktan sonra o şey sekeratül mevt biraz açılınca buyurmuştur. Hem kızını teselli etmek leyse ala ebike kerbun ba'del yevmi bugünden sonra kızım babana sıkıntı yok demiştir. Allah Allah. Felemme mâte peygamber efendimiz ahirete irtihal ettiğinde galet, gene Fatıma validemizin feryadu figanı, efendim bitmemiş. Ya ebeta, ey babacığım, ecabe rabben de ah, şiir gibi bakın sonu heyle bitiyor. Ya ebeta, ecabe rabben de ah, ya ebeta, cennetül firdevsi me'va. Ah babacığım, Rabbisinin çağrısına İcabet etti. Biliyorsunuz 63 yaşında hicri takvime göre 63 senede Allah'ı tercih etmiş. Rabbimiz sormuş ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyada kalmayı mı arzu edersin yoksa Refik-i Ala'ya mı gelmek ister? Refik-i Ala'yı istemiştir. Rabbisinin davetine icabet eden babam ya ebeta cennetül firdevsi me've. Firdevs cenneti babamın varacağı yurdu, yuvası orası olacak. Varacağın yer cennet bahçesidir ey babacığım diyerek feryat etmiştir. Devam ediyor. Ya ebeta ila cibriyle na'na. Biz derdimizi ancak artık Cibril'e yanacağız. Enna'yu, ölünün arkasından böyle bir, şimdiki şey ağıtçı kadınlar gibi değil de böyle içten içe bir şiirler söylemek, bir şeyler söylemek şeklinde. Felemme düfine, evet, burada ne kadar o hali orada yaşıyormuşuz gibi Peygamber Efendimizin son anlarını gözümüzün önüne getirdiğimiz zamanda, yani sahabenin anlatımına göre vefat ettiğinden sonra bizim Medine her taraf sanki karardı buyuruyorlar. Onu yaşayan bilir kardeşlerim. Ya. En büyük musibet Resulullah Efendimizin
1: sallallahu
0: aleyhi ve sellem dünyadan ayrılması, asr-ı saadetin sona ermesiydi. Evet hemen toparlıyorum.
1: Hocam dakikamız.
0: Felemme düfine. Peygamber Efendimiz defnedilince de galet Fatimetu radıyallahu anha peygamberimiz Fatıma annemiz cenazeye toprak atanlara kızmış. Ya siz demiş etabet enfusukum en tahuffu ala Resulullah. Ya Resulullah'ın üstüne nasıl toprak attınız? Buna kızmış. Ravahül Bukhari.
1: Hocam çok güzel devam ediyorduk ama.
0: Turab. Evet. Şimdi, güzel şeyler.
1: Güzel şeyler. Hocam sabır konusu hadis-i şeriflerde bir hayli vardı ama 37-36 devam ediyordu. Neredeyse 40 küsur hadis-i şerif vardı. Cenab-ı Allah sabredenlerden eylesin bizlere hocam.
0: İnşallah.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kadın olan hikayesi malum. Şöyle buyurmuştu. Sabır olaya karşı ilk anında yapılan konudur. Yoksa diğer zamanlarda değildir. Cenab-ı Hak anlattıklarımızı siz kıymetli dinleyicilerimize

0: en güzel şekilde anlayabilmeyi, hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Fatih Meşe hocamızın Kur'an-ı Azimüşşan'ı tilavetiyle, Ekrem Aygün hocamızın bu güzel anlatımıyla bu akşamı kapatıyoruz. Efendim, bizleri dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hedef Radyo'daydınız. 91.8 kanalındaydınız. Ben İsmail Karagöl. Her Perşembe günü Cuma'ya bağlayan akşam saat 9 ile 10 arasında sizlere bu güzel mekandan Hedef Radyo aracılığıyla sesleneceğiz. Hocam, var mı son bir sözünüz?
1: Tamam, gerekli şeyleri buyurdunuz.
0: Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık hocam.
1: Cümlemizden, hocam, dinleyenlerimize selam ve hürmetlerimizi arz ederiz.
0: Esen kalın efendim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam, dua.

0: İsmail Karagöl'ün hazırlayıp sunduğu Asr-ı Saadet iklimi sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
6: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya Muiz. Muiz sensin ki sana secde edeni aziz eyler, huzurunda eğleni kimselere boyun eğdirmezsin. Dergahında el açanı kimselere el açtırmazsın. Kalbini seninle dolduranı sahte aşkların peşinde gezdirmezsin. Yüzünü sana döneni başka yüzlere teveccüh ettirmezsin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzere yatarken her vakit Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ali İmran suresi 191. ayet-i kerimede Allah-u Teala böyle buyuruyor. Zikir. Ebu Derda radıyallahu anh bu konuyla ilgili şöyle dediler dostlar: amellerinizin en hayırlısını, Rabbiniz katında en makbulünü ve derecenizi yükseltmenizi size haber vereyim mi? Bu amel düşmanla çarpışmanızdan, şehit olmanızdan, düşmanları öldürmenizden daha hayırlıdır. Bu amel altın ve gümüş tasarruf etmekten de hayırlıdır dedi. Yanındakiler dediler ki: ya nedir acaba ey Ebu Derda dediler. Ebu Derda diye sorduklarında şöyle dedi: Allah'ı zikretmektir. Allah'ı zikretmek en üstün ameldir diye cevap verdi. Kader ancak dostlar Allah-u Teala'nın zikriyle mutmain olur. Elhamdülillah. Allah-u Teala'nın zikri değildiği kalp rahmetle dolar. Allah-u Teala'nın ikramı, muafireti hepsi üzerine yağar. Cüveyri radıyallahu anh'dan Enes İbni Malik radıyallahu anh zat-ı ırkta ihrama girmişti. İhramdan çıkıncaya kadar onun Allah'ı zikreden başka bir şey konuştuğunu işitmedik dediler. Bana yeğenim bu ihramda böyle hareket edilir diye cevap verdi. Devamlı zikir, her daim zikir. Gönül sultanlarından Şah-ı Nakşibend Kudüs'e söyle aziz Allah'u ekber. Şah-ı Nakşibend hazretlerine birisi bir miktar elma hediye getirmişti. Hazreti Şah-ı Nakşibend elmaları hazır bulunanlara bölüştürdü ve buyurdu ki: bir saate kadar kimse kendi elmasını yemesin. Çünkü bu elmalar şimdi tesbih ediyorlar, zikrediyorlar dedi. Oradakiler hepsi elmaların tesbih sesini duymaya başladılar. Allahu Ekber. Her şey Allah-u Teala'yı zikretmeyen ne var ki? Taşlar bile Allah-u Teala'yı zikrederken, kainatın kendisinde yaratılmış olan her mahlukat Allah-u Teala'yı zikrederken, acaba ey gafil nefsim, sen niçin zikretmiyorsun Allah-u Teala'yı? Kalpler zikretmekle mutmain oluyor. Allah-u Teala'nın zikriyle arş-ı alem yerinden oynuyor. Niçin yaratıldın? Şu

fani dünya içerisinde Allah'ı zikretmek için değil mi? Ama kendi nefsime söylüyorum. Benim zikrim mal olmuş. Benim zikrim para olmuş. Benim zikrim kadın olmuş. Benim zikrim haram olan şeyler, tevessül edilen şeyler olmuş. Dünyalıkların içerisinde insanın en çok zikrettiği şey onun zikri hükmüne giriyor. Ey diyorum gafil nefsin, Allah-u Teala'yı ne zamana kadar unutacaksın? Ölüm gelinceye kadar mı? Soru işareti. Bir ölü görünceye kadar mı? Soru işareti. Ya başına bir dert, bir musibet, bir hastalık gelince mi Allah-u Teala'yı anacaksın? Soru işareti. Büyük Allah dostlarından Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle ifade buyuruyor. Abdülhalik Gucdevani Hazretleri öğrencileriyle çarşı ve pazarlarda dolaşırken halkın ve satıcıların gürültülerini işitmez kulaklarına zikir sesleri gelirmiş. Hatta o büyük Allah dostu ilk gençlik yıllarımda Allah'ı zikir bana öyle hakim olmuştu ki rüzgarın sesini ve iniltisini hep zikirle işitirdim. O zaman 18 yaşındaydım diyor. Büyük Allah dostlarına baktığınız zaman değerli dinleyiciler, o seçilmiş insanlara baktığınız zaman hepsinin hayatında apayrı bir yer teşkil ediyor. Gönül dostları ayrı ayrı. Yine bir gönül dostu Seyyid Muhammed Kadri Azim Hazretleri. Allahu Ekber. Diyor ki zikrin fenasına öyle bir diyor dalardı ki kış doğuda sert geçer. O kışın diyor otururdu pastunun üzerine Allah-u Teala'yı zikre dalardı. Çatısında da diyor açık kırık bir yer vardı. Oradan diyor kar içeriye doğru dönerdi. İçeri buz gibiydi. Ama bakardık diyor mübareğin yüzüne buram buram terliyor. Zikrullah'ın içerisinde kaybolmuş. Elhamdülillah. Sen Allah-u Teala'yı zikretmeye meyledersin de sen kalbine sadece Allah'tan gayrısını kenara çeker, sadece ve sadece kalbin gerçek sahibi olan Allah'a yönelirsin de yaradanım seni hiç kenara koyar mı? Seni her şeyden incinir. Sana bir zarar gelmemesi için birçok gözünle göremediğin mahlukatı etrafına çevirir. Çünkü kullarıyla övünür. O Allah-u Teala'yı zikrediyor çünkü. Düşün, ben Allah-u Teala'yı zikreden uzak, kendi halimde dünyalığın içerisindeyim. Bütün zikrim fikrim dünyalık olmuş. Ama bir kul var ki daima kalbinde Allah-u Teala'yı zikrediyor. Çarşıda, alışverişte, pazarda, işinin içerisinde. Sadece zikir için oturup da yere oturup eline tesbih almakla mı? Hayır. Allah-u Teala'yı devamlı zikreden bir kalp ile zikretmeyen bir kalp bir olur mu? Zikre öyle bir başlarsın ki ilk önce anlayamazsın. Sonra zikir yavaş yavaş seni içerisine almaya başlar. Kalbinden devamlı zikredersin. İlahi dışarı çıkartaraktan değil, sessizce de. Rüya gösteriş olmasın diye yolda giderken sağda solda içinden daima sonra yavaş yavaş kalp senden bunu beklemeye başlar. Senin aklına gelir yine zikretmeye başlarsın. Allah Allah elhamdülillah. İçine biraz daha sarar seni. Sonra artık kalp senden yavaş yavaş zikri beklemeye başlar. Çünkü Allah-u Teala'nın zikrini aldıkça daha da güzelleşir. Güzel düşünmeye başlarsın. Güzel görmeye başlarsın. Güzel söylemeye başlarsın. Sonra zikrullahın içerisine dalarsın. Büyükler diyorlar ki gönül dostları Allah-u Teala'nın zikrine öyle bir girersin, öyle bir dalarsın ki diyor. Böyle diyor zikirden çıktığın zaman sanki diyor ağzında böyle bir bal tadı vardır. Tatlı bir şey yemişin gibi ağzında damağında diyor güzel tatlı bir şeyler duyarsın diyor. Zikrin tadıdır bu diyor. Çeken bilir. Bir süreden sonra kalbi devamlı çekilmeye alıştırıyorsun zikri. Devamlı Allah-u Teala'nın zikrini. Ondan sonra aradan bir zaman daha geçiyor. O anda çekmeyi mi unuttun? Kalp hemen başlıyor kendisi çalışmaya. Allah demeye başlıyor. Sonra tekrar başlıyor Allah diye. Bir bakıyorsun ki sen farkında olmadan yine zikre girmiş.

için elhamdülillah. Sen Allah dersin de yerin göğün arşın sahibi seni yalnız bırakır mı? Mümkün değil. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Ama en ufacık şeylerde korkunun içerisinde geliyor. Geçenlerde şöyle bir sohbetin içerisinde konuşuyorduk. Dedi ki geçenlerde bir deprem oldu malumunuz. Gece saat 1-5 gece falan. Orada bazı arkadaşlar da oturuyorlarmış kendi aralarında. İşte gafletin içerisinde ya televizyon seyrediyor ya şöyle yapıyor ya böyle oluyor. O anda dedi bir salladı dedi. Bir korktum bir yani yerimden fırladım dedi. Baktım dedi abici sallanıyor. Böyle diyor aklım gitti dedi yer sallanıyor. Hemen oturdum Allah-u Teala'yı zikretmeye başladım. Elime tesbih aldım. Allah Allah diyor. Yoksa diyor gideceğiz diyor. İlahi Allah-u Teala zikrini sana gösterebilmek, benim zikrimi çekmek için başa bir musibet, bir sıkıntı, bir korku mu getirmesi lazım? Hayır, güzel ve rahat anında, mutlu anında Allah-u Teala'ya yönel ve onu zikret. Ondan sonra zaten sıkıntıda da seni Allah-u Teala'nın izniyle o zikir içine alır, kaplar ve kucaklar. Ölüme yaklaşıyoruz. Ölüm her an burnumuzun dibinde. Hani büyüklerim dediği gibi kalktığımda, tam karşımda yattığımda başımın altında hissederim diye. Kıyamete çok yaklaşıyoruz. Allah-u Teala bilir. Her şey yakın. Her şey ince hesabın altında. Büyüklerin hesabına göre Allah bilir. Belki de Mehdi Aleyhisselam şu anda yaşıyor. Enam'ın işine kısır ermez. Hesaplar çok yakın tarih. Mevlam bilir. Bir an önce önümüzü görmek lazım. Biz bilmeyiz, büyüklerin işine karışmayız. Her şey Allah-u Teala'nın dilemesiyle olur. Ölüm her an yakın. Bir an önce bir şeyler yapmak, gayretli olmak lazım. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Allah'ı sevmek lazım. Allah'ı sevmenin de tabii ki ölçüleri var. Sevdiğini nasıl anlayacaksın ki? O zikrin içine girebilmek için ilk önce Allah-u Teala'yı sevmen lazım. Sevmek, ben sadece Allah-u Teala'yı seviyorum demekle mi acaba? Hayır. O sadece dilin söylediği. Gerçek maharet onun altında yatan. Allah-u Teala'nın sevmenin dostlar 3 tane özelliği vardır. Birincisi, derya gibi bir cömert olabilmek. Allah sevgisi olan insanlarda olur bu. Derya gibi cömertlik. İkincisi, güneş gibi şefkat yani acıyıp esirgeme. Ve üçüncüsü de toprak gibi tevazu, alçak gönüllü olabilmek. Böyle 3 ehemmiyeti üzerinde taşıyorsan, Allah-u Teala'yı sevmenin en güzel özellikleri üzerinde demektir. Allah'ı sevmenin 3 özelliği daha insana kazandırır bu sevgi. Bu sevgi şu 3 özelliği kazandırıyor. Oruç tutmayı, namaz kılmayı ve az konuşmayı kazandırıyor. Bir müminde olması gereken şey işte bu. 3 köşe teşkili. Bunu hazırladığın zaman elhamdülillah. Oruç tutuyorsun. Riyasız gösterişsiz. Allah mübarek etsin. Namaz kılıyorsun. Riyasız gösterişsiz. Kıldığın namazdan gafil olmayarak. Var o namaz kılanların haline diye ayetin tam tersi zıttı olanı. Allah için kılmak. Kıldığın namazdan lezzet almak. Namaz kılarken hesap ve pazarlık yapmak değil. Onu bunu düşünmek değil. Ve beceremediğim kendi nefsime en önemlilerinden bir tanesi de az konuşmak. Hani buyuruyor ya, ya hayır konuş ya sus. Beceremiyoruz. O zaman Allah-u Teala akıbetimize hayır edecek. Sen İbni Abdullah Rahimahullah şöyle haber veriyor. Allah sevgisinin alameti Kur'an-ı Kerim sevgisidir. Allah ve Kur'an sevgisinin alameti ise Allah Resulü'nü sevmektir. Sünneti sevmenin alameti ise ahireti sevmektir. Ahiret sevgisinin alameti ise dünyaya buğz etmektir. Dünyaya buğz etmenin alameti de ondan, dünyadan ancak yeteri kadarını ve ahirete ulaştırılacak olanı almaktır. Nefsin beceremediği şeyler. Koca olan birazcık da yetinir mi? Getir. Boğaz mı oldu? Getir. Hepsini yerim. Getir. Param var. Güzel paramı kazanmaya başladın. Getir. Onu da getir. Daha fazla kazanayım. Bir imkanın oldu hemen kılıfını yerleştiriyor. Onu da getir. Onu getir. Bunu getir. Onu getir. Bunu getir. Def gibi getir.

0: Veriyor. Ondan sonra da Azrail Aleyhisselam şak diye enseyle ottu mu, onu getirdiklerin sana ne faydası oldu? Sadece nefsinin aldığını aldı. Bunun için diyor ki dünyadan uzaklaşma. Bunu ben kendi nefsime söylüyorum ön planda. Ne olursa olsun kalp mutmain olabilmesi için ilk önce Allah sevgisinin tam oturması lazım. Eğer söylediği zaman zaten her şey hazır. Ben Allah-u Teala'yı seviyorum. Elhamdülillah. Hem de çok seviyorum. Yapma ya. Ne kadar? Çok seviyorum elhamdülillah. Ben Allah-u Teala'yı tam seviyorum. Peki Allah-u Teala'yı seviyorsun. Günde kaç sefer Allah-u Teala'nın ismini zikrediyor? Ya illa şakır şakır zikretmek mi lazım? Ya ben seviyorum işte. Olmadı. Allah-u Teala'yı hatırlamak için devamlı kayıp olma, meşgul olması lazım. Senin alnın secdeye geliyor mu dostum? Namaz kılıyor musun? Yani bazen belki de. Yani cumalara falan gidiyorum, kaçırmıyorum. Bu mu Allah-u Teala'nın sevgisi? Allah-u Teala'nın gerçek sevgisi olan adam alnını yere koyduğu zaman elhamdülillah inim inim Allah-u Teala'yı zikreder. Ve beş vakit namazını tam bu anlamıyla kılar. Oruç tutacağı zaman elhamdülillah tam lezzetiyle tutar. Her şeyden zevk alır. Hayır hasenat yapacağı zaman riyadan gösterişten uzak. Gerçek sevginin ölçüleri işte bunlardır. Ama sorduğumuz zaman tabii ki seviyoruz canım. Elbette ki Allah-u Teala sevilecek ama sevginin ölçüsü senin cebinin ensenin kesenin kalınlığı kadar olmamalı. Ne kadar Allah-u Teala'ya yer veriyorsun? Hani diyoruz ya bazen, peygamberi ben çok seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Vallahi elhamdülillah çok seviyorum. O zaman kaç sefer Resulullah'ını anıyorsun bir gün içinde? Kaç salatü selam getiriyorsun? Yani bazen. O zaman sevginin ölçüsü de yine kısır kaldı. Sevgiler işte böyle dar bir çerçevenin içerisine girdirilmemeli. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bakın bu ayetler noktasında. Diyor ki, muhakkak ki Allah çok tövbe edenleri sever. Ve o çok ananları da sever. Bakara suresi 222'de çok ananları da sever. Elhamdülillah. Yine bir ayet. Allah sabredenleri sever. Ali İmran suresi 146'da yine sevgisinin ölçüsünü gösteriyor. Sabır. Diyor ki Allah şükredenleri ödüllendirir. Ali İmran suresi 144'te yine burada da ölçüyü vermiş. Yine Allah takva sahiplerini sever. Ali İmran suresi 76. Yaradan'ın neleri sevdiğini burada yine belirtiyor. Ve yine bir başka ayet. Allah ihsan sahiplerini sever. Bakara suresi 195'te. Yine Yaradan'ın burada emrediyor neleri sevdiğini. Ve diyor ki Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran suresi 159'da. Yaradan'ın böyle bildiriyor. İlla ki Allah-u Teala'nın gönlüne girmeden, sevgisini kazanmadan olmuyor dostlar. Çünkü buyurulur ki, Allah-u Teala bir kulu severse, kullarına da sevdirir. Sevmezse sevdirmez. Bakıyorsunuz böyle çevrenizdeki insanlara, elhamdülillah. O gönül dostların etrafında toplananlara bakıyorsunuz. Allah-u Teala nasıl sevdirmiş onları? Etrafında birçok insanlar var. Onlar sadece mal için, mülk için ulaşmıyorlar etraflarına. Birçok gönül dostu var memleketimizde yaşayan, dünyada yaşayan. Etrafında birçok insanlar var. Seviyor, Yaradan'ım sevdiriyor. Elhamdülillah. Tabii ki bu samimi ve esas olan gönül dostları. Sayılarını da Allah-u Teala bilir ama her geçen gün biraz daha azalıyor. Bunu bilmek lazım. Allah dostlarından İbrahim Dusuki Rahmetullah şöyle buyuruyor. Allah-u Teala Celle Celaluhu iffeti ve kalbi temiz olanları sever. Elini kötülüklere yaklaştırmayanları sever. Dilini gıybet ve boş sözlerden koruyanları sever. Nefsini ve nefsine sahip olanları sever. Nefsine sahip olanları. İyilik ve ikrama koşanları sever. Her zaman Rabbisini hatırlayıp affedenleri sever. Elhamdülillah. Bakın ölçünün güzelliği. Her zaman Rabbini hatırlayıp ve affedenleri sever. Nefis koca olanın sevmediği bir mesele. Birisi sana bir şey mi, yanlış bir şey mi yaptı? Nefsinin istemediği bir şey mi yaptı? Senden kötüsü yok diyerek dikildiğimiz, hiç affetmekten uzak tuttuğumuz, bazen insanın anasını affetmiyor, babasını affetmiyor, kardeşini affetmiyor, arkadaşını affetmiyor. Belki beraber yolculuğa çıkmış, belki beraber yemişler, belki beraber içmişler, belki beraber güzel meclislerde bulunmuşuz birbirinin içerisinde. Ama adamın ufacık bir yanlışını gördüğü zaman senden kötüsü yok. Belki de senin istediğin şeyi vermedi. Üç kuruş belki bir menfaatin içine dayanıyordu. Belki üç kuruş bir malın içine dayanıyordu. Herhangi bir şeyin olabilir. Bir menfaat noktasında olabilir. Vermeyince senden kötüsü yok. İşte bu Allah sevgisi değil. Onun içinde zaten kalp oturmuyor yerine. Allah için affedenleri sever diyor Allahu Teala. Ah öyle bir erkek olabilsek. Kendi nefsime sizi tenzih ederim. Diyor ki büyük Allah dostlarından Ebu Bekir Kettani devrim büyüklerinden gene rahimeullah şöyle anlatıyor. Bir gün yanıma ağlayarak bir fakir geldi. Şöyle söylüyordu. 10 günden bu yana karnım aç. Arkadaşımdan birisine karnım aç diye yakınmıştım. Yani halinden biraz şikayet etmiştim. Ardından da pazara gitmiştim. Pazarda giderken yolda bir dirhem para buldum. O bulduğum paranın üzerinde şöyle bir yazı vardı. Allahu Teala senin aç olduğunu bilmiyor mu ki o arkadaşına şikayette bulunuyorsun? Tövbe istiğfar etsin diyor. Allahu Ekber. Anlayana ne güzel değil mi dostlar? Açlığını, hastalığını, sıkıntını, kederlerini niçin acaba insanoğlu başkalarına yakınır ki? Senin öyle olduğunu Yaradan'ın sahibin Allahu Teala bilmiyor mu? Elbette biliyor. Peki Rabbini niçin şikayet ediyorsun? Cevap yok. Yine buyuruyor ki ibadet 72 bölümdür. Onların 71'i Allahu Teala'dan utanmak, diğer kalanı da tüm iyiliklerdir. Ve yine şöyle dedi. Bedeninle dünyada, kalbinle ahirette ol evladım. Ölçü ne kadar bildiğinizler. Bedeninle dünyada, kalbinle ahirette ol. Allahu Teala'dan utanmayı bir nefis bilir ise, elbette ki her şeyin üstesinden gelir elhamdülillah. Ama bir öğrenebilsem kendi nefsime, bir becerebilsem Allahu Teala'dan utanmayı bir öğrenebilsem. Nedir acaba Allahu Teala'dan utanmak, haya etmek, Rabbinden, Yaradanından? Arama bakıyorsun, o anda Allahu Teala seni görüyor. Nefis utanmıyor değil mi dostlar? İnsanların kalbini kırıyorsun, kötü sözle incitiyorsun, belki canlarını yapıyorsun. Allahu Teala onu görüyor. Ama nefisin aklına bile gelmek istemiyor. Eziyet veriyorsun, yine aynı. Harama tevessül ediyorsun, yine aynı. Haram yiyorsun, faiz yiyorsun, yine aynı. Allah için haram olan şeyleri biliyorum, fakat utanma duygusu yok. Niçin? Kendi nefsime ben söyleyeyim. Benim kalbim zift gibi olmuş. Etkilenmiyor artık. Zifti ne kadar açabilirsin? Zift belki de beyaz bir gömleğin üzerine dökülmüş siyah bir çini mürekkep gibi. Ne kadar çıkar? Allah bilir. Allah ol derse olur, çık derse çıkar. Ama kalbin, nefsin artık böyle tamamen zift gibi olunca öyle her şey etkilemiyor. Alışmışım haram yemeye, alışmışım nereden ne geldiğini düşünmeden atıştırmaya, alışmışım besmelesiz oturup besmelesiz kalkmaya. Tabii ki ne rahmet olur ne bereket olur. Ve ondan sonra da neyin nerede olduğunu bilmeden, haramlı şeylermiş değerlendirmeden dünyalıkların içerisine dalmışım. Ondan sonra o kalbin içerisine Allah korkusunu nasıl yerleştireceksin? Zift gibi simsiyah bir kalp. Ancak o kalp ne zaman açılacak bilir misiniz dostlar? Ancak üzerinde şu bizim canın üzerine yüklenmiş olan etten ve kemikten bedeni geldiği yere toprağa gömdükten sonra o zaman da işten geçecek. Allah-u Teala'nın rahmeti, mağfireti bol. Allah'tan ümidi kesmiyoruz haşa. Hiçbir şekilde kesmiyoruz ama kendi nefsime söyleyeyim dostum. Zift gibi olmuş kalbim, ruhum ve artık adanmaktan ve arınmaktan uzak olmuş. Onun içinde Allah korkusu yerleşmiyor. Dile sorduğum zaman dil korkudan ölüyor. İnim inliyor, titriyor. Ama gel içeridekine sor. Söylediklerime ilk önce kalbim inanmıyor ki kendim inanayım.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu insan programı sona erdi.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Kocatepe Camii İmam Hatibi. Mü'min Suresi 53 ila 65. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbine hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
4: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
5: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
6: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah'a güvenip ona dayanın. Allah kendisine güvenip inananları sever. Allah büyüklük taslayanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Leblerimle emrine amadedir canım benim.

Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mı hicran?

Allahümme cealna minel mücahidine fi sebilik. Allahümme cealna minel makbuline ledeyke ya rabbel alemin. Ve sallillahümme ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Lillahi teala el Fatiha.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiyayı vel murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. En değerli, en makbul, en muteber, en sahih hadis-i şerif kitabı. Sahih-i Buhari elimizde. Rabbim güzel bir şekilde başladığımız gibi güzel bir şekilde tamamlamayı nasip eylesin. Tarih boyunca bütün İslam ülkelerinde bu değerli eser muhaddisler tarafından okunmuş, ezberlenmiş ve bu Sahih-i Buhari'yi açıklamak için 80'den fazla şerh yazılmış. Bu şerhlerden biri mesela İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi'nde Molla Gürani'nin El-Kevserul Cari Ala Riyadil Buhari isimli güzel şerhi. Buhari bahçelerine akan Kevser Nehri. Henüz daha gün yüzüne çıkmamış. Üzerinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları bulunan bir eser. Ve Sahih-i Buhari'nin en güzel, en geniş, en ilmi açıklaması Hafız İbni Hacer el-Askalani'nin Fethül Bari adlı eseriyle Hafız Bedreddin el-Ayni'nin Antep asıllı İmam Bedreddin el-Ayni'nin Umdetül Kari adlı eseri. Evet, Sahih-i Buhari'nin bu eseri İslam alimleri tarafından kabul görmüş. Ne hikmetse en meşhur 6 hadis kaynağının müelliflerinin, yazarlarının tamamı Orta Asya'da dünyaya gelmiş. İmam Buhari Buharalı, İmam Müslim Neysaburlu, İmam Tirmizi Tirmizli, İmam Ebu Davud Sicistanlı, İmam İbn Mace Kazvinli ve hepsi Orta Asya'da dünyaya gelmiş, yaşamış ve sonra İslam dünyasında yetişmiş şahsiyetler. O bereketli diyarda nasıl gönül erbabına, irfan erbabına beşik olmuşsa aynı şekilde hadis ilimlerinin de en çok okunduğu, yaşandığı yerler olmuş. İşte İmam Buhari Buharalı bu zat 15 yaşlarındayken 80 bin hadisi şerifi ezbere bilen bu zat. Bu hadis-i şeriflerden seçtiği, süzdüğü hadis-i şerifleri bu kitabında derlemiş ve bu kitap ümmeti Muhammed tarafından kabul görmüş. En titiz, en hassas hadis kitabı olarak değerlendirilmiştir. Rabbim bu kitabı okumayı nasip etti. İstanbul'da Fatih Camii'nde kıbleye döndüğünüzde mihrabın sağ tarafında en öndeki kapının girişinde demir parmaklıkla ayrılmış bir bölüm var. Son yıllarda imam odası olarak kullanılan bu bölüm Havkatül Buhari, Buhari köşesi veya Buhari Bahçesi ismiyle anılmakta. Burada hoca efendiler, muhaddisler Buhari okumaya başlarlar ve bu Sahih-i Buhari dersleri 10 yıl, 12 yıl civarında sürerdi. Bu müderris bitirince ikinci defa başlar, nasip olmazsa talebesi, böyle nesillerden nesillere süren bir Buhari okuma anlayışı ülkemizde de İstanbul'da Fatih Camii'nde yaygınlık arz etmişti. Evet, İstanbul'da İskenderpaşa Camii imamı Muhammed Zahid Kotku Hoca Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin, öyle demişti. Eskiden muhaddisler vardı. Mesela yaşadığımız son muhaddislerden biri hemen İskenderpaşa Camii civarında Muhaddis İbrahim Efendi'ydi. Buhari okuturdu. İşte o muhaddisler maalesef zamanımızda kalmadı derken o iç yanıklığını, hasretini

ifade ediyordu. Rabbim inşallah yeni yetişen nesillerden sadece hadisçiler değil de muhaddislerin yetişmesini de nasibi müyesser edecektir inşallah Teala. Hadis ilmini Kur'an'la birlikte, Kur'an hadis bütünlüğüne riayet ederek, Kur'an-ı Azimüşşan'ın azametiyle hadis-i şerifin güzelliğini, tazeliğini, berraklığını gönlünde, hayatında, edebinde, yaşayışında, ubudiyetinde birleştiren insanların sayı ve kalitesini arttırarak yine ülkemizde bu gibi eserlerin 1, 2, 3, 5, 10 yerde değil, onlarca yerde, onlarca camide, okullarda, ilahiyat fakültelerinde, imam hatip liselerinde, Kur'an-ı Kerim kurslarında ve medreselerde, diğer eğitim araştırma merkezlerinde okunmasını Rabbim nasip edecektir inşallahü teala. Tarihte olduğu gibi ülkemiz yine bu hadis-i şerif ilmine merkez ve beşik olacaktır. Yani İstanbul'da, Fatih'te şu kadar Darül Hadis vardı. İşte Edirne'nin Darül Hadisleri deniyordu. Yani medreselerin yanında sadece hadis-i şerif ilimlerinin, hadis ricali, cehri ve tadil ve hadis-i şerif ilimleri üzerinde ihtisas müesseseleri vardı. İmam Şafii Hazretleri diyor ki, hadis ilimlerinden bir ilme insan ömrünü verse bir ömür yetmez. Bir ömür de hadis ilimlerinden bir ilmi bitiremez diyor. Nasıl bir genişlik, nasıl bir derinlik tahayyül ediyorsa İmam Şafii, hadis ilimlerinden bir ilim dalına ömrünüzü verseniz bitiremiyorsunuz. Hadis ilimleri, ulumul hadis böyle derin bir ilim. Gaye nedir? Sevgili Peygamberimizin, aleyhissalatü vesselam Efendimizin o mübarek sözlerinin, o mübarek davranışlarının, o mübarek sünnetinin, o mübarek şemailinin, o mübarek ahlakının gönüllere, hayata, müesseselere en güzel şekilde nakşedilmesi, aşılanması, yerleştirilmesi. Ve Efendimizin huzuruna çıktığımızda mahrum ve mahcup olmadan ya Resulallah senin şefaatini talibiz diyebilmek. Ve işfa tüşeffa, sen şefaat et, şefaatin kabul edilecek ilahi emrine muhatap olan aleyhissalatü vesselam Efendimizin kıyamet gününde bütün peygamberlerin dahi nefsi nefsi dediği bir tablo içerisinde onun şefaatine nail olabilmek. Ümidimiz bu. Rabbim nasip ve müyesser eylesin. 23. bab ile devam ediyoruz. Sahih-i Buhari okumalarına senetleriyle beraber okuyoruz. Çünkü bu isimler İmam-ı Buhari'ye kadar sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini aynen değiştirmeden nakletme gayreti içerisinde bulunan bu muhaddislerin isimlerinin anıldığı yere Allah'ın izniyle rahmet ve bereket inecektir. Babu fadlil işya, yatsı namazının önemi, değeri, bereketi, fazileti. Kale'l müellif el imam Muhammed ibn İsmail el Buhariyyu rahimahullah ve rahimena ma haddesena Yahya ibn Bukeyr. Daha önceki derslerimizde işaret etmiştim. Şu Yahya İbni Bükeyr'i çok aradım, hiç bulamadım. Geçti böyle tez çalışması esnasında Yahya İbni Bükeyr. Aradım. Rical kitaplarında yok. Buhari de hep böyle diyor. Ya haddesene Yahya İbni Bükeyr. Ve hocam dedi ki, hocam Muhammed İbni Muhammed Eşşerif, sevgili peygamberimizin neslinden Mısırlı bir zat. Dedi ki bu zat Yahya İbni Abdillah İbni Bükeyr. Dedesine nispet edilmiştir. Dedesine nispet edilmesi sebebiyle Yahya İbni Bükeyr diye arasan bulamazsın. Ve nihayet bu zat hakkında Yahya İbni Abdillah İbni Bükeyr dedesine nispet edilmiş bir şahsiyet. İmam Buhari'nin hocası. Kal haddesene leysu. Bu hocam demişken anlatayım. Sitem nedir bilmeyen bir hoca efendi. Derse geç kaldığımız, hocam kusura bakmayın arabayı park etmek için yer bulamadım, geç kaldım. Bir ilim talibi, bir ilim öğrencisi bir mazeret olmaksızın derse geç kalamaz ki. Mutlaka bir mazeretim var. Ha, ben bir gönderme yapıyor zannettim. Öyle alışıkız ya. Yani herhalde bu noktada bir böyle bir sitem, tariz var. Bir başka zaman hocam geç kaldım deyince... İyi oldu, siz geç kaldın. İşte ben de bu sebeple

kuşluk namazını iki rekat daha fazla kıldım. Sonra baktım ki sitem etme alışkanlığı yok. Geç kalmışsa mutlaka önemli bir sebep vardır diye son derece hoşgörülü, makul davranıyor. Sitem etmemenin de sitemden daha büyük bir özellik olduğunu bu hocam bana öğretmişti. Muhammed-i Şerif, Mısırlı, çok değerli bir hadis profesörü. Ve sitem etmemek, aman o de öyle demesin diye, bu şekilde bir ifade kullanmasın diye geç kalmamaya özen gösteriyordum. Demek ki ahlak, yüce, yüksek bir ahlaka sahip olanların davranışı başka olur. Biz olsak ne deriz? Bu benim ikinci mektubum. Niye cevap vermedin? Bu benim üçüncü mektubum. Hala cevap vermiyorsun. Sitemle başlıyoruz hayatımıza, sitemle devam ediyoruz. Sitem etmemenin o sitemden daha tesirli olduğunu öğretmiştim. Bu Yahya İbni Bükeyr vesilesiyle bu hayatta olan bu değerli hocamızı da minnetle şükranlanıyoruz. Rabbim inşallah hayırlı bir ömür, hayırlı istifadeler nasip ve müyesser eylesin. Ezher ulemasının, ezher öğrencilerin kendisinden istifade ettiği bir şahsiyet. Kal haddesene leysu. Evet, İmam Leys bin Sa'd mutlak müçtehit. Hem fakih hem muhaddis. Leys bin Sa'd İmam Buhari'nin üstadının üstadı. An Ukaylin an İbni Şihabin an Urvete en Aişete radıyallahu anha akhbarethu kalet. A'teme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyleten bil işya. Bir gece Peygamberimiz diyor, Hazreti Ayşe validemiz, yatsı namazını gece yarısına doğru, gece karanlığına doğru bıraktı. Ve zâlike kable en yefşüvel İslam. İslam'ın yaygınlaşmasından önceydi. Yani Medine-i Münevvere'deki hayatının son yıllarında değil, Medine-i Münevvere'deki hayatının ilk yıllarında. Felem yahruç, yatsı namazına çıkmadı. Hatta kale Umar'u, nihayet her zaman ilk parlayan, ilk atılan, ilk teşebbüs eden kim olur sahabe arasında? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Nâmen nisâ'u ve sıbyân. Çocuklar ve hanımlar uyudular ya Resulallah dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Mescid-i Nebevi'de Peygamberimizin evi, hücre-i saadeti zaten Mescid-i Nebevi'ye bitişik. Fekharaca, bunun üzerine Peygamberimiz çıktı. Fekaleli ehlil mescid, mescitte bulunanlara şöyle dedi. Ma yentadiruha ahadun min ehlil ardı gayrukum. Yeryüzünde bulunanlar, sizden başka hiç kimse bu namazı beklemiyor dedi. Yani bu ifade o namazı beklemelerinin ecir ve mükafata vesile olmasıydı. Bu hadis-i şerifin bir başka rivayetinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazı beklediğiniz müddetçe namazdaymışsınız gibi ecir ve sevap kazandınız buyurdu. Cemaate erken gelenler, cuma namazına erken gelenler, ilim meclislerine erken gelenler, hayır meclislerine, Kur'an-ı Kerim meclislerine, zikir meclislerine erken gelenler, geldikleri dakikadan itibaren aynen ibadetteymiş gibi ecir ve sevap kazanmaktadırlar. Dolayısıyla sevgili Peygamberimiz onların beklemelerinin boşa gitmediğini bu şekilde ifade etmiş oldu. Zikru ma yüstefâdü minhu. Bu Bedreddin el-Ayni'nin bu eseri çok tertipli, düzenli, programlı bir eser. Önce hadis-i şerifte geçen ricali, ravilerini anlatıyor. Sonra bu hadisin senedindeki incelikler, letaif-ül isnat anlatılıyor. Sonra bu hadis-i şerifi İmam Buhari başka nerelerde, hangi bab, hangi kitap, hangi bölümlerde zikretti? Bu hadis-i şerifte geçen bazı kelimelerin, önemli kelimelerin manalarını veriyor. Son olarak da bu hadis-i şeriften çıkarılacak neticeler. Böyle bir düzen var. Fihi enne kavlehu a'teme leyleten yedullu ala enne galibe ahvali nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem

Yani takdimel işa. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz yatsı namazını ilk vaktinde kıldırırdı genellikle. Ama bazen çok önemli sebeplerle geciktirdiği olmuştur. Bunu anlıyoruz. Fihi cevazun nevmi kablel işa. İkindi namazından önce uyumanın caiz olduğunu da. İkindi diyoruz hep bu yatsı namazı ile ilgili. Yatsı namazından önce uyumanın caiz olduğunu burada görüyoruz. Daha önceki hadis-i şeriflerde ne gördük? Yatsı namazından önce uyumayı Peygamberimiz mekruh görüyordu. Ama yorgun, bitkin, hurma bahçesinde çalışmış, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz de gece yarısından doğru gecikince kendinden geçip uyuyanlar olmuş. Bu çeşit uyku caizdir. Evet. Bu ifade ediliyor. Fihi cevazul i'lami lil imami bi en yahruca lis salati iza kana fi beytihi. İmamın veya yetkilinin, devlet başkanının veya vekilinin namaza davet edilmesi caizdir. Hazreti Ömer'in bu daveti bu şekilde kabul edilmiştir. Bir başka nokta, fihi lutfun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin hoş muamelesi. Ve tevadu'uhu haythu lem yekul şey'en inde munadati Umar radıyallahu anh. Hazreti Ömer seslenince ona herhangi bir şey söylemedi. Peygamberimizin latif, hoşgörülü, mütevazi ve alçak gönüllü oluşuna işaret görüyoruz bu hadisi şerifte. 44. hadisimiz, haddesena Muhammed ibnül Ala kâle akhbarana Ebu Üsame an Bureydin an Ebi Burdete an Ebi Musa radıyallahu anhu kâl kuntu ene ve ashabi ellezine kadimu ma'i fissefine. Ben ve arkadaşlarım, gemiyle gelen arkadaşlarım, nüzulen fi baki'i buthane, buthan denilen yerde konaklamıştık. Ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bil Medine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de iken. Fekâne yetenâvabun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem inde salâtil işâ'i kulle leyletin neferun minhum. Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin yatsı namazı esnasında bazı kimseler nöbet bekliyorlardı. Fe vâfaknen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ene ve ashabî. Ben ve arkadaşlarım Peygamberimize rastladık. Ve lehu ba'du şugri fi ba'du emrihi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o gece bazı meşguliyetleri vardı. Fe a'teme bis salati, namazı, yatsı namazını geciktirmişti. Hatta behâra leylü, gece yarısı olmuştu. Thümme karacen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, tam Peygamberimiz namaz kıldırdığı vakitte Peygamberimizin namazına yetiştik. Fesallâ bihim, yatsı namazını kıldırdı. Felemma kada salatehu kâle limen hadarahu. Namazı bitirince orada bulunanlara şu ifadeyi kullandı. Alâ rislikum. Ağır olun. Namazdan çıkmakta acele etmeyin. Ebşiru. Müjdeler olsun. İnne min ni'metillahi aleykum. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerinden biri şudur. Ennehu leysa ahadun minen nasi yusalli hadihi saate gayrukum. Bugün insanlardan sizden başka cemaatle bu saatte bu namazı kılan yok. Ev kâle ma salla hadihi saate ahadun gayrukum. Veya şu ifadeyi kullandı. Bu saatte, bu anda sizden başka kimse bu namazı kılmıyor dedi. La nedri eyyel kelimeteyni kal. İşte bu iki ifadeden hangisini söylediğini bilemiyoruz. Kale Ebu Musa feraca'na, döndük. Feferihna bima semi'na min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nden dinlediğimiz, duyduğumuz bu hakikat sebebiyle sevinerek döndük. Evet, namaz için bekleyenlerin ecir ve mükafat. Eve gidebilir ama beklediler. Çünkü onlar sahabiydiler. Çünkü onlar o bereketten, o nurdan, o ikramdan, o lütuftan, sevgili Peygamberimizin arkasında cemaat olmadan,
Ağlıyordu Peygamberimiz her namazda. Ebu Bekir ağlıyor, Ömer ağlıyor. Arkasında sahabe-i kiram ağlıyor. Gözyaşlarıyla kılınan bir yatsı namazı. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle sadece 2-3 ayet okumuyor. Doya doya o yatsı namazının o feyzinden, bereketinden nasıl o istifade etmezler ki? Evet, Medine-i Münevvere'de o namazları kılarken sanki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayattaymış gibi o güzelliği yaşamaya çalışıyorsunuz. Haçta, umrede. Mekke ve Medine'de o tarihi, o coğrafyada o muazzam cemaatle beraber yaşayabilmek. Ne büyük bir haz, ne büyük bir lezzet, ne büyük bir ikram. Rabbim tekrar tekrar nasip eylesin. Babu ma yukrahu minen nevmi kablel işya. Yatsı namazından önce uyumak mekruhtur. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında. Şöyle yatsı namazı saat 10'a kadar böyle geciktiği bir zamanda yorgunluktan, iş hayatından uyuyan insanların yatsı namazını kılmama tehlikesi, kılamama tehlikesi sebebiyle olsa gerektir ki mekruh görülmüştür. Yani yatsı namazı kılınmalı, ondan sonra uyunmalıdır. Kalel müellif El-İmamul Bukhari'yi rahimahullah haddesene Muhammed ibn-i Selam kal akhbarana Abdülvehhabi s-Sekafiyyü kal haddesene Halidunil Hazza'u an Ebil Minhal an Ebi Barzete radiyallahu anhu enne Resulallahı sallallahu aleyhi ve selleme. Evet, sahabi isimleri zikredildikten sonra İmam-ı Nebevi'nin, Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhin ifadeleri, diğer birçok zevatın sahabi ismi zikredildikten sonra mutlaka radiyallahu anh denmeli. Yazılmasa da, yazılsa güzel olur ama değişik sebeplere yazılmadığı takdirde radiyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu radiyallahu anhum ve raduhan, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır ifadesini kullandığına göre muhacir ve ensar hakkında. Bizler de muhacir ve ensar hakkında, muhacirler ve ensar hakkında bu ifadeyi kullanmalıyız. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekrahun nevme kablel işâi vel hadîse ba'deha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı kâne yekrahun nevme kablel işâ. Yatsı namazından önce uyumayı ve hadise ba'deha, yatsı namazından sonra konuşmayı mekruh görürdü. Yatsı namazından sonra lüzumsuz toplantılar, lüzumsuz konuşmalar, gıybet, nemime meclisleri ve benzeri konuşmalar mekruh. Daha önce bu hadis-i şerif geçmişti. İlim meclisleri, Kur'an meclisleri, zikir meclisleri, ümmeti Muhammed için faydalı toplantılar, aile içi, muhabbet meclisleri, içinde haramın bulunmadığı, mekruhların bulunmadığı ve sabah namazına engel olmayacak şekildeki toplantılar bundan müstesna. Ama faydasız, yersiz, lüzumsuz, gece yarılarına kadar devam eden lakırdı şeklindeki o konuşmalar, işte bunlar mekruh görülmektedir. Hadis-i şerif açıklamalarında bu şekilde ifadeler nakledilmiştir. Evet, yatsı namazını kılmadan yatmamaya gayret edelim. Yatsı namazını kılıp ondan sonra uyuduğumuzda o uyku ayrı bir huzur ve berekete vesile olacaktır Allah'ın izniyle. Bugünkü son hadisimiz Babun nevmi kablel işya'i limen gulibe. Müellifimiz birbiriyle çelişkili gibi görünen iki bölümü yan yana zikrediyor. Yatsıdan önce uyumak mekruhtur. Yatsıdan sonra kendini, yatsıdan önce kendini tutamayan kimsenin uyuması da caizdir. Yani demek ki aşırı yorgun bir kimse geldi evine, yatsı namazı da geç, ailesine tembih ediyor, beni yatsı namazı için kaldırın diyor. O anda uyku galip geliyor, yatıyor, uyuyor. Bu manada yani yatsı namazını geçirmeme garantisi
olduğu zaman da uyumanın caiz olduğu.

olduğunu bu bapta naklediyor. Haddesene Eyyub ibn Süleyman. قال حدثني ابو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان اخبرني ابن شهاب عن عروه ان عائشه رضي الله عنها قالت عروه teyzesi Hazreti Ayşe validemizden rivayet ediyor. Müminlerin annesi, annemiz, sevgili peygamberimizin genç talebesi Aleyhissalatu vesselam Efendimizi gölge gibi takip eden ilim erbabı, muhaddise, müfessire, fakihe, tarih üstadı, edebiyat üstadı Hazreti Ayşe validemiz. Çok hassas, çok titiz Hazreti Ayşe validemiz ve her vesileyle peygamberimize soru soran, konuyu en iyi şekilde anlamaya çalışan ve herhangi bir hadis nakledildiğinde onu Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle harmanlayıp o hadisi şerefi, Kur'an ve hadis bütünlüğünü ortaya koyan, sahabe-i kiramın birçok ifadelerine karşı çıkıp bu ifadelerle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in uygulamalarını karşılaştıran o değerli şahsiyet Hazreti Ayşe validemiz. Rabbim şefaatine nail eylesin. Kâlet buyurdu ki A'teme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil işâi. Peygamberimiz bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar erteledi. Hatta nâdâhu Umarus salâte. Nihayet Ömer namaza onu çağırdı. Nâmen nisâ'u vassibyân. Hanımlar, çocuklar uyudular dedi. Fe harace. Peygamber Efendimiz çıktı. Fe kâle. Şöyle buyurdu. Mâ yantazıruha ahadun min ehlil ardı gayrukum. Bu cemaatle namazı yeryüzünde sizden başka hiç kimse beklemiyor. İşte sahabenin özelliği. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in arkasında namaz kılma faziletine nail. Şimdi peygamberimiz deyince sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Hadis alimlerinin diğer ilim erbabından farkı, en çok salavat getirenler kimler? Hadis alimleri. Çünkü her hadisi şerifte sallallahu aleyhi ve sellem. Men salli aleyye vahideten sallallahu biha aleyhi aşra. Kim bana bir defa salavat getirirse Allah ona 10 misliyle karşılık verir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men zükirtu indehu felem yusalli aleyye fehuve bakil fehuve bakil fehuve bakil. Benim ismim zikredildiği halde salavat getirmeyen kimse cimridir, cimridir, cimridir. Ve Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın gezici melekleri vardır. Sizin inne lillahi melaiketen seyyahin diye başlıyor hadis-i şerif. Sizin salatınızı selamınızı anında bana ulaştırırlar. Ümmetinden falan oğlu filan, filan kızı filan ya Resulallah sana salatü selam getirdi. Ve anında ben onların salatü selamına karşılık veririm. Ama bu salatü selamı Efendimizin huzurunda getirdiğimizde işte hediyeyi bizzat kendi elimizde takdim eder gibi. Yani melekler vasıtasıyla değil, kendi elimizde peygamberimize olan hürmetimizi, sevgimizi, muhabbetimizi, aşkımızı, coşkumuzu ifade ediyoruz demektir. Rabbim nasip eylesin. Evet, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki وَلَا تُسَلَّى يَوْمَ اِذٍ اِلَّا بِالْمَد۪ينَ. Evet, sahabe-i kiram bu hadis-i şerifi rivayet edenler diyor ki Medine'de o gün sadece Medine'de namaz kılınıyordu. وَقَالَ وَكَانُوا يُسَلُّونَ الْعِشَّاءَ ف۪ي مَا بَيْنَا يَغِيبَ الشَّفَقُ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ. Şafak, o güneşin batmasından sonraki kızıllık kaybolduktan sonra gecenin ilk üçte birine kadar yatsı namazı kılıyorlardı. Ama sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gecikince Peygamberimizin ardında namaz kılmak için bekliyorlardı. Evet, yatsı namazı bereketine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kılma ecrine layık olmak için. Bu hadis-i şerif ve önceki hadis-i şerif iki ayrı bölüm halinde zikrediliyor. Yatsıyı kılmadan uyumak mekruhtur. Ancak tekrar kalkma garantisi olursa ailemizden, çevremizden

arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bizi kaldıracak olan varsa ve uykumuz da iyice ağırlaşmışsa, bu takdirde yatsı namazını kılmadan uyumak da caizdir. Sonradan kalkıp bu gece bu namaz kılınabilir imsak vaktine kadar. Rabbim namazlarımızı en güzel şekilde eda etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Özellikle yatsı ve sabah namazları, münafıklara ağır gelen namazlar, bu namazları mümkün mertebe cemaatle kılmayı Rabbim nasip eylesin diyoruz. Geceniz, gündüzünüz, hayatınız, iş yeriniz, aileniz, okulunuz, ülkemiz ve bütün İslam dünyası hayırla, bereketle, güzelliklerle dolsun. Rabbim sizleri, bizleri, hepimizi korusun. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Allah'a emanet olun.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

gözlerin, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerin, uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana kulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 26. cüz.

0: الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
1: Onlara denir ki, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutacağız. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Bu sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
0: وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Göklerde ve yerde büyüklük de yalnız O'na aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ahkaf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 35 ayettir. Ahkaf, rüzgarların meydana getirdiği kum tepeleri anlamına gelir. Genellikle Ad kavminin yaşadığı, Güney Arabistan'daki bir bölge karakter itibariyle böyle kum tepecikleriyle dolu olduğundan o bölgeye Ahkaf adı verilmiş, bu surede onlardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Minallahil azizil hakim.
1: Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ

Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin.''

0: يَشْهَدُونَ
1: Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur.

Kıyamet günü insanlar bir araya toplandıkları zaman, taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler.
1: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُف۪يضُونَ ف۪يهِ

Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam Allah'tan bana gelecek

0: Ey Muhammed, de ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٍ

0: ekbertum inna Allaha la yehdil kavme'z-zalimin.
1: De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken, siz hala büyüklük taslarsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: İnkar edenler, iman edenler için, eğer İslam'da bir hayır olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi, derler. Kur'an'la kendileri doğru yola girmedikleri için de, bu eski bir yalandır, diyeceklerdir.
1: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً

0: Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'ansa zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanıyla indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır.
1: İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thummestekâmû felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn.
0: Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: Ulaika ashabul cenneti halidin fiha cezaen bima kanu ya'malun.
0: İşte onlar cennetliklerdir. Yaptıklarına karşılık orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım."

İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

Ana ve babasına, öf size! Siz beni öldükten sonra tekrar dirilip kabrimden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir diyen kimseye, ana ve babası Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana! Gel iman et! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir dedikleri halde, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu.

0: innehum innehum kanu khasirin.
1: İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimselerdi. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır.

Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez.

İnkar edenler, ateşe sürüldükleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir. وَذْكُرْ أَخَا

0: اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
1: Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o, Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti.
0: قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَةٍ

0: Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi o bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler.
1: قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ

Hud, o azabın ne zaman olacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum dedi.

O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, "Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur," dediler. Hud ise, "O sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder," dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız.

0: Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki Hakk'a dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık.

Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya. Ama hayır, aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır. وَاِذْ

Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

0: Onlar kavimlerine şöyle dediler: "Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun."
1: وَمَنْ لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ

0: اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
1: Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى بَلَا اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter.
0: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
1: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara bu gerçek değil miymiş denir. Onlar da Rabbimiz hakkı için gerçekmiş derler. Allah onlara o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der.
0: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

0: Belâğun fehel yuhleku illel kavmul fâsikûn.
1: Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için acele etme. Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün, dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 38 ayettir. Surenin ikinci ayetinde Peygamber Efendimizin ismi açıkça zikredildiğinden surede bu adla anılmıştır. Sure içerisinde müminlerle kâfirlerin durumları anlatılmakta, müminlere vaat edilen cennetin özelliklerine dikkat çekilmektedir.

0: اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ
1: İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.

0: سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ
1: İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir.

0: الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ
1: Bu inkar edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tabi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini anlatır.

0: بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıkları bırakılıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz.
0: Seyehdihim ve yuslihu balahum.
1: Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir.
0: Ve yudahiluhumul cennete arrafaha lehum.
1: Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır.

0: أَسْلَمَكُمْ
1: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
1: İnkar edenlere gelince, onlar yüzüstü yıkılsınlar. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ

0: Bu onların Allah'ın indirdiklerini beğenmediklerinden dolayıdır. Allah da bunun için onların amellerini boşa çıkarmıştır.
1: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِر۪ينَ اَمْثَالُهَا
0: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah onların kökünü kazımıştır. Bu kâfirler için de onların başına gelenlerin benzerleri vardır.

0: يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
1: Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir.

0: اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ
1: Ey Muhammed! Biz seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli olan nice şehirleri helak ettik. Onların hiçbir yardımcıları olmadı.

0: ehum.
1: Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen kimse gibi olur mu? Onlar heveslerinin peşine düşmüşlerdir.

0: cezaehum.
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette bütün meyvelerden vardır. Bir de Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu?

0: Ey Muhammed! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla biraz önce ne demişti diye sorarlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heveslerine uyarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
0: Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir.
1: فَهَلْ

0: أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ.
1: Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmelerinden başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?

0: Vallahu ya'lemu mutakallabakum ve mathwakum.
1: Ey Muhammed, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.

0: فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
1: İman edenler, keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de içerisinde savaş zikredilince, kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için en uygun olan itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: ebsarahum.
1: İşte onlar Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا
1: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

0: وَأَمْلَى لَهُمْ
1: Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra, gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّ

0: Vallahu ya'lemu israrahum.
1: Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.
0: فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ
1: Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak?

0: Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.
1: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ
0: Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ
0: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir.

0: وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ
1: Andolsun ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.

0: şey'en ve seyuhbitu a'malahum.
1: Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

0: مَا لَكُمْ
1: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ
1: Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kâfir olarak ölenlere gelince, Allah onları asla bağışlamayacaktır.
0: فَلَا تَهِنُوا وَتَدَعُوا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ
1: Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.
0: اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ
1: Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız, Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez.
0: اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ
1: Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkaracaktı.

0: nefsihi وَاللّٰهُ الْغَن۪يُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor? Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz, Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure, Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra, Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra Mekke, Müslümanlar tarafından fethedilmiştir.

0: mubina.
1: Ey Muhammed! Gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik.
0: لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
1: Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
0: Ve yansuraka Allahu nasran aziza.
1: Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder.

0: إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: لِيُدَخِلَ الْمُؤْمِنِينَ

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا
1: Allah, mümin erkeklerle mümin kadınları, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur.

0: عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
1: Allah, hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah, onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
1: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
1: Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Ey insanlar! Böylece siz Allah'a ve Peygamberine inanırsınız, O'nun dinine yardım edersiniz ve O'na saygı gösterirsiniz. O'nu sabah ve akşam tesbih edersiniz.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: mi?
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir.

0: اغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Bedevilerin savaştan geri kalanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir. Onlar dilleriyle kalplerinde bulunmayan şeyi söylerler. Sen de ki, eğer size herhangi bir zarar gelmesini dilerse veya size bir fayda dokunmasını dilerse, Allah'a karşı sizin için kimin gücü bir şeye yeter? Doğrusu Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Bura.
1: Herhalde siz peygamber ve müminler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız. Bu sizin kalplerinize güzel gösterildi de siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz.

0: Her kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki biz kâfirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
1: Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken, bırakın bizi arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sen de ki, siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurdu. Bu defa onlar size, hayır, siz bizi çekemiyorsunuz diyecekler. Ama aksine onlar pek az söz anlayan kimselerdir.
0: قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدَعَوْنَ اِلَى قَوْمٍ اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ فَاِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ

0: Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız veya onlar Müslüman olacaklar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükafat verecek. Ama daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bundan da yüz çevirirseniz, sizi acı bir azapla cezalandıracaktır.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir azapla cezalandırır.
1: لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
0: Ey Muhammed! Andolsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerindekini de bilip üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onlara yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler bahşetmiştir. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

0: Allah size alacağınız birçok ganimetler vaat etmiştir. İman edenler için bir delil olsun ve sizi doğru yola iletsin diye bunları size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir.
1: وَاُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
0: Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَلَوْ قَالَ

0: نَصِيرًا
1: Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

0: بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: Sizi onlara galip kıldıktan sonra Mekke vadisinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهِ

0: ma'arra fetusibakum minhum ma'arratun bighayri ilmin liyudkhilallahu fi rahmatihi men yasha'. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبَنَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا.
1: Onlar inkar eden, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezmek suretiyle bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, elbette biz içlerinden inkar edenleri acı bir azapla cezalandırırdık.
0: اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا.
1: Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de, Allah peygamberine ve müminlere huzur ve güvenini indirerek onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْرُونَ.

Andolsun ki Allah peygamberinin rüyasının doğru olduğunu tasdik etti. Siz inşallah güven içinde başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan mescidinize

Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler, kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Sen onları rükû ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu, onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince, onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi, kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 18 ayettir. Hucurat, odalar anlamına gelir. 4. ayette Peygamber Efendimiz'e odaların arkasından bağıranların davranışlarının saygıya aykırı olduğu belirtildiğinden sure bu adla anılmıştır. Surede kardeşlik duygularıyla bazı görgü kurallarına dikkat çekilmektedir.

0: Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Ya eyyühellezîne âmenû la terfe'û esvâtekum fevqa savtin nebiyyi ve la techerû lehu bil kavûl.

0: Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi onunla konuşurken de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.
1: İnnellezîne yagudzûne asvâte

0: Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, işte onlar Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
0: Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez.

0: صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
1: Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

0: الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. Size inkârı, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
0: فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ.
1: Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا

0: şa'et fe aslihu beynehuma bil adli ve aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin.
1: Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışacak olursa aralarını düzeltin. Eğer o iki gruptan biri diğerine saldıracak olursa Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse artık siz de adaletle aralarını düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları sever.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

0: Ey iman edenler! Hiçbir topluluk, diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Her kim bu günahları işleyip tövbe etmezse, işte onlar zalimlerdir.
1: Ya eyyühellezîne âmenu cetenibû kethîran minezzanni inne ba'dazzanni ismû ve lâ tecessesû. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ

Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Bir kısmınız diğer bir kısmınızı arkasından çekiştirmesin. Hiçbiriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eder. O çok merhamet edicidir.

0: ile lite'arafu inne ekremekum indallahi etkakum innallaha alimun habir.
1: Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Sizin Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.

0: لكم شيئا إن الله غفور رحيم.
1: Bedeviler, biz iman ettik dediler. Sen de ki, siz iman etmediniz. Fakat siz Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman etmiş, sonra şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır.
1: قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ

0: السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: Ey Muhammed! De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ

0: Ey Muhammed! Onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır.
1: اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Kaf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Vel Kur'anil Mecid.

0: Be
1: Kaf. Şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki kâfirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da bu şaşılacak bir şeydir dediler.
0: اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
1: Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür dediler.
0: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
1: Biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Yanımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır.

Onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur.

0: dinleyici.
1: Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
0: Tebasireten ve zikra li kulli abdin munib.
1: Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık.

0: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ.
1: Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.
0: Kezzebet qablehum qawmu Nuhin ve ashabur rassi ve thamud ve adun ve fir'aun ve ihvanu lut ve ashabul eyketi ve qawmu tubba' كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ.
1: Onlardan önce Nuh kavmi, Reis halkı, Semud ve Ad kavimleri, Firavun, Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tübba kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu.
0: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ.
1: Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
1: Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.
0: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ.
1: Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder.
0: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَق۪يبٌ عَت۪يدٌ.
1: İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın.

0: miydi?
1: Ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de insana bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
1: Sura üfürülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür.

0: وَرَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ.
1: Ona andolsun ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir.
0: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
1: Beraberindeki melek, işte bu yanımdaki hazırdır der.
0: اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ. الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ.
1: Allah buyurur ki, hadi ikiniz her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi atın cehenneme. O Allah'la beraber başka ilahlar edindi. İkiniz birden onu şiddetli bir azaba atın.

0: Fakat o derin bir sapıklık içindeydi der.
1: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
0: Allah, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara zulmedecek değilim der.
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ
0: Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha var mı diyecektir.
1: وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ
0: Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
0: Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve Hakk'a yönelmiş bir kalple gelen kimselere mahsustur. Şimdi esenlikle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ
0: Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır.
1: وَكَمْ

Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve memleket memleket dolaşan nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı?

0: Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.
1: Yasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabl tulu'iş şems ve qabl'el gurub.
0: Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدَبَارَ السُّجُودِ
0: Geceliğin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
0: Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür.
1: İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masir.
0: Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir.
1: Yevme teşakkakul ardu anhum sira'a. Zalika haşrun aleyna yasir.

0: Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. Sure rüzgarlar anlamına gelen zariyat kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
0: Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve işleri düzenleyip taksim eden meleklere andolsun ki, size vaat edilen kıyamet olayı kesinlikle doğrudur. Hesap ve ceza günü mutlaka gelecektir.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: İçinde yörüngeler bulunan göğe andolsun ki, siz elbette ihtilaflı bir söz içerisindesiniz.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكْ.
0: Aldatılanlar haktan geri çevrilirler.
1: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ.
0: O cehalet içinde bulunan gafil yalancılar kahrolsun.
1: يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ.
0: Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar.
1: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ.
0: O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür.
1: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ.
0: Onlara tadın azabınızı, işte sizin acele istediğiniz budur denecektir.

0: هُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبَلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ
1: Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
0: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
1: Onlar geceliğin pek az uyurlardı.
0: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
1: Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.

0: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِرُونَ
0: Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ
0: Sizin rızkınız da, size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir.

0: Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki size vaat edilen şey sizin konuşmanız gibi bir gerçektir.
1: Hel etâke hadîthu dayfi İbrahîmel mukramîn. İz dehalû aleyhi fekâlû selâmen kâle selâmun kavmun munkerûn.
0: Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de selam sana demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti.

0: İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek, "Yemez misiniz?" dedi.
1: فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler.
1: فَاَقَبَلَتِ امْرَأَتُهُ ف۪ي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ
0: Bunun üzerine karısı Sare bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak, "Ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olur?" dedi.
1: قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَك۪يمُ الْعَل۪يمُ
0: Misafir melekler, "Evet, bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir." dediler.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: Cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

gününün sahibi olan Rabbim. Ey yerin göğün sahibi Rabbim. Ey dağların gücünü elinde tutan Rabbim. Ey rüzgarın gücünü, ey güneşin gücünü, ayın gücünü elinde tutan Rabbim. Ey ulu arşın sahibi, eşsiz ve kudret sahibi. Ey güç ve kudret menbaı, ey metin, ey Allah. Din gününün sahibi sensin Rabbim. Yerin göğün sahibi sensin. Rabbim, sen dağların gücünü elinde tutansın. Rüzgarın gücünü, güneşin gücünü elinde tutansın sen. Sen ki gökleri kuvvetiyle elinde tutansın. Sen ki ulu arşın sahibisin. Dinimizin direği namaz için kuvvet ver bize metin adınla. Metin adınla Rabbim. La ilahe illallah zikri için kuvvet ver bize. Kalbimiz ve dilimiz senden gafil olmasın tek an bile. Tek bir an bile Müslüman olmanın gücü eksilmesin üzerimizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle şahitlik ederim sana Rabbim. Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. Allah en büyüktür. Allah'a çok hamdolsun. Güç ve kuvvet, aziz ve hakim olan Allah'a aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin

Diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey ulu arşın Rabbi! Ey bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Ey tohumu ve çekirdeği yaratan! Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren! İdaresi elinde olan her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen ilksin. Senden önce kimse yok. Sen sonsun. Senden sonra kimse yok. Sen açıksın. Senden açık kimse yok. Sen gizlisin. Senden öte kimse yok. Borcumuzu öde. Bizi fakirlikten kurtar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Rabbim. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Ey gerçek hayat sahibi ve kainatı ayakta tutan Allah'ım, senden medet dilerim. Bütün işlerimi düzelt. Ve beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsime bırakma. Nefsime bırakma. Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz rızık ve makbul amel isterim. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit eyle. Din gününde de Rabbim, senin huzurunda duracak güç ver bize metin adınla. Anadan evlada fayda gelmeyen o günde, sen, yalnız sen sahip çık bize. Huzurunda bizi, ne olur Rabbim, ne olur Rabbim, boynu bükük bırakma, boynu bükük.

gönülleri çalan dünya, insanlığa kadeh sunan, kör edip de yakan dünya, kör edip de

0: Zülcelal ve ikramsın ki keremin muhteşem bir bolluk içindedir. Celalin ve yüceliğin sonsuz ikramlarda bulunmana, bana benden de yakın olmana asla mani değildir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Bişri Hafi, yalın ayak Bişr, rahmetullahi aleyh, lakabı Hafi, yalın ayak gezdiğinden, adı Bişr bin Haris Abdurrahman, baba adı Haris, tanınması

Bişre Hafi, künyesi Ebu Nasr, doğumu 767'de Horasan'ın Merv şehrinde doğdu. Vefatı 841'de Bağdat'ta vefat etti. Aslı Mervli. Hocaları Ali bin Harşam, dayısı, İbrahim Sa'd, Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem, Hammad bin Zeyd, Şüreyk bin Abdullah, Muafa bin İmran Musuli, Veki bin Cerrah, Ebu Bekir bin İyaş, Hafs bin Gıyas, Abdullah bin Mübarek, İsa bin Yunus, Abdullah bin Davud el-Hayri, Ebu Muaviye et-Darir, Zeyd bin Ebizzerka. İtibarlı bir aileye mensup olan Bişr-i Hafi, Merv reislerinden birinin oğludur. Bu sebeple çocukluğu ve gençliğinin bir kısmı bolluk, refah içinde geçti. Gençliğinde kendisini oyun ve eğlenceye verdi. Dünyanın aldatıcı cazibesine kapıldığı, nefsin, şeytanın ve kötü arkadaşlarının teşviklerine kapılarak oyun ve eğlence alemlerine daldığı gençlik yıllarında bir gün kapısı çalındı. Hizmetçisi kapıya çıkarak gelen kimseye kimi aradığını sordu. Kapıyı çalan adam, "Bu evin sahibi hür mü, köle mi?" diye sordu. Hizmetçi, "Hürdür," diye karşılık verdi. Kapıyı çalan adam, "Belli. Eğer köle olsaydı, köleliğin edebine riayet edecek, oyun ve eğlenceyle uğraşmayacaktı," dedi ve gitti. Hizmetçi içeri girip kapıda olanları Bişr-i Hafi'ye anlattı. Bunun üzerine Bişr-i Hafi yalın ayak adamın peşinden koştu. Ona yetişerek söylediklerini tekrarlattı. Onun sözlerinden öylesine etkilendi ki yaptıklarına pişman olup tövbe etti. Bir müddet sözünde durup oyun ve eğlence alemlerine gitmediyse de kötü arkadaşları tesiriyle tekrar eski hayatına döndü. Babasından kalan serveti için kendisinden ayrılmayan arkadaşları onu bir türlü bırakmadılar. Bir gün eğlence aleminden sonra sarhoş ve bitkin olarak evine dönerken yolda üstüne besmele yazılı bir kağıt buldu. İçi sızlayarak onu yerden aldı, öpüp çamurlarını silerek temizledikten sonra güzel kokular sürüp evinin duvarına astı. O gece alim ve veli bir zata rüyada şöyle dendi: "Git Bişr-i Hafi'ye söyle, ismimi temizlediğin gibi seni temizlerim. İsmimi büyük tuttuğun gibi seni büyütürüm. İsmimi güzel kokulu yaptığın gibi seni güzel ederim. İzzetime yemin ederim ki senin ismini dünyada ve ahirette temiz ve güzel eylerim." Bu rüya 3 defa tekrar etti. O zat sabahleyin Bişr-i Hafi'yi aradı ve onu meyhanede buldu. "Mühim haberim var," deyip onu içeriden çağırdı. Bişr-i Hafi bu davete uyarak o zatın yanına geldi ve "Kimden haber vereceksin?" diye sordu. O zat da "Sana Allahü Teala'dan haber vereceğim," dedi. Bunun üzerine Bişr-i Hafi ağlamaya başladı ve "Bana kızıyor mu? Şiddetli azap mı yapacak?" dedi. O zat gece gördüğü rüyayı ona anlattı. Bişr-i Hafi bu rüyayı dinleyince meyhaneye arkadaşlarının yanına döndü. Onlara, "Ey arkadaşlarım, beni çağırdılar. Bundan sonra bir daha beni burada göremeyeceksiniz," dedi. Tekrar o zatın yanına gelerek tövbe etti. Bişr-i Hafi rahmetullahi aleyh tövbe ettiği zaman ayağında ayak

Ayakkabı bulunmadığı için hiç ayakkabı giymedi. Bunun sebebini soranlara, Allahü Teala'ya tövbe ettiğim ve günah işlememeye söz verdiğim zaman yalın ayaktım. O zaman giymediğim ayakkabıyı şimdi giymeye haya ederim. Allahü Teala Bakara Suresi 22. ayetinin başında mealen o öyle bir Allah'tır ki yeryüzünü sizin fayda ve rahatınız için bir döşek ve semayı bir bina yaptı buyurdu. Padişahların mefruşatı üzerinde ayakkabıyla yürümek edebe uymaz. Ayağımla yer arasında bir vasıta olduğu halde onun sergisine basmayı caiz görmüyorum derdi. İşte bu zamandan sonra ayakkabı giymediği için kendisine yalın ayak manasında Hafi lakabı verildi. Bişr-i Hafi rahmetullahi aleyh tövbe eşiğine baş koyduktan sonra eski yaşantısından ayrıldı ve bir müddet memleketi olan Merv'de ilim tahsiliyle meşgul oldu. Dayısı Ali bin Harşam'a talebe oldu. Dayısının sohbetleriyle tasavvuf konaklarını bir bir geçmeye başladı. Gönlünü kavuran ilim aşkı yüzünden seyahatlere çıktı. Mekke, Küfe, Basra, Şam ve Lübnan taraflarına giderek alimlerin ve velilerin ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu. İşte bu sebepten dolayı seyyah sofilerden sayıldı. Sonunda Bağdat'a gelerek yerleşti. Onun geldiği yıllarda dünya meraklılarının da ahiret sevdalılarının da merkezi durumunda bulunan Bağdat'ta Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh hazretleri ile görüştü. Süfyan-ı Sevri, Fudayl bin İyad, Muafa bin İmran ve İmam-ı Malik hazretlerinin ilm meclislerinde ve sohbetlerinde de bulunup onlardan feyz aldı. Hadis ilminde güvenilir alimlerden olduğu gibi tasavvufta da yüksek derecelere kavuştu. Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel, Bişr-i Hafi'yi çok sever, devamlı yanına giderdi. Talebeleri, siz alimsiniz, hadiste, fıkıhta, içtihatta ve bütün ilimlerde eşiniz yoktur. Niye Bişr-i Hafi gibi birini sık sık ziyaret ediyorsunuz dediler. Cevabında, evet, dediğiniz ilimleri ondan iyi bilirim. Fakat o, kalp ilimlerini benden iyi bilir, derdi. Bişr-i Hafi'ye, bu ilme ve yüksek derecelere nasıl kavuştun diye soranlara, az yemekle deyip şöyle devam etti. Yiyip gülen ile yiyip ağlayan aynı olmaz, buyurdu. Bişr-i Hafi, İlim ve faziletteki yüksekliği, haram ve şüphelilerden sakınması sayesinde insanlar arasında yüksek bir veli, konuşmalarıyla tesirli bir yol gösterici oldu. Manevi derecesi öylesine yükseldi ki, Halife Memun onu ziyaret edebilmek için Ahmet bin Hanbel'in arabuluculuk yapmasını isterdi. Hatta Halife Memun onun hakkında, Bişr-i Hafi'den başka bu diyarda kendisinden haya edilip çekinilecek bir kimse kalmadı demiştir. Dini ilimlerde yüksek bir alim, tasavvufta yüksek bir veli olan Bişr-i Hafi, zamanının tıp bilgilerinde de söz sahibiydi. Bişr-i Hafi bir gün rahatsızlanarak Doktor Abdurrahman'a gitti. Ona ne gibi yemekler yiyebileceğini sordu. Doktor da, bana soruyorsun fakat tavsiyelerime uymuyorsun dedi. Bişr-i Hafi, hayır uyuyacağım dedi. Bunun üzerine doktor sirke ve baldan yapılmış sikencübini yani mayhoş suyu içer, ayvayı soyup yersin. Sonra da sıcak çorba içersin dedi. Bunun üzerine Bişr-i Hafi, sikencübinin yerini tutacak daha iyi bir şey bilmez misin diye sordu. Doktor, bilmem dedi.
Bişr-i Hafi,

"Ben bilirim," demesi üzerine doktor, "Söyle bakalım nedir?" dedi. Bişra Hafi, "Hurdeba, yani günlük otu, sirke ile beraber," dedi. Sonra, "Ayvanın yerini tutacak ondan daha ucuz bir şey bilmez misin?" diye sordu. Doktor, "Bilmem," dedi. Bişri Hafi, "Ben bilirim," dedi. Keçi boynuzunu anlattı. Bu sefer keçi boynuzundan daha iyisini sorunca doktor, "Bilmem," deyince nohut suyuyla inek yağını anlattı. Bunun üzerine doktor Abdurrahman, "Sen tıp ilmine benden daha iyi vakıfsın," diyerek bu ilmdeki üstünlüğünü kabul etti. Allahü Teala'nın emirlerine ve Peygamber Efendimizin sünnetine titizlikle uyan, haram ve şüphelilerden şiddetle kaçınan Bişri Hafi, bir gece Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördü. Resulullah ona, "Allahü Teala'nın seni neden üstün kıldığını biliyor musun?" buyurdu. Bişri Hafi, "Bilmiyorum ya Resulallah," dedi. Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Sünnetime tabi olman, salihlere hizmet etmen, din kardeşlerine nasihat etmen, ehli beytimi ve ashabımı sevmen sebebiyle bu derecelere kavuştun," buyurdu. Bişri Hafi, pek çok kimseye ilim öğretip ders verdi. Nuaym bin Heydam, Muhammed bin Heydam, İbrahim bin Haşim, Nasr ibni Mansur, El-Bezzar, Muhammed bin El-Müsenna, Sırri-i Sakati, İbrahim bin Harbi En-Nişapuri, Ömer bin Musa El-Cela gibi birçok alim kendisinden ders alıp hadis-i şerif okumuşlardır. Bişri Hafi'yi anlattı. "Bir gün Bağdat'ta bir adam gördüm. 1000 kırbaç dayak yediği halde hiç sesini çıkarmadı. Sonra kendisini cezaevine götürdüler. Peşini takip ettim ve niçin dövüldüğünü kendisinden sordum. Bir kadına aşık olduğundan bu hale düştüğünü söyledi. Bu kadar dayak yediği halde neden ses çıkarmadığını sordum. Sevgilim bana bakıyordu," dedi. Bunun üzerine kendisine, "Ya Allahü Teala'nın seni devamlı gördüğünü bilseydin, halin nice olurdu," dediğinde hemen haykırarak yere düştü ve öldü, buyurdu. Yine Bişri Hafi'yi anlattı. "Gençliğimde Abadan'a gitmiştim. Cüzzamlı ve kör bir adamla karşılaştım. Sarası tutmuştu ve karıncalar vücuduna üşüşmüş, etini yiyorlardı. Başını kaldırdım, kucağıma aldım. Ayılıp kendisiyle konuşmayı bekledim. Ayılınca, "Benimle Rabbim arasına giren bu boş adam kimdir? Rabbim beni parça parça yapsa, benim ancak ona sevgim artar," dedi. Bundan sonra artık kul ile Allah arasında gördüğüm hiçbir hikmeti merak edip de niçin böyle oluyor demedim. Bir gün evime girince bir zatla karşılaştım. "İzinsiz evime nasıl girersin, sen kimsin?" dediğimde, "Ben kardeşin Hızır'ım," dedi. "Bana dua et," deyince o, "Allah'ım, ibadette bulunmasını buna kolaylaştır," diye dua etti. "Biraz daha dua et," dedim. "Allah'ım, ibadetinin gizli kalmasını buna nasip eyle," dedi. Bişri Hafi yüksek haller sahibiydi. Bir gece evden çıkarken ayağının biri eşiğin iç, diğeri dış kısmında olduğu halde seher vaktine kadar hayret ve hayranlık içinde bekledi. Kız kardeşinin kalbine, "Bu gece Bişr sana geliyor," diye ilham olundu. Kardeşi onu beklemeye başladı. Bişri Hafi yorgun ve perişan halde çıka geldi. Hemen evin damına çıkmaya gayret etti. Birkaç basamak yukarı çıktı. Ortalık aydınlanıncaya kadar hayran hayran orada kaldı. Namaz vaktinde aşağı inip camiye gitti. Namazını kılıp eve geldi.

Kız kardeşi ona, "Bu ne hal böyle?" diye sordu. Bişre Hafî, "Hatırımdan geçti ki, Bağdat'ta Bişr gibi bunca kişi bulunsun. Bunlardan kimi Yahudi, kimi Hristiyan, kimi de Mecusi olsun. Benim ismim de Bişr olsun ve İslamiyetle şereflenerek bunca yüksek devlete ermiş olayım. Ben ne yaptım ki bu devlete kavuştum? Onlar ne yaptılar ki bu devletten mahrum kaldılar? İşte bu konuyu düşünerek şaşkın bir halde kaldım," buyurdu. Mansur es-Sayyad isimli bir zat, bir bayram günü bayram namazını kıldıktan sonra Bişre Hafî'ye geldi. Bişre Hafî ona, "Bu erken vakitte niçin geldi?" buyurdu. Mansur, "Evde un ve ekmek yok, onun için geldim," dedi. Bişre Hafî, "Allahü Teala düşüncelerin yardımcısıdır. Oltanı al ve dereye git. Abdest alıp iki rekat namaz kıl. Oltayı Bismillah diyerek at," buyurdu. Mansur es-Sayyad onun dediklerini yaptı. Bismillah diyerek oltayı dereye attı. Büyük bir balık çıktı. Mansur o balıkla Bişre Hafî'ye geldi. Bişre Hafî ondan balığı satmasını ve ihtiyaçlarını almasını istedi. O kimse balığı satıp ihtiyacı olan yiyecekleri aldıktan sonra tekrar Bişre Hafî'nin kapısını çaldı. Bişre Hafî ona, "Kapıyı kapat ve elindekileri de hole bırak. Kendin de içeri gel," buyurdu. Mansur es-Sayyad içeri girince Bişre Hafî, "Eğer bu isteği nefsimiz bize bildirseydi bu balık çıkmazdı," dedi. Bişre Hafî yine bir sohbetinde buyurdu ki, "Dünyada aziz olmak, ahirette selamette kalmak isteyen diline sahip olsun. Şahitlik yapmasın. Halka imam olmasın. Hiç kimsenin yemeğini yemesin. İki şey kalbe kasvet verir. Çok konuşmak ve çok yemek." İlme çalışmayı teşvik hususunda buyurdu ki, "İlme çalışanın işareti dünyadan kaçmaktır. Dünyayı sevip onda kalmak değil. Kendisiyle amel etmediğin şeyi bırakman daha iyidir. İlim amel etmektir. Allahü Teala'ya itaat ettiğin zaman sana öğretir. Allahü Teala'ya isyan edersen sana öğretmez. İlim alimlerin ihtiyaç malzemesidir. Kamil olan Allah yolcusu ile sohbet etmek, Kur'an-ı Kerim okuyanla sohbet etmekten daha sevimlidir. Marifetten mahrum kalan kimse ibadetinin tadını bulamaz. Sizden biriniz bir eser yazacak olursa, daha çok mana bakımından doğruluğuna dikkat etsin. Alimin sözü doğru, yediği helal ve dünya malına karşı sevgisi yok ise, zühdü, dünyaya düşkün olmaması çok olur. Ne yazık ki bugün bu üç hasletten birini bile onların birinde göremiyoruz. Bu durumlarıyla onlara nasıl gülelim ve nasıl yüz verelim? Bu vasıfları kendinde bulundurmayanlar, ilim sahibi olduklarını nasıl söylerler? Onlar dünyaya sarılır, dünyayı birbirinden kıskanırlar. Dünyalık için birbirine haset ederler. Devlet adamlarının yanında birbirlerini çekiştirir ve gıybet ederler. Maksatları ellerine geçen dünyalığı başkalarına kaptırmamak ve fani şeyleri ellerinden kaçırmamaktır. Yazıklar olsun size ey alimler! Siz peygamberlerin varisleriydiniz. İlmi alırken birçok vazife yüklenmiş oldunuz. Şimdi o vazifeleri yapmıyorsunuz. İlminizi şeref vesilesi yapıp onunla dünyalık kazanmaya bakıyorsunuz. Ahirette cehenneme ilk atılan zümre olmaktan nasıl korkmuyorsunuz? Anlayamıyorum. Bugün ilim onu vasıta yapıp karnını doyuranların eline geçti.